haklarından bir tanesi. Hatta başına oturabilir yani bakılır. Günümüzde bana sorarsanız işlevi yok ama Batı emperyalizminin, İsrail'in, Siyonizmin çıkarları çerçevesinde halen kullanılmaya devam ediyor ondan sonra. Ama tabii şeyi anlayamıyorum yani... Anlayamıyorum değil yani, anlıyorum zaten de öyle diyeyim, hani çok sevilir ya böyle anlayamıyorum falan. Aynı NATO İsrail'e bir şey diyemiyor. Şimdi NATO üyesi değil İsrail ama şimdi Kagan'ın yazısı üzerine oradan bitireyim. Onu bitirdikten sonra şunu söyleyeyim, bir iki bilgi daha aktarayım, sonra bu geçen çok kısa konuştuğum meseleyi biraz açacağım. Hani 5. 6. maddeyi de anlatmış, tekrar söyleyeceğim. Bugün üzerinden 10 gün bitti işte, saldırı geçti. Biraz onu detaylandıracağım. İsrail saldırısının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen NATO sessiz. Ona biraz gireceğim ama Kagan diyor ki artık diyor Amerika'nın bölgede eski gücü yok. Şimdi çok benzer bir tartışma Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez ve çevresindeki yaklaşık 20 askeri tesiste tuttu. 50 binin durumuyla ilgili konuşuluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Körfez ve çevresinde yaklaşık 20 askeri tesisi var. Başta tesisler Katar'da El Udeid, Bahreyn'de NSA Bahreyn, Kuveyt'te Kamp Arifjan ve Kamp Bu Ehring, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dafra, Suudi Arabistan'da da Prens Sultan Hava Üssü, başlıca tesisleri bunlar. Şimdi İran'a saldırı başlayınca biliyorsunuz İran'ın hamlesi doğrudan bu ülkelerdeki askeri üslere geldi. Bana sorarsanız doğal. Ben açık söyleyeyim yani burada Türkiye'nin elbette ki o ülkelerin egemenlik haklarını bir şekilde savunmasına itiraz etmem. Ülkeler der ki kardeşim ben anlaşmamı yaparım falan ama işte Suudi Arabistan'da başka bir yerde bir üs olsa, işte örneğin yani şöyle düşünün, Argatur üssünü düşünün, Dikerya üssünü düşünün, Rum kesimindeki İngiliz üsleri. Oradan İngilizler, Amerikalılar kalkıp bize saldırmaya kalksa biz o üsleri ve bu üslerin bulunduğu coğrafyayı haritadan sileriz. Silmek de hakkımızdır. Açık söyleyeyim. Ha diyeceksiniz ki zaten Rumlarla anlaşamıyoruz. Şey yaparız. Anlaşabildiğimiz iletişimli bir yerden de bize saldırı olursa onları haritadan sileriz. Yani silmeyi de isteriz yani. Şimdi İran'ın ben bakış açısını ben böyle görüyorum. Yani tabii ki İran'la karşı ki burada da Suudi Arabistan'ın özellikle Katar'ın burada rasyonel akılla davranmasını çok önemsiyorum. Suudi Arabistan, Katar ondan sonra bir şekilde çok böyle İran'ı hedef almayan bir şey izledi. Politika izledi. İtidali korumaya çalıştı ve dedi ki biz karşılık vermeyeceğiz dedi. Karşılık vermediler. Bu çok önemliydi, kıymetliydi. Bu açıdan bunları önemsiyorum. Tabii ki İran'ın da buna hakkı var. Şimdi İran'ın da buna karşı bir sonuçta bir yanıt verecek. İsrail'i vuruyor bir taraftan da oradaki Amerikan üslerini. Ciddi zararlar verdi. Onu da söyleyelim. Katar'da El Udeid'de radar ve erken uyarı sistemlerine zarar verdi. Bahreyn'de deniz kuvvetleri karargahı, depolar ve iletişim altyapısına zarar verdi. Kuveyt'te uçaklara, lojistik ve destek tesislerine zarar verdi. Yaklaşık 15 Amerikan üssüne zarar verdi. Şimdi Amerikalılar şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki ya diyorlar ki bu üsleri biraz dağıtsak, nasıl dağıtsak, küçük küçük hale getirip çok daha böyle batıya kaydırarak belli lokasyonlarda korunması daha kolay halde bir şekilde mi bunları yeniden değerlendirsek, daha küçük daha dağınık bir konuşlanma üzerinde ciddi bir şekilde değerlendirme yapılıyormuş. Yani bir anlamda Körfez'deki Amerikan güvenlik modelinin sınırları üzerinden güvenlik modeli yeniden şekillendirelim mi tartışması var. Bu şeye bile evrilebilir. Amerika'nın ya kardeşim ben bütün gücü yakında İsrail'e yiyeyim, İsrail'i koruyayım, gerisi benim için önemli değil, ne kadar gidebilir yani. Orada Amerikan dediğim gibi bütün mimarisi üzerinde tartışma var. Amerika'nın dostlarının, müttefiklerinin mimarisi, güvenlik mimarisindeki etkilerinin kırılması, kırıldığı noktasında bir algı var artık. Yani mesela Chatham House'da yardımcı araştırmacı, Chatham House'un derinliğini biliyorsunuz.
The New Araba bir açıklama yapıyor. Derin İngiltere'nin kurumlarından biridir Chatham House. Sevr'i hazırlayan yerdir Chatham House. Bizden de gidenler vardı. ABD ile İran arasındaki savaş çözüldüğünde bu üçler farklı düzenlemelerin parçası olarak varlıklarını sürdürmeye devam edecek demiş. Yani Chatham etkilisi, işte yardımcı araştırmacı Ahmet, muhtemelen bölge insanı Abo Udo'u. İngilizler şeyi sever biliyorsunuz. Böyle bizim coğrafyamızdan insan devşirmeyi severler. İngilizce kraliyet, kraliçenin görevlileri vardı Türkiye'de. Ondan sonra işte New Lines, Institute for Strategy and Policy program başkanı ve kıdemli analist Danya Araisi, The New Araba konuşmuş. Bu cümleyi de söyleyeyim, Yeni Çizgiler Strateji ve Politika Enstitüsü, The New Lines Institute for Strategy and Policy program başkanı ve kıdemli analist Danya Araisi demiş ki, böyle bölge güvenlik açısından ABD'den daha bağımsız hale geldikçe Amerika'nın Körfez bölgesindeki askeri güçlere yatırımı muhtemelen önemli ölçüde azalacaktır. Chatham House uzmanının tersine bir şey söylüyor. Yani biri diyor ki kalacaktır bunlar diyor. Yeni bir konuşlanma olabilir diyor. Varlıklarını sürdürecektir. Diğerleri de diyor ki yatırım önemli ölçüde azalacaktır. Erzman devam eder diyor. Mutlaka asker bulundurmak isteyecektir ama diyor onun yerine askeri eğitim, ortaklıklar ve bölge askeri kapasitesini geliştirmeye kayabilir bu şeyler. Yani Körfez'deki Amerikan varlığı, Amerikan sistemi de değişecek. Bu oraya doğru gidiyor. Yani dünyada küresel anlamda bir değişim var. Her anlamda. Yani Amerika'nın üsleri için şu konuşuluyor. Belki yarın öbür gün incelik üssü için de konuşulacak. Ya Amerikalılarla biz şimdi mesela biz bir yere gidiyoruz. Biz asker bulundurmuyoruz, asker götürmüyoruz. Çok az gidiyor. Bir üs kurmuyoruz. Somali'de şey yapıyoruz, anlaşmalar çerçevesinde gidiyoruz, orada eğitim veriyoruz, şey yapıyoruz falan filan ama gidip bir şey üç bulundurduğumuz yer sayısı çok azdır mesela. Bu sistemin de değişeceğini özellikle Amerikalılar açısından öyle bir döneme girdik. Şimdi NATO meselesine oradan gelin. Şimdi NATO'nun mutlaka Amerika'nın güç dengeleri, üç politikaları değiştikçe NATO'nun pozisyonu da değişecek muhtemelen. Çünkü NATO'nun askeri gücü birkaç devlete dayanıyor. Başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Şimdi Türkiye müttefik, değil mi? Ondan sonra Türkiye'ye tehdit kimden geliyor? İsrail'den geliyor. Açık açık söylüyorlar. Biz diyorlar işte Türkiye'yi hedefledik. Bilmem şu oldu bu oldu. 18'inde gidiyorlar. Bu arada şunu da hatırlatalım. 15'i veya 16'sı. 15 Ağustos veya 16 Ağustos Türkiye'nin Suriye'de işte Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz bir açıklama yapıyor. Diyor ki eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda eskiden üst düzey ise Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla beraber, Sayın Fidan'la beraber hareket eden insanlardan biri. Onun da dışişleri bürokrasisine beraber devam etme kararı aldığı isimlerden biri. Yani etkili bir figür. 15 veya 16'sında diyor ki Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar geçen süreçte, yani sonbaharda Şam'ı ziyaret edecek diyor. Özetini söylüyorum. Bu açıklamadan 2 veya 3 gün sonra bu saldırı gerçekleşiyor. Aynı zamanda buna da bir mesaj. Yani bu olması açısından da ilginç. Sonuçta Türkiye NATO üyesi bir ülke. 1,5 ay önce, hatta 1 ay, 40 gün önce Türkiye'de NATO zirvesi yapılmış, liderler zirvesi yapılmış. Bu programımızda da konuştuk falan. Yani diyeceksiniz ki NATO ne zaman yanımızda yer aldı? Şimdi ben bunları anlatacağım. Haklı olarak diyeceksiniz ki NATO ne zaman yanımızda yer aldı ki şimdi konuşuyorsun, yanımızda yer alsın. Ben yanımızda yer alacağına inancımdan bahsetmiyorum. Ama birilerinin kafasına bunu, birilerinden kastımı anlıyorsunuzdur. O batı merkezli düşünmeyi bir türlü bırakamayan, müptelası olmuş, bağımlısı olmuş. Yani şey gibi, yasaklı madde gibi. Yani bir şey uyuşturuyor yani. Beyni uyuşturmuş. Batı dışında düşünemiyor, NATO dışında düşünemiyor. NATO'suz biz öldük bittik falan filan. Sanki Türkler, Türk milleti NATO'yla var olmuş da 1952'de bir anda üye olunca Türkler diye bir şey ortaya çıkmış. Yani yok arkadaş, daha 2200 küsur yıllık bir ordusu var. 2000, 3000, 4000 yıllık bir tarihi var. Bilinen tarihi. Ondan sonra NATO'suz çok savaş verdik. NATO'ya rağmen çok mücadele verdik. Tamam, ben bunların hepsi

0: Diyorlar ki biz Kıbrıs'taki Türk askerlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askerlerine saldırırsak şey olmaz. Ne olmaz? Bu NATO'nun 5. maddesinin kapsamı dışına çıkıyor. Ben şimdi geçen çok hızlı bir şekilde anlattım. Şimdi biraz sindire sindire herhalde bir 2-3 dakikamız var. Şimdi 5. maddeyi hepimiz biliyoruz. Söylememize gerek yok. Yani diyor ki kardeşim birimize saldırı yaptığın anda diyor işte Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazla tarafa yönelik bir silahlı saldırı durumunda diyor. Bütün biz diyor o ülkeyi savunuruz. Zaten bu madde bir kere, biliyorsunuz bir kere devreye girdi. O da Amerika'nın Afganistan'ın işgal girişiminde. Başka hiçbir zaman girmedi. Bizim için de girmedi. Girmezdi zaten. Ben bunu biliyorum. Ama şunu anlatmaya çalışacağım. Yunanistan ve İsrail'in yaptığı psikolojik harbi. Yunanistan zaten NATO üyesi. Şimdi 5. maddenin arkasından 6. madde var. Diyor ki 5. maddenin işte olası bir saldırıya uğrama durumunda bizim sınırlarımız şudur. Bu coğrafyaya saldırı olursa diyor biz bu 5. maddeyi işletiriz diyor. Ondan sonra 5. maddenin amaçları doğrultusunda taraflardan birine veya daha fazlasına yönelik silahlı saldırı aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilen silahlı saldırı olarak kabul edilir. Diyor ki Avrupa veya Kuzey Amerika'daki taraflardan herhangi birinin topraklarında, Fransa'nın Cezayir departmanlarında, Türkiye topraklarında veya Yengeç dönencesinin kuzeyindeki kuzey bölgesinde taraflardan herhangi birinin yargı yetkisi altındaki adalarda. İkinci fıkra, taraflardan herhangi birinin kuvvetleri, gemileri veya uçakları bu topraklarda veya Avrupa'da anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin konuşlandığı herhangi bir başka bölgede veya Akdeniz'de veya Yengeç dönencesinin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulundukları sırada doğrudan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki askeri varlığı NATO'nun 5 ve 6. maddesindeki şeye giriyor. Yani o yalan. Peki yani şöyle bir şey, biz işgalci değiliz. Bizim 59 Zürih 60 garanti anlaşmaları kapsamında müdahale hakkımız da var. Ve bu hakkımızı kullanarak müdahale ettik. Haklı olarak. Bir azlaşma olmadığı için de biz halimizi sürdürüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türkü'nün varlığını korumak için. Ama şimdi bu tavsiyem 5. 6. madde yok. Ama 10 gündür ne NATO yöneticileri, yetkilileri ne bu müttefiklerimizden birinden çıkıp kardeşim şeyi yapmayın Türkiye'ye karşı, ben bunu sürekli söyleyeceğim, bilerek söyleyeceğim. 15 gün geçti NATO'dan ses yok, 20 gün geçti NATO'dan ses yok. Niye? Yüzünü görmek açısından. Biz İsrail'le savaşırsak NATO'nun Brüksel'deki karargahı, karar alıcıları İsrail'in yanında yer alacak arkadaş. Bunu bilelim. Düşmanımızın kim olduğunu çok iyi bilelim. Buna göre TRÇ'yi, buna göre Türk Devletleri Teşkilatı'nı, buna göre Mekke Sözleşmesi'ni genişletelim. Hayata geçirelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. İyi hafta sonları, sağlıklı hafta sonları sunuyorum, diliyorum. Selam ve sevgilerimle.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sürt'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayhan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün sizi güzel hissettirecek bir yere doğru gideceğiz hep birlikte. Arzu filme gideceğiz efendim. Evet, gerçekten de isim itibariyle beni her zaman güzel hissettiriyor bu ama Arzu film deyince tabii bambaşka şeyler hissedeceksiniz hep birlikte. O içimizi ısıtan, bize kendimizi güzel hissettiren o müthiş filmlerin çıkış öyküsüne doğru hep birlikte yelken açacağız. Bir film şirketi bu. Bir film şirketinden neden hala söz ediyoruz? Soru bu. Arzu film deyince insanın aklına önce filmler, tuhaf biçimde insanlar geliyor. Mahmut Hoca kapıdan giriyor. Sınıf bir anda susuyor. Hafize Ana merdivenleri çıkıyor. Yaşar Usta fabrikatörün karşısına geçiyor. Bana bak diyor. Badi Ekrem bütün otoritesini toplamış. İnek Şaban'ın karşısında yine rezil olmak üzere. Şener Şen'in canlandırdığı bir başka adam birkaç dakika önce korkudan titrerken şimdi herkese emirler yağdırıyor. Adile Naşit bir evin ortasında duruyor ve nedense o kadın oradaysa ev biraz daha ev gibi duruyor. Sonra uzaktan sesler geliyor. Münir Eskun'un sesi, Kemal Sunal'ın kahkahası, Şener Şen'in bir anda tizleşen öfkesi, Ayşen Gruda'nın bakışı, Halit Akşetepe'nin küçücük bir hareketi ve elbette Melih Kibar'ın birkaç notası. İşin ilginç tarafı şu, bu filmlerin önemli bölümü yarım yüzyıla yaklaşmış durumda. Oradaki arabalar eskimiş durumda, evler değişti, İstanbul değişti, mahallelerin çoğu ortadan kalktı, gazinolar yok oldu, fabrikaların anlamları değişti. Sinema salonlarının dünyası değişti ama karakterler tuhaf biçimde yaşamaya devam ediyor hep birlikte. Bence Arzu filmi yapan asıl mesele işte tam da burada başlıyor. Çünkü bu filmler yalnızca komik değil, Türkiye hakkında bir şeyler biliyorlar ve sürekli bize bunları anlatıyorlar. Bir evin içinde kimin para kazandığını, kimin görünmeyen emeği taşıdığını biliyorlar mesela. Mahallede kimin güçlü olduğunu, küçük bir memurun eline küçücük bir yetki geçtiğinde nasıl devleşebildiğini biliyorlar. Fakirlikle gurur arasındaki ilişkiyi biliyorlar. İnsanların zengin görünmek için neler yapabileceğini, aile denen şeyin bazen nasıl sığınak, bazen nasıl hapishane haline dönüştüğünü biliyorlar. Ve bunları anlatırken de önümüze bir sosyoloji kitabı koymuyorlar. Turşu kavgası yapıyorlar, gul yabani saldırısına vuruyorlar. Bir uşağı paşa yapıyorlar, bir sınıf dolusu öğrenciyi müdürün başına bela ediyorlar. Bir belediye zabıtasını küçücük bir mahalleyi yönetme fırsatı veriyorlar. Böylece farkında olmayız, Türkiye'yi seyrediyoruz. İşte bu yüzden bugün Arzu filmi konuşurken yalnızca Ertem Eğilmez'i, Kemal Sunal'ı, Münir Özkul'u ya da Şener Şen'i konuşmayacağız. Bir dönem boyunca Türk sinemasının nasıl çalıştığını, insanların sinemaya neden gittiğini, Yeşilçam'ın neden devasa bir üretim makinesine dönüştüğünü ve sonra neden çöktüğünü konuşacağız. Çünkü Arzu filminin yükselişiyle klasik Yeşilçam'ın yükselişi neredeyse aynı zamana denk geliyor. Arzu filmin dağılmasıyla eski Yeşilçam düzeninin dağılması da neredeyse aynı yıllara rastlıyor. Ve daha ilginci, filmlerin anlattığı Türkiye'de bu sırada aynı şekilde değişiyor. 1970'lerde soru şuna benziyor. Yoksul olabiliriz ama birlikte kalabilir miyiz? 1980'lerde soru şöyle değişiyor. Bu düzende dürüst kalırsak aptal mı oluruz? İşte aradaki fark yalnızca 10 yıl. Ama aslında iki ayrı Türkiye. Biz bugün o yolculuğu izleyeceğiz efendim. Hadi bakalım, önce bugün tahayyül etmesi zor bir dünyayı size anlatayım. 1960 1970'lerin Türkiye'sinde sinema televizyon karşısındaki seçeneklerden biri değildi. Televizyon henüz gündelik hayatın merkezinde değildi. Sinema başlı başına büyük bir kitlesel eğlence düzeniydi. Şehirlerde salonlar, Anadolu'da sinemalar, yazlık sinemalar, mahalle sinemaları vardı. Film yalnızca sanat eseri değil, düzenli tüketilen popüler kültür ürünüydü. Ve talep inanılmazdı. 1960'ların ortasında Türkiye yılda yüzlerce film üreten ülkelerden biriydi. Buna karşılık stüdyo, plato, ekipman ve finansman olanakları son derece sınırlıydı. Bazı filmler birkaç haftada tamamlanıyor. Yıldızların takvimi senaryodan önce belirleyici olabiliyordu. Sektör muazzam bir hızla çalışıyordu. Yani ortada Hollywood gibi dev stüdyolarla çalışan endüstriyel bir sistem yoktu. Kısıtlı kaynaklarla inanılmaz hızda film üreten, büyük ölçüde pratik çözümlerle ayakta duran başka türlü bir endüstri vardı. Bir de bölge işletmeciliği denen sistem vardı. İstanbul'daki yapımcı filmi yapmadan önce Anadolu'daki işletmecilerden gelecek talepleri dinliyordu. Hangi yıldız seviliyor? Hangi tür iş yapıyor? Seyirci ağlatan film mi istiyor? Köy filmi mi istiyor? Komedi mi istiyor? Cüneyt Arkın mı istiyor? Türkan Şoray mı? Hülya Koçyiğit mi? İşte bölge işletmesi yalnızca filmi gösteren adam değildi. Paranın bir bölümünü daha film çekilmeden sisteme sokabiliyordu. Böylece seyirci tercihi senaryoya kadar ulaşabiliyordu. İşte Ertem Eğilmez dediğimiz şahsiyet böyle bir dünyaya giriyor. Ama ilginçtir ki sinemacı değil, yayıncı o. Haldun Sel ve Refik Erduran'la birlikte Tef Mizah Dergisi'nin içinde bulunuyor. Çağlayan yayın evi için çalışıyor. Cep kitapları, popüler romanlar, mizah, polisiye falan bunları yazıyor. Burada çok önemli bir şey öğreniyor. Halkın ne okuyacağını küçümseyerek halk için yayıncılık yapılmaz. Okurun sevdiği karakteri önce anlamanız gerekiyor. Bir karakter sevildiyse onun yeni macerasını isteyeceğinizi bilmeniz gerekir. Kapak önemlidir, isim önemlidir, tanınabilirlik önemlidir, seri önemlidir. Sonra sinemaya geçtiğinde aynı zihniyetini başka biçimde görüyoruz onu. Aynı oyuncular geri gelecek. Aynı ilişkiler başka hikayelerde kurulacak. Başarılı film devam edecek. Seyirci bir sonraki filme sıfırdan başlamayacak. Karşısındaki oyuncuyu zaten tanıyor olacak. Münir Özkul ekrana çıktığında yalnız oynadığı yeni karakter olmayacak artık. Seyircinin zihninde eski babalar da onunla birlikte gelecek. Adile Naşit göründüğünde geçmiş filmlerde kurduğu sıcaklık da beraberinde gelecek. Şener Şen göründüğünde daha adam ağzını açmadan bu herifin bir numarası var. Hissi doğacak içimizde. Bu yayıncılıkta marka yaratmanın sinemadaki tam karşılığıdır efendim. Ertem Eğilmez 1961 yılında Nahit Ataman'la Efe filmi kuruyor. İlk girişimlerinden Yaman Gazeteci beklenen sonucu vermiyor. Sonra Arzu film geliyor. Kuruluş tarihi kaynaklarda 1963-1964 olarak farklı farklı geçiyor ama şirketin görünür başlangıç işaretlerinden biri 1964 yapımı Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi. Böyle bir film adı. Fakat o filmi bugün izleyip işte Arzu film doğdu diyemeyiz. Çünkü şirket var, ekol yok. Mahmut Hoca yok, Hafize Ana yok, İnek Şaban yok, Yaşar Usta yok, Badi Ekrem turşu suyu yok. Ama bunları yaratacak üretim yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi bugünden geriye bakınca Arzu filmi komedi şirketi zannediyoruz biz ama oysa başlangıçta melodram var. Mesela Sürtük, Senede Bir Gün, Kalbimin Efendisi, Bir Millet Uyanıyor, Beyoğlu Güzeli, romantik hikayeler, tarihi filmler, müzikli melodramlar var. Bu dönem bazen Arzu film tarihinin önemsiz hazırlık yılları gibi anlatılıyor ama bence tam tersine çok önemli yıllar onlar. Çünkü Ertem Eğilmez komediyi burada öğrenmiyor belki ama duyguyu burada öğreniyor. Melodram size seyirciyi ne zaman bekleteceğinizi öğretiyor. Kavuşmayı nasıl geciktireceğinizi öğretiyor. Bir yakın planın ne zaman kullanılacağını öğretiyor. Müzik girdiği anda görüntünün nasıl değişeceğini öğretiyor. Bir karakteri önce sevdirip sonra kaybetmenin seyircide ne yaptığını öğretiyor. Ve daha sonra Arzu film komedilerine baktığımızda bu melodram eğitimin hiç kaybolmadığını görüyoruz efendim. Hababam sınıfı bizi güldürüyor ama Mahmut Hoca'nın hastalandığı anda film başka bir tona geçiyor. Bizim aile komedidir ama Yaşar Usta'nın gururuna dokunulduğunda seyirci bir anda susar. Aile şerefinde insanlar gülerken ailenin başına gelen felaket hiç komik değildir. Arzu filmin çok özel formülü işte burada saklı. Komedi ile dram birbirinin alternatifi değil, hayatın iki tarafıdır. Zaten gerçek değil mi? Yani mesela cenazede bir şey olur bazen, insanlar gülmeye başlar. Hiç yaşamadınız mı bunu? Ben yaşadım ya. Çok komik bir günün ortasında bir telefon gelir, bütün hayat bir anda değişir. İşte Ertem Eğilmez bunu çok iyi kavramış, çok iyi biliyor bunu. Ama burada bir başka önemli isim var. Sadık Şendil. Şendil, Sadık Şendil'in dünyası geleneksel Türk tiyatrosuna, orta oyununa, halk hikayelerine çok yakın aslında. Yanlış anlamalar, işte ne bileyim kimlik değiştirmeler, otoriteyle dalga geçmeler, birbirine böyle sürekli çarpan karakterler filan. İşte Arzu filmin ileride şahane kullanacağı o konakları düşünün. Süt kardeşler mesela. Bir kapı açılıyor, biri içeri giriyor, öbür kapıdan başka biri çıkıyor. Bir kişi birinin kim olduğunu yanlış anlıyor, bir başkası bir şey saklıyor. Hüsamettin herkesi kontrol ettiğini düşünüyor ama aslında evde olup bitenlerden haber olmayan tek adam o. İşte bu mekanizma sinemadan önce tiyatroda var. Ertem Eğilmez'in yaptığı şeylerden biri bu eski komedi mekanizmasını modern Türkiye'nin içine yerleştirmek. Ama 1960'ların sonunda hala eksik bir şey var. Şirket film çekebiliyor, yıldızlarla çalışabiliyor, seyirciyi ağlatıyor, güldürüyor ama henüz Arzu film filmi dediğimizde ne olduğunu tarif edemiyoruz. Sonra 1972 geliyor ve iki film çıkıyor karşımıza. Sev Kardeşim, Tatlı Dillim. Burada bir şey değişiyor. Çünkü hikayenin merkezinde artık yalnız aşık çiftler yok. Çevresindeki insanlar var. Fabrika var. Arkadaşlar var. Aileler var. Köy var. Basketbol takımı var. Farklı sınıflardan, farklı hayat biçimlerinden insanlar aynı hikayenin içine doluyor. İşte Arzu filmin büyük formülü burada ortaya çıkıyor. İnsanları aynı yere koy. Birbirlerine mecbur et. Sonra para, aşk, gurur ve sınıf farkını aralarına bırak. Gerisini karakterler nasıl olsa bir şekilde halleder. İşte bu böyle bir dünyanın içinde ilk müzik aramıza gidelim isterseniz. Şöyle güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

0: kendi size bir şeyler anlatıyordur ya. Bu şarkıyı duyan her insanın böyle bir içi kıpırdıyordur. Yani 2000'den sonra doğmuş olsanız da, 1950'lerde, 40'larda doğmuş olsanız da mutlaka içinizde bir şey kıpırdıyordur bu şarkıyı dinlerken.
1: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
0: Bunun da işte temelinde o size anlattığım filmler ve Arzu film var. Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Yani 1973'te Ertem Eğilmez çok garip bir şey yapıyor. Bir yandan seyircinin sevdiği sıcak, romantik, komik dünyaya yaklaşıyor. Öte yandan Canım Kardeşim gibi bir film çekiyor. Şimdi Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kral. Üç insan. Yoksullar. Hasta bir çocuk var, kan kanseri. Ve televizyon alma hayali var. Şimdi bugünden bakınca televizyonda trajik bir şey görmeyebiliriz. Ama o çocuk için televizyon yalnızca bir eşya değil. Dışarıdaki modern dünyanın eve açılan kapısı, başkalarının sahip olduğu hayatın bir simgesi. Filmin acımasızlığı şurada. İnsanlar birbirlerini seviyor, iyi insanlar, dayanışıyorlar ama yetmiyor. Arzu filmin sonraki komedilerinde aile çok güçlü bir kurtuluş alanı olacak. Buradaysa Ertem Eğilmez bize bunun karanlık ihtimalini gösteriyor. Ya sevgi maddi koşulları yenemezse? İşte Canım Kardeşim adeta sonradan gelecek bizim ailenin karanlık bir negatif yaklaşımı. İşte bakın, Türkiye'nin tarihini ben biliyorum, Türkiye'yi biliyorum filan diyenler işte ne bileyim bize nelerle geliyorlar. Ne zaman hangi anlaşma yapılmış, hangi parti ne zaman kurulmuş, ne olmuş, nereden çıkmış. Ama mesela Türkiye'nin sosyolojik tarihini kitaplardan değil buralardan öğrenirsiniz. Türkiye'de insanlar yoksuldu, Türkiye'de insanlar televizyon alabilmek başka bir şeydi. Sınıf atlamaydı. Yani sonrasında işte ne bileyim videolar geldi, şunlar geldi, bunlar geldi. Ama aslında sadece evlerine aldıkları bir tüplü televizyonla sınıf atlayabiliyorlardı. İşte o zamanki insanlar bize bunları hediye ettiler. Bunları anlattılar. Türkiye'nin o sosyolojisini bize emanet ettiler anlatarak. Neyse, sonrasında Salak Milyoner köyden indim şehre geliyor. Şimdi burada başka bir makine kuruluyor. Dört adam, dört aynı karakter, aynı hedef, para, define, miras, şehir ve birbirlerinden şüphelenmeye başlayan öz kardeşler. Bu filmlerde İstanbul modern hayatın muhteşem bir merkezi değil, köyden gelene kollarını açan ilerici şehir hiç değil. Şehir sizi kazıklamaya hazır bir yer. Ama Arzu film köylüyü de kutsallaştırmıyor. Paranın kokusunu alan kardeşler birbirlerini yemeye başlıyorlar. Yani problem yalnız sistem değil, insanın zayıflığı da var burada. Sonra 1974'te Mavi Boncuk filmi geliyor. Bence Arzu film ekolünün tamamlandığı filmlerden biri de bu. 6 tane yoksul adam bir gece gazinoya gidiyorlar. Gazinoda dayak yiyorlar. İntikam almak için Emel Sayın'ı kaçırıyorlar. Buraya bu kadar saçma bir başlangıçtan sonra olay çok duygusal bir aile hikayesine dönüşüyor. Çünkü kaçırdıkları kadının aslında onlar kadar yalnız olduğunu anlıyoruz hep birlikte. Ve çok önemli bir film, A film fikri ortaya çıkıyor. Aile biyoloji değildir. Aile bazen birbirini seçmiş insanlardır. Bu adamların birbiriyle kan bağı yok. Kavga ediyorlar, aç kalıyorlar, birbirlerini kandırıyorlar ama biri düştüğünde öteki koluna girip onu kaldırıyor. Bu düşünce biraz sonra Hababam sınıfında ortaya çıkacak. Onu da anlatacağım size. Bizim ailede gerçek aile biçimine dönüşecek. Neşeli günlerde parçalanacak ve yeniden kurulacak. Arzu filmi 1970'lerdeki en güçlü ütopyası bu. Belki zengin olmayacağız. Belki devlet bizi kurtarmayacak. Belki patron adil olmayacak. Ama birbirimizi bırakmazsak hayatta kalabiliriz. İşte Mavi Boncuk'ta Emel Sayın yalnız oyuncu değil, film dünyasının parçası. Şarkı anlatının içinde akıyor ve film aile duygusunda daha da kuvvetlendiriyor. Ve hadi bakalım 1975'e gelelim. 1975 Hababam sınıfının çıktığı zaman. Burada biraz durmak gerekiyor. Çünkü Hababam sınıfı yalnız çok başarılı bir film değil. Arzu filmin üretim yönetimini değiştiren bir olay. Kaynak Rıfat Ilgaz. Ama Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfıyla işte sinemadaki Hababam aynı şey değil. Ilgaz'ın metninde eğitim sistemine, özel okula, sınıfsal ilişkilere, ezberci eğitime dönük daha sert bir eleştiri var. Sinema uyarlaması işte bu politikliği biraz azaltıyor. İşte Umur Bugay'ın senaryosuyla Ertem Eğilmez'in film öğrencileri tek tek aradığımız karakterlere dönüştürüyor. Güdük Necmi, Damat Ferit, Hayta İsmail, İnek Şaban, Tulum Hayri ve karşılarında Mahmut Hoca. Buradaki dönüşüm çok önemli bakın. Kitaptaki kurum eleştirisi sinemada büyük ölçüde aile hikayesine dönüşüyor. Okul artık yalnızca bir okul değil, ev. Mahmut Hoca baba, Hafize Ana anne, öğrenciler evin baş belalısı çocukları. Mahmut Hoca cezalandırıyor ama kapının önüne koymuyor. Hafize Ana kuralları biliyor ama çocukları ele vermiyor. Yani kurumun içinde alternatif bir aile kurulmuş durumda. Bu filmin en büyük duygusal gücü, aynı zamanda da sınırı. Çünkü sistem kötü müdür sorusunun yerine bazen iyi müdürümüz olsa sistem düzelir mi diye soruyor insanlar. Yani Arzu filmin otorite ile ilişkisinde bu fikir tekrar tekrar yola çıkıyor. Otorite bütünüyle kötü değil. Kötü adamın elindeki otorite kötü. İyi babanın elinde otorite koruyucu. Mahmut Hoca bu dirvesi işte. Bugünlere bunu getirsek veya getirmeyelim, boş verin ya. Güzel, böyle devam edelim. Hababam sınıfının asıl mucizesi işte oyuncu topluluğu. Bunun nasıl üretildiğine dair çok güzel bir set hikayesi varmış. Film oyuncularının daha sonra anlattıklarına göre Ertem Eğilmez çekimlere hemen başlamıyor. Oyuncuları Adile Sultan Kasrı'nda bir araya getiriyor. Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, aynı zamanda işte sinema deneyimi olmayan bir sürü genç oyuncu var orada Hababam sınıfında gördüğümüz. Yani Ertem Eğilmez'in derdi şu: bunlar kamera açıldığında, çalışmaya başladığında oyuncular topluluğu gibi görünmemeli. Gerçekten aynı sınıfta yıllardır yaşayan çocuklar gibi görünmeli diye düşünüyor. Bu yüzden günlerce doğru dürüst çekim yapılamıyor. Birlikte yemek yiyorlar, futbol oynuyorlar, şakalaşıyorlar, kavga ediyorlar, kaynaşıyorlar daha film başlamadan. Oyuncuların anlattığına göre Ertem Eğilmez yıldızlarla yeni oyuncuları aynı gruplar halinde durmasını istemiyor. Çünkü kamera arkadaşlığı taklit edebilir ama belli noktadan sonra seyirci sahte yakınlığı hisseder. Bir hafta kadar sonra çekime başlıyor. İşte bu küçük hikaye bile Arzu Film ekolünün neredeyse tamamını anlatıyor. Çünkü Ertem Eğilmez'in yaptığı şey yalnız iyi oyuncu bulmak değil, ilişki üretmek. Bugün 10 tane büyük yıldızı aynı filme koyabilirsiniz, size aynı kadro verilir ama topluluk olmaz onlar. Topluluk için insanların birbirinin ritmini bilmesi gerekiyor. Şener Şen'in cümleyi nerede uzatacağını Kemal Sunal'ın sezmesi gerekiyor. Adile Naşit'in bakışıyla Münir Özkul'un ne yapacağını hissetmesi gerekiyor. Bir oyuncu diğerine yalnız replik değil, oyun alanı açıyor. İşte Hababam bunu başarıyor. Ve sonra İnek Şaban oluyor. Burada da ilginç bir kırılma var aslında, onu da söyleyelim. Kemal Sunal ilk filminde tek kahraman değil. Topluluğun bir parçası, kandırılan çocuk, saf bir çocuk. Biraz kendini beğenmiş ama bazen korkak, bazen herkesten korunaz. Ama seyirci ona bayılıyor, çok seviyor. O kadar çok seviyor ki birkaç yıl içinde Arzu filmin topluluk mantığıyla Yeşilçam'ın yıldız ekonomisi çarpışmaya başlıyor. Çünkü seyirci artık filmi değil, Kemal Sunal istiyor. Bu ticari açıdan muhteşem ama ekol açısından tehlikeli. İnek Şaban büyüdükçe Hababam küçülebilir diyorlar. Bir başka devrimde tabii ki müzikte orada Melih Kibar'ın Hababam teması var arka planda. Aynı melodi hızlandığında komedi film müziği oluyor, yavaşladığında hüzün üretiyor. Müthiş bir şey değil mi bu gerçekten? Melih Kibar nasıl büyük bir müzisyen, bunu hepimize çok anlatıyor yani. Efendim devam edelim. Şimdi birazcık şeye gidelim. Olayı büyütelim isterseniz. Makine çalışıyor. Bizim aile. Aile şerefi. Süt kardeşler. Tosun Paşa. Gülen gözler. Şabanoğlu Şaban. Çöpçüler kralı. Neşeli günler. Sultan. Kibar Feyzo. İşte birkaç yıl içinde Türk popüler sinemasının karakter hafızasını belirleyecek inanılmaz bir yoğunluk ortaya çıkıyor. Bizim aileye bakın. İki tane dolu insan. Evleniyorlar. Çocuklar istemiyor bu evliliği. İki ayrı aile zorla aynı çatının altına giriyor. Başlangıçta birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Ama filmin söylediği şey çok açık. Aile verilmiş bir şey değil, kurulan bir şeydir efendim. Yaşar Usta bunun dış dünyadaki ahlaki sözcüsü. Melek Hanım içeride görünmeyen bağ ve karşılarında bir fabrikatör. Arzu filmin 1970'ler dünyasında para çoğunlukla dışarıdaki tehdittir. Evin içi fakir olabilir ama ahlak içeridedir. Zenginlik dışarıdan gelir ve o düzeni bozmaya çalışır. Lafı var. Aile Şerefi bunu daha sert anlatıyor. Para artık yalnız yaşam standardı değildir, güçtür. Hukuka erişimdir, itibardır. Yoksul insanın haklı olması yetmez. Karşısındaki zenginin sahip olduğu araçlara sahip değildir, geçiyor. Sonra hemen ardından Süt Kardeşler geliyor. Ve topluluk bambaşka mekanizma kuruyor. Konak, Ramazan, Şaban, Hüsamettin, Melek, Yasemin ve Gül Yabani. İşte Şener Şen'in Hüsamettin'i kendisini mutlak otorite zannediyor. Evde herkes ondan bir şey saklıyor. Bu Şener Şen'in yıllarca oynayacağı karakter tiplemesinin mükemmel bir özeti gibi. Güçlü görünmek isteyen ama güçsüzlüğünün farkında olmayan erkek. Badi Ekrem de öyle, Hüsamettin de öyle, Zabıta Şakir de öyle, Maho Ağa da öyle işte. İşte Şener Şen'in komedisinin önemli bir kısmı burada doğuyor. Adam küçücük bir otorite kırıntısını dünyanın en büyük makamıymış gibi taşıyor. Sonra Kemal Sunal geliyor. Hiçbir devrimci programı yok bakın. Hiç devrimcilikler umurunda değil. Otorite yıkmak niyeti hiç yok. Sadece saçma davranıyor. Otoritenin yani baktığımızda otoriteyi yıkmak gibi niyeti kesinlikle yok. Yani saçma davranınca otoritenin bütün ihtişamı çöküyor. İşte Tosun Paşa bunu sınıf ve statü üstünden yapıyor. Uşak kıyafeti giyiyor, insanlar onun paşa olduğunu inanıyor ve bir anda paşa oluyor. Burada aslında espri yalnızca Şaban'ın herkesi kandırması değil. Asıl soru şu, bir insanın paşa olması için gerçekten ne gerekiyor? Üniforma mı? Konuşma biçimi mi? İnsanların inanması mı? Eğer bunlar yetiyorsa gerçek paşaların gerçekliği ne kadar? Sonra Neşeli Günler geliyor. İşte Türk sinemasının aile içi iktidarın bu kadar mükemmel anlatıldığı kaç film vardır bilmiyorum. Bütün savaşın konusunu size söylüyorum. Turşu suyu limondan mı yapılır, sirkeden mi yapılır? Yani gülmemizin nedeni saçmalık, bu tartışmanın saçmalığı. Ama ailelerin parçalanma biçimine baktığımızda son derece gerçek. Çünkü insanlar çoğu zaman büyük meseleler yüzünden ayrılmaz. Gurur büyür, özür dilenmez. Kim geri atacak meselesi asıl meseleden çok daha büyük hale gelir. Ve burada devreye giriyor. Arzu filmin yetişkinlere karşı gizli bir güvensizliği var. Yetişkinler para, gurur ve otorite yüzünden saçmalarlar. Çocuklar bazen sistemi tamir ederler. Fakat bu yıllarda Arzu Film ailesinin sınırları da zorlanmaya başlıyor. Çöpçüler Kralı'na bakın. Mahalle artık yalnızca sıcak dayanışma alanı değil. Mahalle küçük bir devlet. Zabıta Şakir. Devasa bir makamı yok. Ama çevresindeki insanların günlük hayatına dokunacak kadar bir yetkisi var. Ve küçük iktidar bazen büyük iktidarlardan daha boğucu. Çünkü her gün karşınızda. Sultan daha da ileri gidiyor. Türkan Şoray'ın karakteri mesela asıl sorunu romantik aşk değil, barınma, mahalle, evlerin boşaltılması, rant. Tam işte İstanbul'un o zamanki dönemleri. Kadın burada yalnız anne ya da sevgili değil, mahallenin siyasal bir öznesi. Ve sonra Kibar Feyzo geliyor. Artık mesele kötü ağ değil, ağalık. Ağalık kendi içinde zaten kötü bir şey olduğunu, yani ağ iyiyse o zaman iyidir diyen kalmıyor artık. Ağ varsa kötüdür denmeye başlıyor.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
0: Feyzo başta yalnız sevdiği kadınla evlenmek istiyor ve başlık parası sorununu çözmek istiyor. Kendi derdinde ama kente gittiğinde başka bir şey öğreniyor. Kendi başına gelen şey yalnız onun talihsizliği değil, bir sistem. Bu filmler yapılırken dışarıdaki Türkiye de sakin değil. 1970'lerin ikinci yarısında siyasal şiddet yükseliyor. Ekonomik kriz büyüyor. Petrol krizi var, ambargo var. Temel mallarda sıkıntılar var, kuyruklar var. Televizyon giderek yayılıyor, sinema salonları seyirci kaybetmeye başlıyor. Yeşilçam'ın eski finansal sistemi zorlanmaya başlıyor. Ve Arzu filmleri bütün bu gürültüyü doğrudan televizyondaki haber bülteni gibi anlatmıyor. Onu evin içine sokuyor, mahalleye sokuyor, fabrikaya, köye sokuyor. Bu nedenle politik olmadan politik oluyor aslında. Daha doğrusu slogan atmadan toplumsal oluyor. Haydi o zaman bir müzik arasına daha gidelim efendim. Müzik arasından sonra sizlere, ya bu müzik arası sırasında bunları düşünün lütfen. Yani o zamanki politikayı nasıl insanlar kurgulamışlar? Biz filan demeden de politika yapılabilir mi? Bunları düşünün efendim. Haydi gelsin müziğimiz.

neşeli günler değil mi ya bu müzik? Yani ne kadar... Ya gerçekten bizim o zamanki neşemiz buymuş. Yani şöyle düşünün, sokaklarda oynardık gerçekten de. Evde bir tane televizyon vardı. Televizyon akşam saat işte 5'ten sonra çizgi filmlerle falan açılırdı, 6'dan sonra. Bir uykudan öncemiz vardı, şuyumuz vardı, buyumuz vardı. Ama yani şu anda karşılaştırınca böyle streaming şeyler, her an elimizde duran böyle YouTube'lar falan yoktu. Ama biz çocuklar olarak onları yaşardık gerçekten de. O yokluğun içinde de mutlu olmanın yolları vardı. Belki şu an ki her şeye olan çocuklardan daha mutluyduk. Scooter isteyince scooter alabilen, işte ne bileyim şuraya gitmek istiyorum deyince, karate kursuna gitmek istiyorum deyince, karate kursuna giden çocuklardan daha az şeylere sahiptik ama daha çok mutluyduk. Çünkü bize beraber olursak, etrafımızdaki insanlarla dirsek teması kurarsak her şeyin iyi olabileceğini söyleyen, müjdeleyen filmler vardı. Ve biz o filmlerdeki insanları görerek mutlu oluyorduk. Ve o zamanla bu zaman arasındaki fark şu. Mesela bir milletvekiline saat hediye edilmiş dendiğinde, olur mu canım, bak peçetenin üstünde bu saatin aslında faturası var filan diyenler çıktığında, biz hadi canım sen de dediğimiz zaman, olur mu bak fatura işte, peçete ama fatura diyorlar. Ama o zamanlar Kemal Sunal gelirdi ve böyle söyleyen adamların ağzının ortasına şap daha vururdu. Ve o insanlar, daha önce size anlattığım bir katarsis, temizlenme, arınma kavramı vardı. Ve o insanlar gerçekten de buna cüret edemezlerdi. Çünkü Kemal Sunal'ın o toplumsal tokadını suratlarında gibi hissedi. Ama ne zaman ki Kemal Sunal gitti, yerine bir şey gelmedi. Ve o yüzden de insanlar işte ne bileyim bir sürü bir şeyler yapabilmeye başladılar. Yani çalıyor ama çalışıyor filan gibi bir kavram bize oturdu mesela. Kemal Sunal orada bu insanlara gaz yağı stoklayan insanlara, bu su aslında gaz yağı diyen insanlara, o gaz yağını içirirdi. Ama sonra gitti bunlar efendim. Gelelim o zaman Arzu filmden devam edelim hadi. 1980'lere geldik. Eski aileler dağılıyor artık. Neden? Çünkü makine bozuldu artık. Hem de ülkenin makinesi bozuldu 80'lerde. Hem Yeşilçam'ın makinesi bozuldu. 70'lerin sonundaki sinema seyircisinin sayısı düşüyor. Televizyon işte yerleşiyor. 12 Eylül geliyor. Siyasal ve kültürel iklim değişiyor. Ve video çağı başlıyor. 1980'lerde video pazarı Yeşilçam'ın bir süre daha yaşayabilmesine yardım ediyor aslında. Ama eski salon düzeni geri gelmiyor. Salonların önemli bölümü ekonomik değerini kaybediyor. Özellikle yazlık sinemalar artan arsa değerleri karşısında ortadan kalkıyor. Hepsine ev dikiyorlar. Arzu filmin oyuncu ailesi dağılıyor tabii. Şimdi Tarık Akan başka bir sinema çizgisine doğru geliyor. Tarık Akan o noktada bıyık bıraktığı andan itibaren toplumsal bir insan oluyor ve çok güzel bir insan oluyor. Bunu ben söyleyeyim, bu benim şahsi fikrim. Kemal Sunal kendi başına dev bir yıldıza dönüşüyor. Şener Şen yan rollerden baş rollere doğru taşınıyor. Oyuncular farklı yapımcılarla çalışmaya başlıyorlar. 1975'te aynı eve doldurabildiğiniz insanları 1982'de aynı bütçeyle, aynı takvimle, aynı üretim modeliyle bir araya getirmeniz artık kolay bir şey değil. Ve filmlerde de aynı Türkiye'nin kendisinde olduğu gibi aile dağılıyor. Banker Bilo'yu düşünün. 1970'lerin kahramanlık düzeni tarafından ezildiğinde çevresinde onu tutan birileri olabilirdi. Bilo'nun dünyasında kazanmanın yolu değişiyor. Sistem tarafından kandırılıyor. Sonra sistemi yenmek için sistemin yöntemlerini öğreniyor. Yani zafer kazanır gibi görünüyor ama eski Bilo'yu kaybediyor. 1980'ler için işte bu çok güçlü bir metafor. Başarının şartı değişmeye başlıyor. İyi kalıp kazanabilir misin, yoksa kazanmak için mutlaka kötü bir insana dönüşmek mi gerekiyor? İşte bu noktada bambaşka bir film geliyor. Namuslu. Bence Türk film sineması en korkunç komedilerinden bir tanesi. Ali Rıza var. Dürüst. Gerçekten dürüst. Devlet dairesinde muhtemet. Para çalınıyor. Onun tarafından para gasp ediliyor. Ama çevresindeki bütün insanlar, herkes onun parayı çaldığına onu inandırmaya çalışıyorlar. Ve korkunç bir şey oluyor. O para çaldığı için adamın itibarı yükseliyor. İşte daha önce beceriksiz gibi görülen adam, kimse tarafından sevilmeyen adam bir anda değerli hale geliyor. Ailesi bile onu başka bir gözle görmeye başlıyor. Çünkü toplum şu ihtimale dürüstlükten daha kolay inanıyor. Adam parayı götürdü.
Yani parayı götürmüş olmak o zaman için o 1980'lerin Türkiye'sinde çok itibarlı bir şey gibi gözüküyor. Filmin korkunç fikri de bu işte. Yozlaşmış toplum dürüst insanın varlığına inanmıyor. Yani bizim ailede de para evin dışında bir tehdit. Ama namuslu da artık evin içine girmiş ve herkesin birbirine bakışını değiştirmiş bir tehdit. Yani aradaki 10 yılın Türkiye'si işte tam burada. 1975'te insanlar paramız yok ama biz birbirimiz için varız diyorlar. 1984 yılında param varsa belki seni severiz diyorlar. Yani şöyle bir sahnesi var Namus'un, hatırlıyor musunuz o sahneyi bilmiyorum. Bu Namuslu diyorlar, onu kovalıyorlar ve o da paraları herkesten para toplayıp kaçıyor. Ve son sahnesinde genelde televizyonlarda gösterilmeyen ve kesilen bir son sahnesi var. Bu gemiyle ülkeden gidiyor ve herkes gemiyi halatlarını tutarak çekmeye çalışıyorlar. Ve Şener Şen geminin üstünden onlara doğru çişini yapıyor. Ve bu çok büyük bir metafor aslında. Bütün televizyonlardaki bütün filmlerde bu sahne kesilmiş durumda. Kimse bunu göstermiyor. Ama aslında onun, Şener Şen'in o namussuzluğa verilen prime karşı yaptığı en büyük cevap diyelim. Ve hareket diyelim. Ve o hareketi televizyonlarımız bunu yapmak çok yanlış bir şeydir diyerek kesti bizlerden. Belki biz o yüzden tam mesajı alamadık. Ama eskiden namussuzların üstüne böyle bir şey yapılırdı. Artık o yapılmıyor. İşte Türkiye böyle değişiyor. 1986'da milyarder geliyor. Mesut sıradan bir istasyon şefi. Kimse çok önemsemiyor. Piyangodan büyük para kazandığı sanılıyor. Bir anda herkes onu sevmeye başlıyor. Akrabalar beliriyor. Dostlar çoğalıyor. Kasaba Mesut'un çevresinde dönmeye başlıyor. Ama Mesut değişmiyor. Çevresindeki insanların ona biçtiği ekonomik değer değişiyor. Ve piyango fikri, bakın burada çok önemli. 1970'lerde kurtuluş hayali toplumsal. Birlikte mücadele, birlikte aile kurma, birlenme. 1980'lerde başka bir hayal geliyor. Bilet bana çıkarsa ben kurtulurum arkadaş. Toplum kurtulmuş kurtulmamış umurumda değil. Kasaba kalkınmayacak, sistem değişmeyecek ama ben buradan çıkabilirim diyor. Kolektif umut bireysel şansa dönüşüyor. Ve artık ekranda eski yüzleri görsek bile eski aileyi göremiyoruz. Münir Özkul var orada, Adile Naşit var, Şener Şen var ama yüzlerin taşıdığı eski güven duygusu bozulmuş durumda. İşte Arzu Film seyircinin hafızasını kendi aleyhine kullanmaya başlamış durumda. Bakın diyor, adeta insanlar aynı insanlar ama onları bir arada tutan dünya artık aynı dünya değil. Böyle bir şey yok. Ve işte orada bir yine bir sahne var. O sahneyi size hatırlatmak istiyorum. O piyango biletinin çalınması, her gelen o piyango biletini çaldı Şener Şen bir sahnede ve sonra kendini görüyor. Yani işte rüyasında işte karısı çalıyor, çocuğu çalıyor bilmem ne ama sonra kendisinin kendinden çaldığını görüyor. Arkadaş çok korkunç bir sahne bu ya. Yani gerçekten de her şeyi çok iyi anlatan bir sahne. Şimdi 1990'lara doğru gidelim mi? 1987. Selamsız Bandosu. Müthiş bir film. Arzu Film'in tarihinin en acı fikirlerinden bir tanesi. Selamsız diye bir kasaba var. Devletin neredeyse unuttuğu bir yer. Sonra haber geliyor. Cumhurbaşkanı trenle buradan geçecek diye haber geliyor. Kasaba ayağa kalkıyor. Diyorlar ki bando kuralım. Ama kimse enstrüman çalmayı bilmiyor. Para yok, zaman yok, imkan yok. Ama işte bir hazırlık yapılması lazım. Çünkü devlet kasabayı görürse sorunları çözecek. Bunlar görünür hale gelecekler. İşte burada komedinin altında müthiş bir sert bir fikir var aslında. Kasabaya yol lazım, yatırım lazım, iş lazım, hizmet lazım. Ama kasaba bunları alamıyor. Devletin dikkatini çekmek için gösteri yapması gerekiyor, maymunluklar yapması gerekiyor. Kendi sesini çıkartması yetmiyor kasabanın. Merkezin duymak istediği müziği, marşı çalması gerekiyor. İşte yolu yapılamıyor ama karşılama töreni hazırlanıyor. Kalkınma sağlanamıyor ama bando kuruluyor. Bugünün diliyle söylersek belediye altyapı yapamıyor ama etkinlik düzenliyor. Bazı gelenekler gerçekten çok dirençli ya. O zamandan bu zamana nasıl gelmiş değil mi? İşte ve onun da son sahnesini hatırlatayım size filmi. Geliyor. Cumhurbaşkanı'nın treni geliyor. Ama geç mi kalmış artık, bir şey olmuş. Ve kasabada durmuyor. Ve devam ediyor.
ve bunlar trenin arkasından gülerek şey çalıyor, oyun havaları çalmaya başlıyorlar kendi kendilerine. Marşı bırakıp oyun havası çalmaya başlıyorlar. İşte bu bize bir şeyleri çok iyi anlatıyor. Sonra işte hangi film geliyor efendim? Yine buradan baktığımızda işte o dönüşümün filmlerinden bir tanesi geliyor. Zengin Mutfağı geliyor. İşte burada Arzu filmin eski aile fikri neredeyse kendi kendini yargılıyor. Lütfü Usta patronun evinde aşçı, sadık, çalışkan, işine bağlı. Mutfağını kendi evi gibi görüyor. Patronuyla arasında insani bir sadakat olduğunu inanıyor. Ama ev onun değil. Mutfak üzerinde otoritesi var, mülkiyet üzerinde yok. Dışarıdaki sınıf çatışması eve girdiğinde Lütfü Usta'nın "hepimiz aynı evin insanıyız" düşüncesiyle parçalanıyor. Bu çok kritik. Çünkü eski Arzu filmlerinde insanlar farklı sınıflardan olsalar bile bazen sevgiyle aynı masaya oturabiliyorlardı. Zengin Mutfağı diyor ki, "hayır, aynı evde olmak aynı sınıftan olmak değildir. Patron senidir, sen patronunu sevebilirsin ama kriz anında mülkiyet ilişkisi ortadan kaybolmaz." İşte Lütfü Usta'nın trajedisi patronun kötü olması değil efendim. Sınıfsal ilişkiyi kişisel sadakat sanması. İşte böylece Arzu film çok tuhaf bir yere gidiyor. Gerçekten 1970'lerde kurduğu bazı umutları 1980'lerin sonunda kendisi sorgulamaya başlıyor. Son bir iş kalıyor, kendi sinemasını parçalamak. Peki Arzu film kendi sinemasını nasıl parçalar? Yani o ana kadar yaptığı işleri nasıl parçalayabilir ki? Film adını size söyleyince, "aa evet ya, gerçekten de parçalamış" diyeceksiniz. Arabesk efendim. Arabesk filmi geliyor burada. Çekimler 1988'de başlıyor. Gösterim 1989'da. Ertem Eğilmez'in son filmi. Şener Şen, Müjde Ar, Uğur Yücel ve Yeşilçam'ın yıllarca kullandığı bütün melodram felaketleri. Aa, kavuşamayan aşklar, yanlış anlaşılma, kaçırılma, körlük, hafıza kaybı, hastalık, gazino, mafya, silah, tecavüz, ölüm, neredeyse yeniden dirilme. Of. Normal bir Yeşilçam melodramında bunlardan ikisini koysanız film çıkar ve hepsini aynı anda aynı filme dolduruyor. Felaketler o kadar çoğalıyor ki artık acıyamıyorsunuz, gülmeye başlıyorsunuz. Filmin numarası bu zaten, melodramı reddetmiyor, doz aşımına uğratıyor. Bana kalırsa filmin en zeki tarafı şu aslında. Yeşilçam'la dalga geçen adam Yeşilçam'ın dışından gelmiş biri değil. O melodramları yıllarca yapan ve satan Ertem Eğilmez. Sürtükü çekmiş, senede bir günü çekmiş, melodramı bütün araçlarını kullanmış. Şimdi kariyerinin sonunda dönüyor ve kendi gençlerin sinemalarıyla dalga geçiyor. Paramparça ediyor onları. Üstelik arabesk yalnızca eski sinemayla dalga geçmiyor. Acıyla kurduğumuz ilişkiyle de dalga geçiyor. Her şey kader, her şey talihsizlik, her şey kurban. Kimsenin başına gelen olayın toplumsal yok. Hayat zalim, kader kötü, biz acı çekiyoruz. O halde...

0: Yani o kendi içinde kendi yaptığı şeylerle bu kadar güzel dalga geçebilen bir film Ertem Eğilmez bu yüzden çok büyük bir insan. Yani yeri geldiğinde kendiyle de dalga geçiyor. Ertem Eğilmez arabeskten birkaç ay sonra 21 Eylül 1989'da hayatını kaybediyor. Nahit Ataman da bundan birkaç ay sonra ölüyor. Bir üretim dönemi kapanıyor ama filmler kapanmıyor. Çünkü Arzu filmin esas icadı İnek Şaban değil, Mahmut Hoca değil, Yaşar Usta, Hafize Ana değil. Bence asıl icadı insanları bir çarpıştırma biçimi. Bir eve koyuyor onları, bir sınıfa koyuyor, bir konağa koyuyor, bir mahalleye, kasabaya koyuyor. Sonra para veriyor, makam veriyor, aşk veriyor, korku veriyor, gurur veriyor. Ve bakalım şimdi kim ne olacak diyor. Bu yüzden karakterleri hala tanıyoruz. Çünkü Badi Ekrem yalnız beden eğitim öğretmeni değil, elindeki o küçük otoriteyi devasa gösteren bir insan. Yaşar Usta yalnızca işçi baba değil, yoksulluğu aşağılanmakla karıştırmayan bir insan. Ali Rıza muhtemet değil, dürüst kaldığı için aptal muamelesi gören bir insan. Mesut yalnızca istasyon şefi değil, parası olduğu sanıldığı anda birinden sevilen insan. Selamsız yalnızca kasaba değil, merkez tarafından görülmek için kendini başka bir şeye dönüştürmek çalışan bir insan. Ve Arzu filmin büyük başarısı bu işte. Türkiye'yi yukarıdan bakmıyor, Türkiye'yi küçültüyor. Bir ev yapıyor, insanları onun içine koyuyor. Ve sonra kamerayı çalıştırıyor. Biz yıllarca o insanlara güldüğümüzü sandık ama aslında biz kendimize gülüyorduk efendim. İşte burada da Arzu filmin hikayesini sizler için sonlandırmış oluyorum. Yani size şunu vermeyeceğim. Biz böyle bir hayat yaşadık gerçekten de. Biz böyle bir dünyanın içinden geçtik. Bize iyi ve kötüyü gösterebilenler vardı. Şimdiki gibi böyle pis sakalıyla karşımıza çıkıp falan deyip böyle bir eliyle 8 kişiyi öldüren, öteki eliyle silahla 65 kişi gözünden vuran adam yoktu. İşte bizim zamanımız o yüzden daha güzeldi. Herkese o zamanın filmlerini öneriyorum efendim. Hepinize mutlu günler ve mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
2: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik.

got you under my skin. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımız Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına. Ekip arkadaşlarımla birlikte burada sizlerle birlikteyim. Hafta içinin son gününde sizlere eşlik ediyorum. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında da sevgili Öznur. Bir hızlı bir şeyler yazıyor telefonla, öyle böyle değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim editörler, sevgili dinleyiciler. Mesela İknur yanımda mesela. İknur'la çalışma masamız aynı ortamdayız böyle. Ondan sonra İknur benim yanımda oturuyor. Bilgisayarından takır takır takır takır takır takır takır takır takır böyle sesler geliyor. O klavye sesi var ya. Benimkinden nasıl ses geliyor? Tık tık tık tık. Zengin fakir düğünü gibi bir şey yani o hani. Örneklendirmek gerekirse. Teknolojiyi de bu arada takip ederim yani. Teknolojide de iyiyimdir. Mütevazı olamayacağım. Ondan sonracıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok ilgilenmiş gibi görmedim ben sizi. Bunun da böyle bir şeyi var ha. Yani hani bu tarz şeylere, bu tarz yorumlara insan bir şey bekliyor. Hani bir karşılık bir. Ohan Bey doğru söylüyor. Vallahi billahi ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de böyle acayibim. Ben de Öznur gibi çok hızlı yazarım. Ben de Simge gibi acayip güzel böyle şey sıkıntısız kalp yaparım falan filan gibi şeyler değerli dinleyiciler. İnsan böyle bekliyor yani. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyifler yerinde mi? Acıcık şuradan sesimi açayım. Bugün sizlerle birlikteyiz. Tüketici Masası bölümü var. Yayınımızın ikinci bölümünde konuşacağız. Bugün ben iki defa yayın yapacağım. Bugün burada klasik tabii ki yuvamız, ailemiz, sevdiğimiz yer, olduğumuz yer. Değerli dinleyiciler, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı. Akşam da bizi davet ettiler. Dediler ki Okan Bey gelin de bizim radyomuzda bir program yapın dediler. Başakşehir Belediyesi bu organizasyonu gerçekleştiriyor. Değerli dinleyiciler, akşamda Başakşehir'in radyosunda belediyenin... Bu arada onlara sürprizim var. Kendilerinin de haberi yok. Kendi etkinlikleriyle ilgili bir sürpriz hazırladım onlara. Haberleri yok. Akşam onlara da sürpriz olacak. Bu projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ederim. Başta belediye başkanlarına, tüm bu projeyi düşünen, hayata geçiren herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Başakşehir'in radyosu, Başakşehir Belediyesi'nin radyosunda böyle her hafta bir radyo programcısını ağırlıyorlar. Ona bir saat bir dilim veriyorlar, misafir ediyorlar ve o bir saatlik süreçte de değerli dinleyiciler ne oluyor? Sohbet, muhabbet, ben de anlatacağım. Radyomuzu anlatacağım. Simge'den bahsedeceğim. Onun nasıl kalp yaptığından, Öznur'un nasıl hızlı bir şekilde klavyeye hala mesaj attığından, nereye ne gönderiyorsa bilemiyorum ben. Ne yapıyorsa arka dilekçe mi yazıyor, ne yapıyor acaba bilemedim. Annesinin dişçi değildir o, diş hekimidir. Yani diş hekimidir o, hekimdir o, doktordur, diş doktorudur. Diş doktorları, diş hekimleri genelde o şeye sitem ederler. İhtiyacın olduğunda görürüm ben seni. Neyse, ben eşimden bildiğim için söylüyorum. Neyse, akşam orada olacağız. 21-22 saatler arasında değerli dinleyiciler. Elif Buse Doğan. Ondan sonra ikilem grubundan Serhat'la da konuşacağız. Bir konuğum daha olacak muhtemelen ama sürpriz olsun. Şimdi 24 şehirde karasal yayındayız. Radyo Sputnik. Değerli dinleyiciler, Twitter hesabını mutlaka takip edin. Telegram'da da Sputnik Türkiye. Instagram'dan okanaslan.com yazarsanız bizzat beni takip edebilirsiniz değerli dinleyiciler. Onu da sizlere aktarmış oluyum. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz için WhatsApp numaramız Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Konuğumuz sevgili Nurten Sırna.
2: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisine değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısmı tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısın. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biber de çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde.
2: Evet, hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksinini yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de

Şimdi sabah saat 10 itibarıyla her gün, tabii burada sevgili Simge'ye özellikle teşekkür etmek lazım. Önceki yayınları derleyip toparlıyor. Sevgili Fethi Yılmaz haber müdürümüz sağ olsun bunu düşündü. Ağırladığımız, bugüne kadar ağırladığımız konuklarımızı, müzisyen konuklarımızı, bugün Cenk Eren vardı. Şimdi ben de tabii, benim için de güzel oluyor. Ben böyle radyoya gelirken kendi yayınlarımızı tabii dinleyemediğimiz için bir de bayağı geriden geliyoruz. O yayınlar bayağı bilmiyorum, orada Simge kendi bir sistem kurdu, ona göre düzenliyor, hallediyor, yapıyor falan. Ama sürpriz oluyor. Ben de bilmiyorum hangi gün, mesela işte yarın gerçi yok ama bildiğim kadar. Ha var mı, yarın da mı var? Hafta sonu saat 14'teymiş. Aa güzel, bunu da ben de şimdi öğrendim. Ama bana da sürpriz oluyor. Yani acaba hangi isim gelecek, hangi ismi duyacağım falan diye. Çok da sağ olsun ekip arkadaşlarım, sevgili Selin Yazıcı haber merkezinde haberin bitimiyle beraber anonsu yapıyor falan. Çok güzel o sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz güzel olmuş. Önümüzdeki hafta da yine, önümüzdeki süreçte de yine misafir edeceğimiz isimler olacak. Onları da size yavaş yavaş duyuracağız. Değerli dinleyiciler, önemli isimler gelecek bu arada. Radyo programında misafir edeceğiz. Eylül ayında da yine yoğun bir program var. Kıymetli dinleyiciler, sadece müzisyen değil, sosyal medya fenomenleri de olacak. Konuğumuz olacak değerli dinleyiciler. Şimdi 0500-571-6656'dan isterseniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dün akşam Trabzonspor 4-0 mağlup oldu ve elendi değerli dinleyiciler. Şöyle ki, Konferans Ligi'nden devam edecek. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında ilk maçı 1-0 mağlup olmuştu. İkinci maçta 4-0 mağlup oldu ve Konferans Ligi'nden devam edecek. Fakat maçtan hemen sonra Fatih Tekke'nin açıklamaları vardı. Teknik direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı. Mağlubiyetlerde sorumluluk benim ve teknik heyetin, galibiyetler futbolcularındır dedi. Böyle bir sahiplenme, bir sahip çıkma durumu oldu Fatih Tekke'de. Ama Trabzonspor yönetimi bu istifayı kabul etmedi. Fatih Tekke takımın başında devam edecektir dedi. Trabzonspor iyi bir rüzgar yakaladı aslına bakarsanız. Salah transferi, başka transferler bayağı bir ses getirdi bu sene. Ama önemli olan tabii şimdi şeyde de nedir o değerli dinleyiciler? Avrupa'da da başarılı olabilmek. Ama Avrupa macerası bitmedi tabii. Trabzonspor'un Avrupa macerası devam ediyor. Başarılar diliyoruz, onu da aktarmış olalım. Ha bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu değerli dinleyiciler. Orada biraz sistem değişti biliyorsunuz ama Fenerbahçe, şöyle bir bakalım, Roma, Aston Villa, Atletico Madrid, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Prag ve Linz'le oynayacak. Mesela Galatasaray, Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting Lisbon, Aston Villa, ki Aston Villa ile Fenerbahçe'de oynuyor. Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK takımları değerli dinleyiciler. Temsilcilerimize başarılar dileyelim. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Çok müthiş bir maç çıkarmıştı Fenerbahçe. Allah nazarlardan saklasın. En son oynadığı deplasmanda Lyon galibiyeti önemli bir galibiyetti. Futbolu da beğendim ben, işin gerçeği. Daha bir de takım oturacak, daha iyi olacak şüphesiz değerli dinleyiciler. Peki Beşiktaş, Avrupa Ligi ve Trabzonspor dediğimiz gibi Konferans Ligi. Temsilcilerimiz işte Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor'da UEFA Konferans Ligi'nde yollarına devam edecekler. Bu arada puanlar güncellendi. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Beşiktaş UEFA Ligi'nde, Konferans Ligi'nde Trabzonspor olacak. Değerli dinleyiciler, ülke puanlarına baktığımız zaman İngiltere zirvede, sonra İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Hollanda, 9. sırada Türkiye ve 10. sırada da Çekya var. Sevgili dinleyiciler, ülke puanları sıralamasına baktığımız zaman takımlarımıza bir kez daha Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz.
kıymetli dinleyiciler. Gel gelelim şimdi oradan nereye? Gündeme bir gelelim. Gündemde Akın Gürlek, değerli dinleyiciler. Özgür biraz alsana sesi, sana zahmet. Adalet Bakanı Akın Gürlek, değerli dinleyiciler. Canlı yayına katıldı, televizyon programına katıldı. Televizyon programında da soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmeleri vardı. Mahkemeler siyaset arenası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Burada da Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor ve İmamoğlu da gerginlik çıkarıyor dedi. Gürlek en başta bu dava açıldığında bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum ifadesini kullandı değerli dinleyiciler Adalet Bakanı. Başsavcılıklar nezdinde şike, teşvik ve bahis konularıyla ilgilenmek üzere bir birim kurulduğunu söyledi Adalet Bakanı. Sporun temiz kalmasını istediklerini vurguladı. Yakın zamanda yeni soruşturma ve operasyonlarda yapılabileceğinin sinyalini verdi. Ve Kuriş, Alihan Kuriş, değerli dinleyiciler, bununla ilgili olarak şirketlere ve derneklere kayyum atandığını, eski bakan Ahmet Arif Denizol bölümüne ilişkin şüpheler nedeniyle fethi kabir yapıldığını ve soruşturmanın da derinleştiğini söyledi. Ayrıca Kuriş'in mal varlığına ve lüks yaşam tarzına da dikkat çektiğini görüyoruz. Mahkemelerin şov yeri olmadığını söyledi Adalet Bakanı. Ahbap soruşturması, deprem dönemindeki yardımlarla ilgili yürütülen ahbap soruşturmasının derinleşebileceğini, vatandaşların iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili olarak ölümünde kuvvetli şüpheler bulunduğunu, olayın FETÖ'nün bir eylemi olarak görüldüğünü ve soruşturmanın da ucu nereye dokunursa dokunsun süreceğini ifade etti. Ekim ayında da sosyal medyaya kimlikle giriş zorunluluğu içeren bir düzenlemenin ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka konusunda hakimlere süre ve şart belirleme yetkisi tanıyacak yeni bir düzenlemenin yasalaşacağını da duyurduğunu değerli dinleyiciler görüyoruz. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun dün Silivri'de yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yargılama sürecinde masumiyet karinesinin yok sayıldığını, insanların peşinen cezalandırıldığını, bazı kişilerin verdikleri yalan veya itirafçı beyanları sayesinde serbest bırakıldığını, buna karşılık diğer insanların aylarca özgürlüklerinden mahrum kaldığını ifade ettiğini görüyoruz. Kaya İmamoğlu yine iddianamelerin yetersizliğine, somut delil eksikliğine ve Ekrem İmamoğlu dahil sanıklarla avukatların savunmanın kısıtlandığına da dikkat çektiğini görüyoruz. Davanın başından beri talep ettikleri gibi sürecin televizyonlarda canlı yayınlanması gerektiğini yineliyor. Duruşmaların gece geç saatlere kadar sürmesine, avukatlarla sanıkların birbirinden uzak tutulmasına ve yargılamanın kapalı bir düzene sokulmak istenmesine de tepki gösterdiğini görüyoruz değerli dinleyiciler Ekrem İmamoğlu'nun eşinin. Dün bir gözaltı kararı geldi. Manifest grubunun menajeri değerli dinleyiciler Tolga Akış, bu grubun kurucusu ve menajeri aynı zamanda, gözaltına alındı. Dün bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında kamuoyunda popüler olan bu grup, Manifest grubu değerli dinleyiciler, kurucusu aynı zamanda ve menajeri Tolga Akış, 3 ayrı suçlamadan daha doğrusu müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kara para suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edildi. Bilmiyorum bu konuyla ilgili olarak gelişmeler ne olur, bir taraftan takip ediyoruz değerli dinleyiciler. Şimdi ben bu şiddet görüntülerini almayı çok sevmiyorum. Yani sosyal medyaya girdiğinizde hayvanlara, bitkilere, insanlara, kadına, çocuğa, erkeğe şiddet görüntüleri var. Siz onları görüyorsunuz zaten değerli dinleyiciler. Ben size bunları yayınlamayı. Fakat dün yine bir görüntü gördüm.
Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben bir kişinin ayıbını topluma mal eden bir insan hiçbir zaman olmadım, olmam da. Bütün zabıtalar demiyorum. Bu zabıtalar diyorum. Geçmişte de böyle zabıtalarla ilgili olarak haberler gördük. Zabıta müdürü zabıtayı döver. Zabıtalar gider işte satış yapan, sokakta bir şeyler satmaya çalışan, ekmeğini çıkarmaya çalışan birilerini döver. Onlara kaba kuvvet uygular falan filan. Şimdi bakın, doğru olmayabilir, yasak olabilir. Yani birinin bir noktada sokakta bir yerde bir şey satması yasal olmayabilir. Ama o kişiyi umanın yolu, onu engellemenin yolu, ona şiddet uygulamaktan geçmez. Bunu bir kere bir tarafa bir koymak lazım. Afyonkarahisar Bankalar Caddesi'nde pamuk şeker satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş zabıtaların tekme ve yumruklu saldırısına maruz kalıyor. Görüntüleri var bunun. Sosyal medyada görürsünüz bunun görüntüleri. Bu görüntüler daha sonra sosyal medyaya düşüyor. İnsanlar tepki gösteriyorlar tabii haliyle. Bu arada belediye de hemen jet hızında bir soruşturma başlatmış. Afyonkarahisar Belediyesi ilgili zabıta personelinin görevden uzaklaştırıldığını açıklamış. Kamu personeli olarak çalışıyorsunuz. Yani size bir istihdam sağlanıyor. Siz dışarıda işsiz olan, iş bulamayan birçok insandan şanslısınız. Çünkü bir işiniz var. Öyle ya da böyle bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Size bir üniforma vermişler. Bazı yetkileri vermişler size. Ve o yetkiler kapsamında da işinizi yapacaksınız. Engelli olmayabilir bu arada. Vatandaş orada o satışı yapan insan engelli olmayabilir. Ama biz gördük bunun örneğini. Yani satış daha önce de mesela... Ha bu arada şöyle de bir şey var. Yani bu şiddete uğrayan insanlar yine... Halkın içerisinden ve zor durumda olan insanlar. Daha önce de mesela biliyorsunuz kılık kıyafeti itibariyle sakalı olan, takkesi olan, kılık kıyafeti ona göre olan, İslami değerlere önem veren böyle bir insana karşı da yapılan bir şiddet vardı mesela. Ona da tepki geldi. Ona da tepki çekildi. Sonuçta burada önemli olan bu şiddet olayı. Siz dışarıdaki insanlardan farklısınız. Belli bir şansa sahipsiniz. Çalışıyorsunuz. Bu devlette devletin bir kurumunda, bir resmi bir kurumda görev yapıyorsunuz. Günü gününe maaşınızı alıyorsunuz, paranızı alıyorsunuz. Ha yetmediğini düşünüyor olabilirsiniz, o sizin düşünceniz. Yetmiyor derseniz çalışmam dersiniz, olur biter. Farklı bir alternatif ararsınız. Öyle bir arayışa girersiniz. Ama arkadaş yeter artık. Hani belli aralıklarla bu zabıta şiddetini duymaktan artık bıktık, usandık. Ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani zabıtaların yetki alanı için kardeşim şeyi orada pazar tezgahı varsa kaldır onu, kaldırmıyorsa döv, ağız burun, tekme tokat, yumruklarla gir, dal, 3-5 kişi birden girin, yerlerde sürükleyin, oradan oraya fırlatın, şöyle yapın, böyle yapın falan, böyle bir şey var mıdır ya? Zannetmiyorum yani. Var mıdır Simge? Öyle bir şey. Ya inanılır gibi değil gerçekten. Bu görüntü inanılır gibi değil. Eğer orada bir kişinin satış yapması, bakın bu ayrıca düşünülmesi gereken bir koru işareti. Yani o kişi orada neden satış yapıyor? Buna ihtiyacı mı var? Durumu nasıl? Şudur budur falan filan. Bu imkanları da ne diyorsun Özgür? Yani onu satacak olan insanın başka ne derdi olabilir ki diyor yani. O da bir ayrı bir gerçek. Yani karnını doyurmaya çalışıyor. Bu insanların durumu iyi olsa niye öyle bir şeye yapmaya ihtiyaç duysun? Öyle değil mi? Yani bunun yazı var, kışı var. Ondan sonra ha sosyalleşmek için yapıyordur ayrı mesele, ama sosyalleşmek için yapacak insan sayısı herhalde çok düşük bir orandır. Sıfıra yakındır dediğin gibi. Üzücü bir olay. Ama bununla ilgili olarak tabii belediye soruşturma başlatmış, görevden de uzaklaştırmış bu kişiyi, bu ilgili personeli, bu şiddet uygulayan personeli. Ha bu arada tabii bunun bir videosu var. O videoda nedir o? Söylemler var, konuşmalar var falan. Acaba bu kişi ters bir şey mi söyledi, hakaret mi etti, şu mu bu mu? Burada tabii ki
zabıta memurunun da, bu olayı gerçekleştiren zabıta memurunu da dinlerler. Ama kardeşim sen öyle ya da böyle her zaman sabretmek zorundayız. Bak hep söylüyorum. Üzerimizde bir üniforma olsun ya da olmasın, biz bu hayatı yaşarken sabırlı olmak durumundayız. Çünkü öyle bir hale geldik ki, öyle bir duruma geldik ki herkes çok gergin. Herkes çok sinirli. Ve bu sinir, bu acelecilik, bu tahammülsüzlük, bu hemen sinirlenme hali, hemen bir şeyde parlama ve patlama hali ondan sonra büyük felaketlere neden olabiliyor. Şiddetin sonucunda insanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar. Yani bir anda hayatlar bitiveriyor değerli dinleyiciler. Her iki taraf için de bu arada. Yani şiddet olaylarını görüyorsunuz. Yaşanan olayları görüyorsunuz. Umarım bunların hepsi düzelir. Umarım böyle daha huzurlu, daha mutlu, daha güler yüzlü bir sürecimiz olur. Bilim insanları köpeklerin ömrünü yıllar boyunca uzatabilen bir hap geliştirmişler. Ya ben bu konuda çok üzülüyorum biliyor musunuz? Şöyle ki bana biraz tuhaf geliyor ya. Bizim de mesela bir Sibirya kurdumuz var, Oslo. Ya dün görmeniz lazım, halini görmeniz lazım. Şimdi anlatayım biraz. Biz Şile'de oturuyoruz. Dün bilmiyorum sizin olduğunuz yerde yağmur var mıydı da bizim orada çok fena bir yağmur vardı. İnanılmaz bir gök gürültüsü, şimşek çakıyor falan, hava fena. Bizimki de korkuyor tabii bu durumdan. Hemen evin içinde değil de bizim bahçemizde yaşıyor. Orada böyle korunaklı bir alanda da kulübesi var. Bu tabii orada serbest olduğu için kedilerimiz de var. Böyle bahçeye takılan 6-7 tane de sokak kedi var. Onlarla beraber güzel vakit geçiriyor. Fakat bu beyefendi dün yağmuru hesaba katamamış. Yuvaya girmeden üst bahçede yakalanmış yağmura. Gök gürültüsü falan filan derken. Bir de bu Sibirya kurtlarının bir ağlaması var. Çocuk gibiler yani, böyle hani öyle bir şeyleri var ki, öyle bir sesleri var ki, öyle bildiğin ağlıyorlar yani. Neyse indim, Oslo şöyle, Oslo böyle, onu yuvaya indirene kadar böyle 40 dereden su getirdik. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Bilim insanları köpeklerin ömrünü uzatıyor ya. Bizim bir yılımız onların birkaç yılına bedel. Yani biz bir yılı geride bıraktığımızda onlar bizden daha hızlı yaşlanıyorlar. Acayip videolar görüyorum. Ben Su Soral'ın mesela videosunu gördüm. Kedisiyle vedalar, hastaymış, ölmüş. İster istemez insan çok acayip bağlanıyor. Yani hayvan, özellikle hayvan severseniz ve evinizde besliyorsanız, evinizde o evi onunla paylaşıyorsanız, kedi ya da köpek, başka başka canlılar da besleyenler var. Ne, evinde yılan olan var, evinde fare olan var, evinde kaplumbağa olan var falan filan var yani, hani baktığınız zaman. Onların kayıpları gerçekten aileden birini, kendi içinizden birini kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Şimdi böyle bir hap geliştirmişler de bilemedim ya. Yani nasıl bakmam gerektiğini açıkçası bilemedim. Çünkü onlar için zaman gerçekten acımasız. Diyorum ya, biz bir yıl yaşıyoruz ama o bir yıl onlara 5-6 yıl, 7 yıl, bilmiyorum işin tekniğini. Tam bilimsel olarak bilmiyorum. Yani duyuyoruz bir takım haberler. İşte kedilerin insan ömrüyle bir yılı şu kadardır, köpeklerin şu kadardır falan diye. Ama çabuk yaşlanıyorlar, onu da görüyoruz. 2027 yılına kadar piyasaya sürülecekmiş bu. San Francisco merkezli bir şirket tarafından geliştirilmiş. Günlük çiğnenebilir tablet yaşlanmaya bağlı hücre metabolizma bozulmasını hedefliyormuş. Değerli dinleyiciler, hücresel düzeyde metabolik sağlığı iyileştirmeyi, insülin duyarlılığını artırmayı ve vücutta kalori kısıtlaması etkisini taklit ederek yaşlanma sürecini yavaşlatmaya başlıyormuş. Özellikle yaş ve üzerindeki belirli bir ağırlık sınırının üzerindeki yaşlı köpekler için tasarlanmış. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından etkinlik ve güvenlik aşamalarında kritik eşikleri geride bırakmış ilaç, üretim ve ruhsatlandırma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 2027 yılı sonrasına doğru veterinerler aracılığıyla reçeteli olarak piyasaya sürülmesi bekleniyormuş hanımlar beyler. Bilmiyorum, ister misiniz böyle bir şey? İster misin, istemezsin sen? Evet. Hiç, Özgür diyor ki hiçbir canlının doğal ömrüyle oynanmamalı diyor. Bir de yani hani ne olabilir ki Allah'ını seversen? Gerçekten. Neyse Özgür, bir soluklandır, ondan sonra yolumuza devam. Hadi bakalım.

0: dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Davulda sevgili kardeşim Kemal perküsyonda dımtıs dımtıs dımtıs yapıyor ya, böyle işte ayaklarıyla falan böyle. Arp'ta sevgili Öznur ve gitarda sevgili tatil dönüşü gitti.
1: 2000 years later.
0: Kim? Gitarda sevgili Simge. Ve arka planda da her zamanki gibi kıymetli dinleyiciler, yaşını başını almış haliyle bir ayağı sevgili kardeşim Özgür.
2: Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum.
3: Telefon çalıyor, bir dakika.
4: Merhaba, ben Akif.
5: Ben Mikail.
6: Unutmuş olmanız olmadıkları anlamına gelmez.
7: Aslanlar gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

birbirinden kıymetli, birbirinden değerli isimleri radyo programında misafir ediyoruz ya, biliyorsunuz. Angelika Akbar, değerli dinleyiciler, birçoğunuzun tanıdığı ve sevdiği bir isim. Benim de takip ettiğim, çok da sevdiğim bir isim. Sevgiler gönderiyorum kendisine. Bu arada yepyeni gıcır gıcır Uletay. Değerli dinleyiciler, Angelika Akbar, Suren Maksutov düeti artık çıktı, dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını takip ederseniz değerli dinleyiciler, tabii ki sanat deyince, tabii ki güzellikler deyince akla gelen bir isim. Önümüzdeki günlerde de radyo programında tarihi henüz belirlemedik ama bir tarih belirleyeceğiz ve kendisini burada stüdyomuzda güzeller güzeli sevgili Angelika Akbar'ı değerli dinleyiciler misafir edeceğiz. Çok güzel bir sohbetimiz olacak. Kendisiyle buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Devam edelim bu arada. 2026'nın ilk yarısında merkezi sınavlardan toplanan başvuru ücreti ne kadar biliyor musunuz? 4 milyar 619 milyon 435 TL hanımlar beyler. Şöyle bir bakalım haberin detaylarına. ÖSYM'nin merkezi sınavlara başvuranlardan topladığı başvuru ücreti 2026 yılının henüz ilk yarısında Ocak-Haziran döneminde 4,5 milyarın üzerine çıktı. Gelen para. Aday sayısı azaldı ama gelir burada artmış vaziyette. 2025 yılının ilk yarısında toplanan başvuru ücreti 3.3 milyar liraydı. Şimdi bak, buraya ne kadar dikkat ediyorsunuz? Yani hani ülkede ne kadar ne geldiğini, nasıl paralar geldiğini görebiliyorsunuz değil mi? Trafikte ben mesela geçen gün radyoya gelirken Kavacık girişinde drone'la şey yapıyorlardı, kontrol yapıyorlardı. Drone kaldırmışlar böyle geriye doğru. Güzel mi? Bence güzel. Bak, kesinlikle karşı değilim. Trafikte trafikle ilgili olarak yapılan şeylere, cezalara ben karşı değilim arkadaş. Kurallara uy, cezayı yeme, bu kadar basit. Yani emniyet şeridinden gidip ondan sonra ya efendim bu kadar ceza kesilir mi? Nedir bu böyle ya, Allah Allah, bizim kazandığımız para ne ki falan diye. Yok abicim, gitme emniyet şeridinden, gitme. Dörtlü firoşörü yaktığı zaman arkadaş zannedersin ki Mars benim. Vallahi Jüpiter'e de şey oldum yani, Jüpiter'e de müşteri oldum. Bakalım, görüşüyoruz, inşallah alacağım. Neydi o bir tane lastikçi? Türkiye'yi satın alırım ben diyordu, Türkiye'yi. Evinden uyuşturucu muyuşturucu bir şeyler çıktı biliyorsunuz. Ya neyse ya, Allah Allah, ben de niye böyle bir garip bir adamım ya. Özgür, hepimizde var bu. Daldan dala, daldan dala. Ama bak, bu böyle Özgür, bu böyle. Biriyle oturup konuştuğun zaman konuya paradan girsen ya da mahalleden girsen paradan çıkarsın. Otelden girsen ya tatil ne kadar pahalı ya diye oradan devam et. Yemekten girsen abi gıda, market aldı başını gidiyor falan. Her yere dağılır konu. Dolayısıyla ben bu trafikteki şeylere ceza, yeme kardeşim. Kurallara uy, yeme. Cep telefonu kullanma, emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini arkadan geçiriyor böyle. Arkadan tak. Ya ne yapıyorsun ya? Allah Allah, adı üstünde emniyet kemeri. Kaza maza olur. Ölüp gidiyorsun ondan sonra. Efendim Özgür, söyle. Tabii emniyet kemeri tokasına 100 yılın icadı diyen insanlar var diyor. Doğrudur yani. Onu alıyorlar, direkt onu takıyorlar ediyorlar falan. Ya tuhaf ya gerçekten. Hani diyorum ya, gelen paralar var, hazineye giren paralar var. Gerekçe enflasyon, öğrencilerin ve adayların sırtındaki sınav giriş ücreti yükünün ne kadar ağırlaştığını burada gözler önüne sermek değerli dinleyiciler. Bak, 2018 yılında 528 milyon, 2020'de 863 milyon, 2022'de 1 milyar 490, 2024'te 4 milyar 421 ve 2026'da da yine 4 milyar 619 milyon civarında bir değerli dinleyiciler para gelmiş. Nereden gelmiş bu para? Şeyden, sınava giriliyor ve sınav ücretleri oluyor ya, oradan gelmiş kıymetli dinleyiciler. Canım ülkem benim ya, güzel ülkem, seviyorum seni vallahi.
Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyim. Ben Deniz Okan Aslan ve ekip arkadaşlarım. İngiltere'de çürüyen meyvelerle beslenen eşek arıları sarhoş olmuş. Arılar öfkeliymiş, saldırganmış, sokma ihtimalleri çok yüksekmiş. Bir şey söyleyeceğim, hiç arı soktu mu arkadaşlar? Seni, çok. Öyle mi? Özgür sen, ciddi misin? Ya, köye her gittiğinde çok fena olmuyor mu ya? Size de ne yaptınız peki o esnada? Böyle klasik hani yöntemler. Ha sen bir süre sonra hoşuna gitmeye başladı. Kendin gidiyorsun yani. Abi iyi günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Arıların olduğu yere valla iki tane hani. Özgür diyor ki yanlış anlama abi, dilenci değilim falan filan. Arılardan böyle bir talebimiz olsa ya. Abi valla yani bilmiyorum. Bir de onlar çok şanssız ya. Şey var. Mesela bizde şey derlerdi, arı soktuğu zaman domates sür derlerdi. Yapar mıydınız onu? Köye de ben mesela gittim de, ben Malatyalıyım. Yıllar evvel küçüklüğümde Malatya'ya gittiğim zaman beni de böyle arı soktuğunda falan domates sür derlerdi. Siz ne yapıyordunuz? Öyle pisi pisine ağlayıp acıyı çekiyordunuz yani, öyle mi? Ha, ağlamak yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Arının soktuğu yer önemli. Şimdi ben hatırlıyorum. Kandıra'da köyde bir arkadaşımız vardı. El arabası kullanırken arkadaşlar, dudağı soktu arı. Surat böyle bir şişti, dudaktan sokmuş. Böyle alt, böyle bura böyle komple şişti. Neyse ya, vallahi billahi. Ondan sonracıma ne? Deri kanserine iyi gelir. Abi demiş, iyi yayınlar demiş. Ah canım benim. Eşref Akbal göndermiş. Ciddi mi ya? Deri kanserine iyi gelir. Arı sokması. Öyle bir şey mi var? Aa. Romatizma içinde. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Onu çok fazla dinlendirmemek lazım. Ondan sonra arıların havasından geçilmez. Vallahi. Ya gelirsin yanıma sokayım diye. Çok peşimde dolaşırsın. Vallahi hiç para versen. Ben sana arıdaki havayı düşünsene. 6 ay sonra dediğin gibi randevu verecek falan. Vallahi çok doluyuz. Çok doluyuz. Bütün randevular dolu. Bütün ekip böyle şey, ekibi ayarlamışlar. Herkes çalışıyor falan. Neyse ya. Değerli dinleyiciler, Eylül ve Ekim aylarında fermentasyona uğrayıp şeker oranı artan meyveler doğadaki yaban arıları ve eşek arıları tarafından adeta bir açık büfeye dönüşüyor. Evet, senin dediğin gibi. Yüksek orandaki alkol sağlığa zararlı, onu söyleyelim. Yüksek orandaki alkolle besleniyor arılar meyvelerde olduğu için ve o etkiye benzer şekilde yön duygularını kaybediyorlar. Dengesiz uçuyorlar ve motor becerileri zayıflıyor. Bu durumda da arılarda yarattığı etkilerin arka planı nörolojik etkileri oluyormuş. Arıların stres toleransını düşürüyor ve onları normalden daha çok tepkisel, hırçın ve öfkeli hale getiriyor. O fermentasyona uğramış meyvelere gitmiş olmaları arıların, değerli dinleyiciler, o sarhoşluk durumu, bir kez daha söyleyelim, alkol sağlığa zararlıdır. İnsanlardan kaçınma refleksi göstermiyor. Aksine çevredekileri hareketlere ve temaslara karşı çok daha ani ve agresif şekilde iğnelerini saplayarak ne yapıyorlar? Tepki veriyorlar. Ve sonbahara girerken doğal besin kaynakları azalan eşek arıları şeker ihtiyacını gidermek için o fermente meyvelere yöneliyorlar ve bu da yılın bu döneminde arı sokma vakalarının artmasına neden oluyor hanımlar beyler. Yani işin özü bu. Ama gerçi insanda da biraz etki bu değil mi? Bakın, alkol sağlığa zararlıdır, bir kez daha söylüyorum. Ama o alkolü aldığı zaman bazı insanlardan ne oluyorsa, abi konuşmayı unutuyor. Ağzından kelime çıkmıyor. Bütün sırlarını döküyor. Anlatıyor, çatır çatır anlatıyor. Kitiyorsun, ne anlatıyorsun, neleri söylüyorsun, neler yapmışsın, ne olmuş böyle, sen nasıl bir şeysin böyle falan diyesi.

çok tatlı. Soldaki kızımız Biciko, sağdaki oğlumuz Zeytun demiş. Harikasınız ya. Bunlar da bugün gelenler mi? Aa evet, bugün gelmiş. Merhaba, benim iki kedim vardı. Erkek olsa 16 sene yaşa, erkek olan 16 sene yaşadı. Kızımız 20 yıl bizimleydi. Normalde ortalama 15 yıl kediler için limittir. Ama bizimkiler çok daha fazla yaşadı. Bir insan yılı 4,5 kedi yılına denk geliyor. Sevgilerimle demiş, Senih Mete Gürmen göndermiş. Ya ne kadar tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgiler gönderiyorum size. Ya arıların, en azından şöyle söyleyelim. Arıların insanlık için ne kadar önemli olduğunu herhalde birçoğunuz biliyorsunuz. Birçoğumuz biliyoruz daha doğrusu, ama sadece arılar değil. Doğadaki denge çok önemli. Hayvanlar çok önemli. Değerli dinleyiciler, bütün hayvanlar çok önemli. Ayrıca onların bize zararı yok. Biz onlara zarar vermediğimiz sürece herhangi bir zararları yok. Doğayı sevelim. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı. Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ve eski hakim savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu'nun gözaltına alındığı bilgisi var değerli dinleyiciler. Şimdi yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerini, ailelerin daha fazla katılımını sağlayacak yeni bir uygulama hayata geçiyor. Kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihleri arasında günde 3 saati geçmemek üzere idari izinli sayılacak. Buradaki amaç öğrencilerin okula uyum sürecini, ailelerin daha aktif katılım sağlaması ve çocuklarına eşlik etmesi. Kamuda görev yapan velilerden birini kapsıyor. 7-11 Eylül tarihleri arasında ilgili veliler belirtilen tarihler arasında günde 3 saati geçmemek şartıyla idari izinli sayılacak. İlk okula gittiğin zaman var mıydı anne baba yanında? Kendin gittin. Kendin tek başına gittin. İlkokul birinci sınıfa. Ne yapalım yani? Annen evdekilere yakın ne ya, bırak Allah, gelmenize ne gerek var sizin dedin. Öznur sen? Abin ve annenle gittin. Simge sen? Okula gidiyoruz. İlk okula kayıt oldun. İlk gün ne yaptın? Kiminle gittin? Evet, hızlı cevap verir misin lütfen biraz? Ne düşünüyorsun? Nasıl, hangi birini? Bütün sülaleyi mi çağırdın? Ne yaptın? Alo, kızımız Simge okula başlıyor da. Evet, okula götürme etkinliği var. Bütün mahalleyi çağırdık. Davetiye bastıramadık, çok acil. Ne? Evet. Senin aynı şey değil. Senin ilkokulun Makedonya'da olduğu için orada sistem başka mı? Okul mu geliyor size? Ne oluyor? Köy. Havaya bak. Sevgili dinleyiciler, Makedonya'da Simge dedi ki benim zaten öğretmen eniştem olduğu için geçerken beni aldı dedi. Müdür de mi enişteydi? Vay. Tamam, karıştı. Neticede okul, değerli dinleyiciler, Simge'lerin kendine ait olan okul, müdür de, öğretmen de, hepsi aileden Simge'yi almışlar, okula götürmüşler. Okula gitmeye ne gerek vardı? Eve gelirler der. Evde de yapıyordunuz. Tabii ki, tamam. Evet. Çok kısa söyle, hadi çabuk. Hadi söyle bakayım. Söyle. Söyle ya, götürüyorlar mı seni? Ne oldu? Söyle. Evet, 3 kişiydiniz. Sınıfta, ha, sizdeki sistem başka, anladım. Makedonya'da 3 kişilermiş. Enteresan değerli dinleyiciler. Ben ağlamıştım mesela ya, vallahi. İlkokul 1'e gittiğimde rahmetli annem gelmişti yanıma. Allah Allah. Ne acayip. Sevgili dinleyiciler, Nepal'deki görüntüleri görüyorsunuz. Gerçekten çok fena. Hani şimdi günümüzde yapay zeka, teknoloji falan, görsel efektler falan filmlerde kullanılıyor ediyor falan ya, ama hayatın gerçekleri de var bir taraftan. O Nepal'de gerçekleşen sel felaketinin görüntülerini görüyor musunuz? Sosyal medyada o kadar çok var ki bu görüntüler. Nepal'in Çin sınırında buzul çözülmesiyle başlayan felaket zincirine bir yenisi eklendi değerli dinleyiciler. Burada Bartlı'da ki o patlama anında görüntülerini de görüyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada can kaybının 469'a ulaştığı bilgisi var. Bilmiyorum bu

sayı arttı mı? Artıyor maalesef. Kaybolanların sayısı, o felaketle birlikte kaybolanların sayısı fazla. Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesi ve çevresinde ilk başta deprem olarak sanılan sismik hareketlilik aslında devasa bir buz çözülmesi olduğu anlaşılıyor. Küresel iklim krizinin tetiklediği bir çöküş, mega bir sele neden oluyor. 469'un üzerinde hayatını kaybeden var. 1300'ün üzerinde kayıp var. Dinleyiciler, sınırın Çin tarafındaysa 3 kişi hayatını kaybetmiş. 558 kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları, bu arada olumsuz hava koşulları ve patlayan barajın ardından da helikopterle arama kurtarma çalışmaları durdurulmak zorunda kalmış. Yollar tabii, köprüler yıkıldı, yollar ulaşıma kapandı, kara bağlantısı yok. Yani orada durum çok fena. Hatta bu sabah ben bir görüntü gördüm, böyle muazzam bir sel ve bir yıkılmamış bir bina, o sel felaketinde yıkılmamış bir binanın balkonunda 3 kişi görüyorsun, aynı aileden 3 kişi falan. Çok fena değerli dinleyiciler, gerçekten işte doğa, yani ne diyeceğiz artık. Şöyle yapalım, birkaç haberimiz daha var. Bunları saat başından sonra değerli dinleyiciler sizlerle paylaşacağız. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor. Yılın ikinci bölümünde de tüketici masası bölümü ve konuğumuz bizlerle olacak. Hadi bakalım, saat başı sonra buradayız.

ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlere eşlik ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, saat 13.25'e kadar buradayız. Bu arada bugün tüketici masası bölümünde birazdan Tüketici Konfederasyonu'ndan değerli dinleyiciler, Konfederasyon Gönüllüsü, Tüketiciler Birliği Derneği Antalya temsilcisi Neşet Gündüz de konuşacağız. Malum okullar açılıyor. Kırtasiye ürünlerinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Özel okulların kitap dayatmaları, okul servis ücretleri ve velilerin haklarıyla ilgili olarak hanımlar beyler konuşacağız. Neşet Bey'le konuşacağız. Değerli dinleyiciler, bilginiz olsun. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslüm Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Açıklama da Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Müslüm Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir dedi. Yapmış olduğu açıklamada bir partinin öyle ya da böyle sözcüsünün, sevgili dinleyiciler, konuşulmadığı halde böyle böyle konuşuldu diyerek söylemesi ne kadar doğru? Ben mesela yapmam yani, Özgür'le ilgili konuşmadığım bir konuda Özgür böyle böyle böyle böyle dedi demem. Geçenlerde mesela yayın esnasında sevgili Selin Yazıcı şöyle dedi, böyle dedi falan dedim ama bunlar latife, biz şaka yapıyoruz, şakalaşıyoruz. Birbirimize şaka yapıyoruz, halbuki öyle bir şey yok. Yani demem yani, hani birinden duyarsınız, birinin kendisinden duyarsınız, ondan sonra bir de duyduğunuz, konuştuğunuz bir şeyi bir yerde konuşmaya ne gerek vardır? Ayrıca ayrı bir konu. Bir kişi siyaset, bir de bu acayip bir şey ya. Vallahi billahi siyaset acayip bir şey. Müslüm Sarı açıklamasında Mansur Yavaş'ın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdiğini ve partide kalacağını ifade ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de bununla ilgili olarak yanıt geliyor. Açıklamalar, bu yapılan açıklamalar doğru değildir. Yalanlıyor, böyle bir açıklama olmamıştır, böyle bir görüşme olmamıştır deniyor. Hanımlar beyler, Fransa'da bir mahkeme ilk kez uzun yıllar hosteslik yapmış bir kadının göğüs kanseri olmasında kozmik radyasyonun rol oynadığını karara bağlıyor ve meme kanseri meslek hastalığı sayılıyor. Geçenlerde konuşmuştuk. Bu konu böyle bir üzerinden bir geçmiştik, hatta Allah Allah ne alakası var uçuş ekibi, pilotlar, işte hosteslerde neden böyle rahatsızlıklar falan, onun teknik kısmını da anlatmıştık biraz araştırıp, işte o belli bir irtifada, yüksekte şöyle böyle, o radyasyon, bu radyasyon, o etki, bu etki falan filan, dönmeyeceğiz oraya tekrar. Fransa'da bir mahkeme uzun yıllar hosteslik yapan bir yakalandığı meme kanserini meslek hastalığı olarak kabul ediyor ve kabin memuru için bu alanda alınan ilk karar olma özelliği taşıyor bu. Kanser gerekçeleri, mahkeme hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan 3 temel faktörü: kozmik radyasyon, pasif işçilik ve uzun süreli gece çalışmaları olarak nitelendiriyor değerli dinleyiciler. Bakın, kozmik radyasyon etkisi 1989-2019 yılları arasında 12.600 saat uçuş gerçekleştiren, yani yarısından fazlası gece uçuşu olan 56 yaşındaki kadın, Kuzey Kutbu'na yakın rotalarda çok uzun mesafeli yüksek irtifa uçuşlarında yoğun şekilde uzay kaynaklı radyasyona maruz kalmış. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu böyle sürekli hani çok fazla uçuş yapan insanlar da herhalde benzer şeyler yaşıyordur ha. Aa. Evet. Evet. Ona emin ol, öyle söylemek gerekir o zaman. Kararla birlikte kanser tedavisi gören hostes erken emekli olma hakkı kazanmış ve tüm tedavi masrafları da Fransız sağlık sistemi tarafından karşılanacakmış. Vay be. Hanımlar beyler devam edelim. Hemen şöyle hızlıca, çünkü çok az vaktimiz kaldı. İstanbul Sultan Gazi'de bir vatandaşın satın aldığı sucuğun üzerinde etiketi kaldırınca son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıkıyor. Ne olur bakalım. Aldığımız şeylere bakalım. Son kullanma tarihlerine bakalım. Gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine bakalım. Bakın Fransa'da yapılan bir araştırma, ülkede tüketilen makarnaların büyük bir çoğunluğunun toksik ağır metallerden kadmiyum bulunduğu oranı yasal sınırlar içinde yer alsa da uzun vadeli tüketimde insan sağlığını etkilediği için risk oluşturulmuş. Bununla ilgili olarak yasal durum ve standartlar oluşturmuşlar değerlidir. Ama bizde de var. Bizde de tahşiş listesi var biliyorsunuz. Ne oluyor? Herhangi bir sıkıntı varsa Tarım Bakanlığı bak bu firmadan alma. O firmanın mallarında şu var bu var diyor, alma diyor, biz de almıyoruz zaten. Ürünü kaldırmış, son kullanma tarihine bakmış, son kullanma tarihi değiştirilmiş değerli dinleyiciler. Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyon Odunpazarı ilçesinde Anadolu Miras Operasyonları kapsamında gerçekleştirildi. Şüpheliler define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmışlar. Kazıda bir jeneratör, karot makinası, 25 karot ucu, 20 metre kablo, bir dalgıç pompa. Bayağı masraflı yani. Hani baktığınız zaman bunlar ele geçirilmiş. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmış. Sevgili dinleyiciler, ya bir tane mağaza çalışanı, 2 dakika var hemen özetleyeyim. Bir mağaza çalışanı mağazaya giren mağazacılıkta geçen bir şeyini anlatıyor, dönemini anlatıyor, sıkıntıyı anlatıyor. Diyor ki 3 aylığına çalışmak için girdim. 8 yıl burada çalıştım, sosyal medyada bunu anlat. 4 sene oldu, bari yönetici olayım dedim, sınavlara girdim, yönetici oldum, geriye dönüp bir baktım 8 sene oldu demiş. Mağaza çalışanlarının sıkıntıları nedir diye şöyle bir baktığım zaman perakende sektöründeki maaşların genellikle asgari ücret ve çok yakın seviyelerde kalması, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında değerli dinleyiciler onların geçinmelerini zorlaştırıyor. Mesela uzun saatler çalışıyorlar, yasal çalışma sürelerinin çok üzerine çıkıyor mesailer. Özellikle alışveriş merkezlerinde çalışanlar için haftada 45 saati aşan hafta sonu ve resmi tatillerde de çalışma süreleri var. Yetersiz dinlenme ve mola hakları, yoğun günlerde ve personel eksikliğinde olmasına rağmen sürekli çalışıyorlar. Zorlu çalışma koşulları, fiziksel yük var mağaza çalışanlarının. Ondan sonra müşteri kaynaklı zorluklar, kasiyer ve satış danışmanı olarak görev yapan personelin tüketici hakları, fiyat artışları ve stok sorunları nedeniyle doğrudan müşteriyle, müşterilerin öfkesiyle ya da sözlü tacizleriyle karşı karşıya kalmaları. Bu da önemli bir problem tabii onlar açısından. Sosyal haklar, izin problemleri, yetersiz primler ve ek ödemelerle ilgili sıkıntılar. Yani bir dokun bin ah işit. Hadi Özgür, araya gidelim. Ondan sonra konuğumuzla beraber döneriz. Tüketici Masası bölümünde değerli dinleyiciler, Tüketici Masası bölümünü gerçekleştireceğiz ve konuğumuzla birlikte birazdan buradayız. Hadi bakalım.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
1: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
6: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
1: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tular, Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekilin aklıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
8: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tüketici masası bölümünde sizlerle birlikteyiz. TÜKONFET'le biliyorsunuz gerçekleştiriyoruz yayınlarımızı ve tüketiciyi ilgilendiren önemli konu başlıklarını konuşuyoruz. Bugün de Tüketici Konfederasyonu gönüllüsü ve aynı zamanda Tüketiciler Birliği Derneği Antalya temsilcisi Neşet Bey, Neşet Gündüz konuğumuz. Neşet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi bugün malum okullar açılıyor. Okulların açılmasıyla birlikte aslında her dönemde bu soru işaretleri var. Ama tüketicilerin de bilmesi gereken bir takım gerçekler var. Onları konuşacağız.
1: Evet.
0: Hemen sıcağı sıcağına kırtasiye ürünlerinden isterseniz bir giriş yapalım. Kırtasiye ürünlerinde insanlar ne dikkat etmesi gerekiyor? Bu arada kırtasiye ürünleri derken bir iki gündür haber görüyoruz. Kırtasiye ürünlerinde de zamlar var. Yani bir çanta öyle kolay kolay da dolmuyor. Sizi dinliyoruz. Kulağımız sizde. Neler söyleyeceksiniz?
1: Hay haklısınız. Her şeyde olduğu gibi bir fırsatçılık. Yine bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ancak ne yapalım diyemiyoruz. Yine bir sivil toplum örgütleri olarak bunun içerisinde çözümler arayacağız. Öncelikle tabii ki 2026-2027 dönemi çocuklarımız için eğitim yılları hayırlı, uğurlu olsun. Velilerimize de kolay gelsin diyoruz.
0: Evet.
1: Tabii ki bu kırtasiye ürünlerinde sağlık, kalite ve güven çok çok önemli her şeyde olduğu gibi. Çocuklarımız biliyorsunuz gün boyu temas ediyorlar. Kırtasiye malzemelerini seçerken ucuz olsun diyorlar. Sağlık standartlara dikkat edilmiyor. Aslında güvenlik gerekçesiyle güvenlik belgeleri üzerinde olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi uluslararası bir terim olan CE ve Türk Standartları Enstitüsü'nün onayını belirleyen TSE damgasının mutlaka olması lazımdır. Yalnızca kırtasiye ürünlerinde değil, birçok kullandığımız ürünlerde, elektronik aletlerde dahil olmak üzere kablolarda, lambalarda, her türlü cihazlarda bu belgeleri mutlaka aramalıyız. Belki pahalı gibi gözükebilir ancak garanti belgesi ve garanti kapsamında hem sağlığımız için hem de cebimizin ikinci defa yanmaması için de kullanabileceğimiz cihazların üzerine monte edilmiş bir simgedir. Burada en önemli olan çocuklar dediğimiz zaman, konu çocuk olduğu zaman, öğrenciler olduğu zaman özellikle biliyorsunuz uzak doğu menşeli, markasız ve merdiven altı üretilen ürünlerden kaçınmalıyız. Bu ürünlerde titilat, oza, boya, kurşun gibi zehirli kimyasallar barındırmaktadır. Bu çocuklarımız için son derece tehlikelidir ve ileride istenmeyen rahatsızlık, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bir de koku kontrolü çok çok önemli. Evet, böyle mis gibi kokuluyor. Parfüm kokuları yayılmakta. Ancak aşırı ve keskin kimyasal kokan boyalar veya kokulu silgiler çocuk sağlığı için ciddi risk oluşturmaktadır. Bu tür kokular, kokulu ürünlerimiz çocuklarda da aynı zamanda bağda yapabilir. Bu konuda da dikkat edeceğiz. Bazı velilerimiz diyorlar ki işte bu kokusuz veya şöyle ürünleri almayalım mı? Tabii ki alacaksın. Ama diyoruz ki muhakkak aldığınız ürünlerin etiketinde CE veya Türk Standartları Enstitüsü'nün damgası olsun.
0: Şu da önemli galiba. Şimdi siz dinlerken,
1: evet.
0: Ya nereden aldığımız da biraz açıkçası önemli. Tabii insanlar haklı olarak işin ekonomik boyutunu da biraz düşünüyorlar fakat çocukların sağlığı, kendi çocuklarının sağlığı çok önemli. Dediğiniz gibi bu işte CE ve TSE Türk Standartları Enstitüsü'nün şeyine dikkat etmek, o reçine dikkat etmek, onun olmasına dikkat etmek, sizin dediğiniz bazı şeylere dikkat etmek en azından biraz daha nedir, hafifletecektir yani durumu, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, tabii ki yalnızca bununla da bitmiyor. Ergonomi ve dayanıklılık, yani bir şeyin bir bedelini ödüyorsak,
0: evet,
1: burada paramızın karşılığında almamız lazım. Çabuk kırılan kalemler veya dağılan defter yerine uzun ömürlü malzemeleri seçmede dikkat etmeliyiz. Çocukların el gelişimlerine uygun, kolay kavranabilen kalemler veya ergonomik sırt çantaları tercih edilmelidir. Burada biz öğretmenlerimize diyoruz ki çok fazla çocuklarımızda yük bindirmeyin. Bir de doğru alışveriş stratejisini belirlemesi lazım velilerimizin. İsrafı önlemek için alışverişe çıkmadan önce net bir şekilde bir ihtiyaç listesi hazırlanmalı. Hı hı. Ve kesinlikle tüketicilerimiz, velilerimiz bunları araştırmalı. Hatta bunu çok da böyle sona bırakmamalarını istiyoruz. Her gördüğünüz üründeki EVTS de gerçek olmayabilir. Bu ürünleri lütfen fotoğraflayın ve ilgili Ticaret Bakanlığı'nın kurumlarımızın adreslerinde kontrol edin. Çünkü bu gerçekten ürünler TSE damgalı mı, CE belgeli mi, bunları da öğrenmemiz lazım. Çünkü tacirlerimizin çoğuna güveniyoruz, çoğunu da tenzih ediyoruz. Bazen böyle yan sokaklara sapan esnaflarımız oluyor. Bu da güvenliğimiz açısından velilerimize sunacağımız önerilerimizden bir tanesi.
0: Evet. Şimdi diğer bir konuya geçelim müsaadenizle. Özel okulların özellikle dışarıdan kitap seti alımını zorunlu kılması ya da belirli yayınları dayatması, bu konular var. Burada tüketici mevzuatına ve rekabet hukukuna göre bu yasaldır diyebilir miyiz? Bu konuyla ilgili mutlaka sizin söyleyeceğiniz şeyler var. Özel okulları, veliler özel okulların bu fahiş kitap ve materyal fiyat artışlarına veya işte bu zorunlu ek masraflara karşı hangi haklarını kullanabilirler? Ne yapmalarını tavsiye edersiniz, önerirsiniz? Buyurunuz.
1: Şimdi rekabet deyip veya işte ne adlandırırsanız adlandırın, hiçbir zaman bunlar kuralsız değildir. Kanunlarımız, mevzuatlarımız ve yönetmeliklerimiz bunların önünü ya açmıştır ya da kapamıştır. Dolayısıyla da burada ben esnafım, ben istediğim fiyatı uygularım veya istediğim şekilde satarım veya istediğim bir strateji politikası izleyebilirim deme şansları yok. Her şey kanun ve hukuk çerçevesi içerisinde düzenlemeleri yapılmıştır. Okullarda evet, en çok şikayet aldığımız ve bu dönemde de en çok şikayet almakta olduğumuz yardımcı kaynak dayatması. Hı hı. Bu maalesef kanun dışı olmasına rağmen Milliyetin Bakanımızın, gerekli kurumlarımızın, bürokratlarımızın söylemesine rağmen bu devam etmektedir. Burada ben şu öneriyi yapmak istiyorum. Velilerimiz tek tek bunlarla uğraşmasın. Tek tek mücadele etmesinler. Eğer bir yerden şikayet geldiği zaman bu şikayeti en iyi şekilde değerlendirip sırf bir velinin menfaat ve çıkar için mücadele değil, tüm velilerin hak ve menfaatleri için mücadele etmelerinden yanayız. Burada da istediğimiz bir olay var. Nasıl bundan 2013 yılında borçlar 6502 Tüketici Koruma Kanunu'nun çerçevesi içerisine alındıysa, burada aynen Türk Ceza Hukuku'nda belki hatırlayacaktır dostlarımız, hı hı, suçu meslek edinen kişi, yani Türk Ceza Kanunu 6/1 maddesine göre kısmen de olsam geçimini suçtan elde ettiği kazanç sağlamaya alışmış olan kişilere yönelik. Yani bir raftaki fiyatı yakalıyorsunuz, kasayla alakasız olanı.
0: Evet.
1: Efendim, fiyat fırsatçılığını yakalıyorsunuz, bir ceza kesiyorsunuz. Bakın, bu tüketicilerin tek tek uğraşabileceği ve her tüketicinin de bu hukuki yolları savunabilmek veya anlayabilmesi de mümkün değildi. Hı hı. Burada evet, şahsi olarak mücadelemizi yapalım ama devlet olarak da kurumlarımız da eğer bir firma, bir okul, bir tacir bu yola saptıysa bununla ilgili ceza ve idari ceza sistemlerin caydırıcı olması lazım. Bu da 6502'nin içerisine suçu meslek edinen 6/1'i de eklemekte yarar görüyoruz. Çünkü bir değil, iki değil, üç değil, sürekli bunu yapıyorlar. Dolayısıyla herkes tek tek bunun mücadelesini yapabilir mi? Evet, yapabilir. Siz hakkınızı kullanabilirsiniz. Öbürü kullanamayabilir. Kullanamayan ne olacak? Ülkemizde maalesef hak arama seviyesinde kullanamayan taraf çok daha fazla.
0: Evet.
1: Onun için de burada kurumların bu konuya dikkat etmesi lazım. Özel okullarımızın yardımcı kaynak ve kitap dayatması kanun dışıdır ve hiçbir şekilde bunu yapmalarını da tavsiye etmiyoruz. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklama ve ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına rağmen bazı okullarda velilere yüksek maliyetli ek kitap setleri dayatılmak zorunda kalınıyor. Bu kitap seti gerçekten çok sıkıntılı, çok problemli ve velilerimizi sıkıntıya sokuyor. Diyor ki benim elimde şu kitap var, yani bu seti alırsam zaten bu kitabı daha önce ben almıştım. Olmaz diyor, alacaksın diyor, yoksa diğer kitapları alamazsın. Ki böyle bir dayatmada asla yapamazlar. Çünkü tüketici kanunundaki bir mal ve hizmetin alımı bir başka mal ve hizmetin alımına bağlanamaz hükmüne aykırıdır. Onun için velilerimize bu konuda uyarmak istiyoruz. Ve en önemli tavsiyelerimizden bir tanesi de, diyelim öğretmeniniz veya hoca üniversitede de olsa, hı hı, şu yan kitapları veya kaynak kitapları alıp geri belki size buralardan da soru gelebilir diyemezler. Neden? Pardon. Burada diyelim yan kitaptan veya destek kitaplarından, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatına uygun olmayan kitaplardan soru gelirse veli veya öğrenci bunu iptal ettirebilir. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na veya Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunabilir. Ve bu tüketicilerdeki sözleşmelerdeki haksız şartlara ilgili olarak da bu soru iptal edilir. Bunu sayın öğretmenlerimiz de, eğitim camiamız da bilsin, velilerimiz de anlasın. Böyle bir şey yaparlarsa da kesinlikle, zaten okullar ona çok dikkat ediyor. Yani yan kitaplardan, yan destek kitaplarından veya diğerlerden soru sormuyorlar. Ama bunu sözlü olarak söyledikleri zaman bu bir tahrik, bu bir taciz, bu bir planla organize bir şekilde yapılmış bir olay oluyor. Onun için bunu yapamazlar.
0: Şimdi vaktimiz daraldı. Son konu, evet, başlığımıza hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bu okul servisleriyle ilgili biliyoruz ki burada UKOME kararları ve taban taban fiyat uygulamaları, bunun nasıl işlediğine tabii bir bakmak lazım. Bu fiyatların üzerindeki taleplere karşı velilerin bazı hakları vardır diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Bu servislerle ilgili konuyu genel bir değerlendirmenizi alayım. Burada da velilere uyarılarınız neler olur, neler yapamazlar? Yani servis hizmetini verenler neleri yapamazlar? Velilerin hakları nelerdir diye bir özet alayım sizden, buyurunuz.
1: Hayır, velilerimiz neye dikkat etmeli? Önemli nokta husus şu. Velilerimiz öncelikle servis sözleşmesini imzalamadan önce şu hususları yazılı olarak muhakkak talep etsinler. Servis ücretinin hangi tarifeye ve hangi UKOME kararına göre belirlendiği, ulaştırma koordinasyon merkezi olarak açılımını yaparsak, hı hı, nelere göre belirleyeceğini buradan ben size tek tek madde madde velilerimize aktarım. Aylık ve yıllık ücretin yazılı olarak gösterilmesini istesinler. Rehber personel ücretinin fiyata dahil olup olmadığını öğrensinler. Servis firmasının kim olduğunu sözleşmenin tarafından mutlaka öğrenin. Çünkü bakın burada servisle okul sözleşme yapıyor. Siz okulla mı servisle mi sözleşme yapıyorsunuz? Burada okulun servislerle ilgili bir rant olayı var mı? Bu çok önemli. Bunu iyi takip etsinler. Hı hı. Bu sözleşmelerde mevcut. Güzergah araç kapasitesi, öğrenci başına düşen maliyet varsa ücretlerin açıkça belirtilmesini istesinler. Okulun servis hizmeti için ayrıca aldığı bir bedel bulunup bulunmadığını sorun. Yani okulumuzun servisçiler üzerinden bir faydalanmaları var mı yok mu? Bu çok önemli, çünkü bu hizmetin bedelini velilere yükleyemezsiniz. Ödemeyi mutlaka banka aracılığıyla yapsınlar. Açıklamalı bir şekilde de yazsınlar. Sözleşme, ödeme dekontu, servis fiyat teklifi, okulun duyurulan ve yazışmalarını muhakkak velilerimiz saklasın. Bu fiyat okulun belirlediği fiyat deniliyorsa bunu yazılı olarak isteyin. Öyle ya, okul mu belirliyor, ulaştırma koordinasyon merkezi mi belirliyor? Son derece önemli bu. En önemlisi de çocuğumun kaydını yaptırdım, mecburen ödeyeceğim düşüncesine kapılmamalıdır. Ücretin hukuka ve ilgili tariflere uygun olup olmadığı sorgulanmalı. Gerektiğinde ilgili idari merciler ve tüketici mahkemelerine ve tüketici hakimiyetlerine iadelerini muhakkak istesinler. Miktara göre hakimiyetlerinde bunlar değişebiliyor. Çünkü artık 186 bin lira olan tavan artık biraz gerilerde kalmaya başladı. O yüzden tüketicilerimiz buna dikkat etsinler.
0: Neşet Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben yayınımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgilerden dolayı sağ olun, var olun.
1: Teşekkürler.
0: Hanımlar beyler, yayınımızın da sonuna geldik. Neşet Gündüz konuğumuzdu. Okul servisleriyle ilgili olarak, öğrencilerle, velilerle ilgili olarak önemli konu başlıklarını paylaştık. Hafta sonu yokuz. Pazartesi günü görüşmek üzere.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin bir vekilin hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
8: Okan Aslan'la gün ortası erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 5'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.

Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elman. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte sosyal güvenlik, çalışma hayatım ve aynı şekilde sosyal hayatımızı ilgilendiren birçok konuda sizinle bilgileneceğiz. Birlikte bilgilenelim. Ama önce tabii ki telefon numaramı veriyorum ki bana sormak istediğiniz sorularınız varsa sorabilin ya da en kötü bir selam vermeniz için 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu numaralardan bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. İster sorun, isterseniz de selam verin. Konularıma aslında girmeden önce biraz önce bir takipçim bana birkaç tane mesaj atmış. Ben bile bu kadar güzel açıklayamazdım. Soramadım ismini, soy ismini vereyim mi diye ama Hatice abla diyeceğim. Hanımların doğum borçlanmasıyla alakalı. Biliyorsunuz ki kadınlar erkeklerin askerliği gibi değil, ilk SGK'lı oldukları günden sonraki doğumları borçlanabiliyorlar. Bundan önce yaptığı doğumları ilk SGK'lı, örneğin 2005'te SGK'lı oldunuz. Çocuğu 2006'da doğurduysanız borçlanabilirsiniz ama 2004'te doğurduysanız borçlanamıyorsunuz. Bununla ilgili yazdığı üç tane mesaj var. Gerçekten o kadar güzel anlatmış ki, yani benim hiç aklıma bu kadar açık, net, kelime kelime gelmemişti. Diyor ki bakın, primi eksikse, yani kadınlar için söylüyor, demek ki ya doğum yapmıştır ya o ara yaşlısına bakması gerekmiştir. Genelde biliyorsunuz kadınlar bakıyor yaşlarımıza. Ya da çalışmasına izin verilmemiştir ya da iş bulamamıştır. Veya işveren tarafından SGK yapıldım deyip kandırılmıştır ya da bir sağlık sorunu vardır. SGK öncesi doğum yapan annelerin hakkı vardır. Bu borçlanmayı istiyoruz. Talebimiz değil, anneler arası eşitlik, adalet ve pozitif ayrımcılık istiyoruz. Hakkaniyet istiyoruz diyor. Diğer anneler yapabiliyor. Ben belki bir sebepten çalışamadım. Yapamadım, ben niye borçlanamıyorum? Yıllarca çalışıp sisteme katkı sunan annelerin emeğin karşılığı bu değil. Belki ben doğumdan sonra çalışmaya başladım demek istiyor. Yani şunu da diyor. Hem işte hem evde ekonomiye, üretime, aileye katkı sağlayıp evlatlarına ayrıca analık yapan, gerekirse eşlerine analık yapan kadınlar bu ülkenin en yıpranan kesimidir. Erken doğum borçlanmasını, yani ilk SGK öncesi doğum borçlanmasını istediğini çok net bir şekilde belirtmiş. Vallahi ağzına yüreğine sağlık. Beni dinliyor mudur buradan bilmiyorum ama ayrıca mesaj atacağım, fırsatım olmadı. O kadar güzel ve doğru bir açıklama olmuş ki. Yani bir sebebi vardır. Benim bu doğumu yani yapmışım, neden o süre çalışamamışım? Bir sebebi var. Belki evlendim, önce sonra işe girmek istedim. Yani bu, evet, adaletsizliktir. Bence bu konuda kesinlikle, ya bir doğum borçlanması dediğiniz şey zaten 2 sene bir çocuk için. Bunun çıkarılması, gerekirse geri çekilmesi. Hadi geri çekemedin diyelim, emekli etmeye sağlamayacak ama gün katkısı olsun diye. Yani ben bu konuda destekliyorum kendisine. Sizin de bu konuda mağduriyetiniz varsa bana yazabilirsiniz arzu eder iseniz. Şimdi 31 Ağustos yapılandırma için son gün. Yani yapılandırma değil de taksitlendirme diyelim. Yani sizin faizli borcunuzu faizle taksitlendirme, öteleme, artık ne derseniz deyin. Ben yapılandırma diyorum, ağza daha kolay geliyor. Şimdi esnaf diyor ki tamam yapılandırayım, gideyim arkadaşım 36 ay 72 ay artık neyse borçlanayım. Peki ben bunu nasıl ödeyeceğim? Şimdi konu 31 Ağustos olduğu için artık son gün, o yüzden bu konuya tekrar değinmek istedim. Şimdi esnafın gündeminden bu konuya bakmamız gerekiyor. Ben bunu bazı, yani mesela bir yere girdim, bir bakkala girdim, işte bir markete girdim. Bazen hani beni takip edenler o doğal olarak ve tanıdığı zaman mesela ben bunu yaptım tamam, hani yapayım dedim ama diyor. Yani bu tecil diyor, yani başka hiçbir şey değil diyor. Ben bunu nasıl ödeyeceğimi şu an bilmiyorum ama yaptım diyor. Şimdi bu konuda zaten son günlerde biliyorsunuz şeyde, yani gazetelerde, basında, her yerde zaten geçiyor. Şimdi bu taksitlendirme ve tecil için öne ne çıkıyor? İlk bakışta kulağa çok güzel geldi ilk çıktığı zaman. Borcunu peşinde ödemiyorsan taksitlendireyim, daha uzun vadeye yayayım. Peki itiraz nerede başladı?
Şimdi ilk çıkan haberle başlamadı. Yavaş yavaş bunun için başvurmaya başlayınca esnaf şunu demeye başladı. Ben zaten bugün bu borcu ödeyemediğim için taksitlendiriyorum. Üzerine bir de faizim silinmiyor. Hadi o da silinmesin. Hadi o da silinmesin. Ama bir de üstüne ekstra faiz yükü biniyor. Ve ben bu taksitleri nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Yani mesele yalnızca taksit sayısını artırmak değil. Asıl mesele ortaya çıkan taksitin gerçekten ödenilip ödenilemeyeceği. Bu daha önceki çok eski dönemlerde de bu silmeler olmadan önce çıkan yapılandırmalar vardı. Taksitlendirme yapılandırmaları. Tam adam yapıyor ama iş o an kötü gidiyor, bir şey oluyor. O faizli taksitlendirme ödeyemediği durumlar çok oluyor ve bu durumda da bence olacak. Çünkü bir işletmenin kasasına giren para artmıyor ise bunun kirası var, elektriği var, personeli, bağ kuru, vergisi, diğer giderler. Bunlar yükseliyor aynı zamanda. Borcu da yükseliyor. 12 ay, 24 ay hatta daha uzun bir vadeye yaymak tek başına bir çözüm olmadı. Maalesef ki olmadı. Yani taksit küçülüyor gibi görünüyor. Ama her ay artıyor bu taksisi. Ve bir danışanımız için yapmıştık. Yani örneğin mesela 100 bin lira için 8 bin lirayla başlıyor. En son taksisi 22 bin lira. Çünkü her ayın faizi var bunun. Ya bir de bu var. Yani cebine giren miktar artmadığı için. Ve esnafın en çok talep ettiği şey af. Yani ya eskisi gibi primimi de sil, borcumu da sil. Ben satın almak istersem, yani ihya diyoruz biz buna, canlandırma. O zaman ben onu alırım. Ya da en kötü diyor, faizimi sil, olan ana paramı bana taksitlendir, ekstra da bir faiz koyma bana. Ben zaten o günkü borcumu sana tık tık tık tık ödeyeceğim. Çünkü o zaman miktarlar çok düşüyor. İnanın çok düşüyor. Yarı yarıya düşüyor. Yani 733 bin lira bir borcu olan bir danışanımın 350 bin lirası faiz. Anlatabiliyor muyum? Ya ödeyememiş adam, ödeyememiş ya. Hapsın, iki tane çocuğu var, eşi var, sağlık sorunu olmuş, ödeyememiş. Yarısından fazlası faiz. Şimdi ana parayı hiç ödemeyelim şeklinde dediğim gibi değil yani. Görselde dile getirilir. Şöyle ana borcun esası alınsın. Gecikme yükü ortadan kalksın. Yani devlet bir faiz kurumu olmamalı. Yani vatandaş banka gibi her borçtan, yani bu bir de zorunlu tutulan bir şey. Bağkur borcu dediğimiz şey ve vergi borçları zorunludur. Yani bu şey gibi değil, kredi kartı harcaması gibi değil. Keyfi kredi kartı harcaması da yapabilirsiniz. Canınız balon al ister, kredi karttan çekersiniz. Canınız araba almak ister, kredi kartının limiti yetiyorsa çekersiniz. Ama bu bir harcamadır. Ama Bağkur gibi, vergi borcu gibi konular keyfi harcamalar değildir. Bu yüzden hani isyan zaten geliyor. Hatta taleplerin bir diğeri de şu: matrah arttırımı, sicil affı, vergi ve SGK borçlarında daha ödenilebilir taksitler ve faizin tamamen ortadan kaldırılması. Yani biri yapılandırmaya müracaat ediyor ise, ana paramı ödeyeyim, faizim olmasın, bana ekstra faiz de koyma şeklinde talepleri var. Çünkü burada neden sonuç ilişkimiz var. Borç ödenemez hale geldikçe kamu alacağının tahsil etmekte zorlanacak. Şimdi adam ödeyemiyor zaten. Ödeyemeyince kamu alamıyor. Kamu alamayınca ortada bir para yok. Böyle hava böyle ortada dolanan bir bulut. İşte boş küme, yani bir sağda boş küme var, bir solda. Bunlar asla ortak küme mi oluyor birleşince? Ne oluyordu ortasındaki? Ona anneler babalar daha iyi bilir. Ne oluyor? Yani bir anlamı olmuyor. Buradan esnaf alacağımı al ama bana ödeme imkanını daha kolaylaştır diyorlar. Şimdi mesela kaç kişi başvurdu, kaç kişi taksitlendirdi, kaç kişi işletme ayakta kalacak? Şimdi bunların da sonuçları var. Yani kepenk kapatmak durumuna gelebilmiş insanlar var. Bu yüzden tam süre çok kısaldı ama bunun için başvuru yapıldı bu arada, tekrar talep yapmak için. Özetle 31 Ağustos'a yaklaşırken esnafın beklentisi gerçekten ödenebilir bir hale getirmek için yeni bir düzenleme istiyorlar. Yani bir yapılandırmaya biz başvuralım ama siz yeni bir düzenleme çıkarın. Biz o düzenlemeye çevirelim yapılandırmalarımızı. Daha önce olmuştu. Mesela yapılandırma yapmış. O Bağkur silmeler vardı. Bunu hatırlayanlar var mı? 2021'den önce. Hem hizmet hem borcu. Ben yapılandırmamı sen yasanı çıkarırken ödeyeyim. Tık tık tık. O arada sen bunu çıkar, ben onları sildireyim. Yani talepler en çok bu. Çünkü kepenk kapatma, haciz, icra kapıya geldiği zaman nefes alamıyoruz. Borcumuzu ödeyebilecek hiçbir işletmemiz kalmayacak. Ve sanıyorum burada konunun en özeti zaten yapılandıra borç ertelemek değil, yani ödenebilme istiyorlar. Yani beraber hatırlayalım mesela bunu neden istiyorlar?
Yani hemen hemen hepiniz biliyorsunuz ama ben gene de bunun bir özet geçeceğim. Yani bu tecil ve taksitlendirme sisteminin ana şeyi şu. Azami taksit süresi 36 ay. Bunu 72 aya çıkardılar. Teminatsız tecil, yani bu yapılandırmayı 50.000 TL'ydi. Yani 50.000 TL'ye kadar olan borcunuz için herhangi bir teminat istemiyordu, ödeyebiliyordunuz. Bunu 1 milyona çıkardılar. Yani 1 milyona kadar herhangi bir şeyinizi devlete teminat göstermek zorunda değilsiniz. Bu hangi borçlar mesela giriyor, onu da üstünden geçeyim. Vergi borcu, hepimizin olduğu gibi. SGK prim borçları. Yani güldüğüme bakmayın bu arada. Yani neden güldüğümü hani beni çok dinleyenler biliyordur. İlk açanlar da varsa ağlayacak halimize gülmek meselesidir benim bahsettiğim bu. MTV borçlarımız, trafik cezalarımız, en önemlisi bana göre KYK öğrenci kredisi borçları. Bana göre tamamen silinmesi gerekiyor. Yani ben devlet olarak artık öğrencilerime geçtim amiyancı ama kıyamı deyip burada bence kesmesi gerekiyor. Belediye borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, idari para cezalarının bazı türleri, geçiş ödemeleri, ecrimsel borçları. Özellikle SGK tarafından bakarsak mesela işveren prim borçları, ödeyememiş durumu olmamış işçisinin, kendi bağ kurunu ödeyememiş, işsiz olan ama zorunda ödemek zorunda oldukları GSS, genel sağlık sigortası borcu, SGK gecikme zammı ve benzeri ferileri diyelim biz buna, bu ödemeler hepsi 72'ye kadar bu arada taksit imkanı sunuyor. Çünkü herkese 72 ay sunulmuyor. MTV dediğim gibi ek kaynaklı borçlar var. Geçici vergi, ÖTV'nin bazı türleri, özel iletişim vergileri, banka sigorta fonları, bazı harçları gibi konu var. Tabii hepsi dediğim gibi, yani bu otomatik bir af değil. Buna başvurmanız gerekiyor. Daha doğrusu otomatik bir yapılandırma tecil değil. Sizin buna başvurmanız gerekiyor. Unutmayın, 31'e kadar siz başvuracaksınız. Otomatik yapmıyor. Faiz affı değil. Herkese de koşulsuz bir yapılandırma yok. Borçlu kişinin başvuru yapması bir. Ödeme güçlüğünü göstermesi iki. Ödeme planlaması gerekiyor. 1 milyon TL'ye kadar dediğim gibi teminat kolaylığı var. İpotek vesaire, banka teminatı mektubu, işte taşınmaz teminatı vesaire, bunlar 1 milyona kadar yok. Şimdi faiz kısmında da en kritik, yani en çok söylenen, taksit uzuyor, aylık ödeme düşüyor ama toplam geri ödeme artıyor mu? Evet, artıyor. Yani sorular üzerinden gidiyorum. Yani vatandaş rahat bir nefes alacağını ben zannetmiyorum bu konuda. Sistem borcu çünkü silmiyor, zamanı uzatıyor sadece ve süre uzadıkça faiz yükü tabii ki artıyor. Ama bu konuda 31'ine kadar dediğim gibi, eğer ben ne kadar, yani mesela 600 bin lira borcum var diyelim, kaç ay ödeyebilirim ve ne kadar, kaç taksit ödeyeceğim diye SGK'ya gittiğiniz zaman onlar sistemden hesaplayıp size bir döküm şeklinde veriyorlar. Onlara bir program yüklendi. O program üzerinden bunu öğrenebilirsiniz ama en azından bir yapılandırmaya başvurun. Yani duran bir borç yerine bir başvurun bakalım, ödeyebiliyor musunuz? Ödeyemiyorsanız zaten ödemeyince yapılandırmanız bozuluyor. Eski sisteme dönüyor. Yani iki tarafın belirsiz, yani bu biraz sizin kararınıza kalmış. Yani illa bunu yap, şunu yapın diyemem ama bir en azından deneyin ya. Neden denemeyin ki yani? Hüsam Bey yazmış. Doğum borçlanması çok dillendirildi fakat uygulanmaya konmadı. Kolay gelsin. Evet, yani şu an konmadı ama biraz önce hanımefendi, Hatice ablanın diyeceğim çünkü yani o yaşta hanımefendi, onun dillendirdiği şekilde bence en önemli, yani görüşülmesi ve konuşulması ve çıkarılması, bunu seçim zamanı, işte siyasi durumlar, yok ülke, bununla hiçbir alakası yok, bir adaletsizlik var ortada ve bunun kaldırılması için talepte bulunuyor. Ben de aynen destekliyorum. Sabri Bey yazmış. Merhaba Sabri Bey. Artık Sabri Bey'i de tanıdım. Hoş geldiniz. Kademeli ilgili ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta zaten konuşmuştuk. Kademeliyi bekleyeceğiz. Yani bunun için şu an hani görüşülecek konular arasında. Ama kademelinin daha zamanı var. Bunun çünkü her açıdan programlanmasının yapılması gerekiyor. Yakın bir zamanda ben kademeliyle ilgili herhangi bir şey beklemiyorum ki, keza zaten hep söylüyorum size. Yani neticede ben de kademeliye muhatap bir insanım. Yaş ve işe giriş sebebiyle. Bir dakika, bir saniye, şuraya şey kaydı. Ben bu WhatsApp sürekli kaydırım biliyorsunuz. Mesaj kısmı. Ben bunu niye beceremiyorum ya ekrandan, anlamadım ki. İşte bu kadar benimkisi. Peki şimdi
en kritik ve en çok beklenen ve şu an bütün gazetelerde haber olarak ne geliyor? 2027 asgari ücreti için ilk hesaplamalar nedir? Masada ne görüşülüyor? Kim kimle ne konuşuyor? 33 bin diyen var, 35 bin diyen var, 36 bin diyen var. Peki bu rakamların hangisi planlamaya dahil? Tabii şu an çok erken bu arada, onu unutmayın. Yani ayın 3'ünde, 3 Eylül itibariyle daha Ağustos'un enflasyonu açıklanacak.

%20 artış, %25 artış, %30 olmak üzere 3 senaryo konuşuluyor. Bence %20 çok düşük kalacak. Çünkü geçen sene %27 arttırdıysan bu sene %20, çünkü hedef, bence yıl sonu hedef enflasyonları tutmayacak. Gene %30'lar civarı, hadi zorlasalar %27 civarı kalacak gibi duruyor. Gene %27 ya da %30 bence yapılması gerekecek. Peki Rocker'da konuşalım. Mesela %20 artış yapıldı diyelim. Net asgari ücretimiz 33.691 lira olur. Çok düşük. Yani zaten hepsi çok düşük de. Bence bu hepsinden düşük. %25 artış yapılırsa yaklaşık 35.094 TL olur. %30 artış yapılırsa da yaklaşık 36.498 TL olur. Yani %30 artış en mantıklısı gibi görünüyor. Tabii yetmez ama o kısmını konuşmuyorum. Yani rakamsal açıdan konuşuyorum. Burada benim özellikle dikkat çekmek istediğim nokta şu. Bu rakamların hangisinin gerçekleşeceğini sadece 2026 enflasyona bakarak da söyleyemiyoruz maalesef. O yüzden çok fazla senaryo ve seçenek var. Şimdi mesela bize en önemli ipucu ne verecek? Enflasyon verileri. Çünkü Türkiye'de asgari ücret emekli aylığı gibi değil. 6 aylık enflasyon şu çıktı, aynısını yapalım şeklinde olmuyor biliyorsunuz. Son rakamı asgari ücret tespit komisyonu birleşiyor, toplanıyor, onlar karar veriyor. Yani enflasyonun ne çıktığının bir önemi de kalmıyor burada. Geçen sene biliyorsunuz işçi tarafı bulunmamıştı. Nasıl olsa onlar karar verecek diye. İnşallah bu sene, daha önce konuşmuştuk, işçi tarafından sayı daha az oluyor. O yüzden ister istemez işveren ve devlet tarafı üstünlüğü oluyor. Yani reddetse de işçi tarafı fark etmiyordu. Bir eşitliğe gelirse o zaman daha güzel şeyler olabilir. Şimdi Merkez Bankası 13 Ağustos'ta son enflasyon raporu sunumunda şöyle dedi. 2026 sonu enflasyon tahmini %28'e yükselttik. Dedim ya size, yani %30 biz düşünüyoruz. %28'e yükselttiyse bu bir çapadır. Çapa ne demektir? Yani %28 olacak ama üstü olma garantisi var. %28 garanti duruyor gibi. Şimdi 2027 yıl sonu için ise %15'lik tahmin açıklandı. Tabii şimdi %28'den %15'e bir enflasyon bir yıl içinde mümkün değil tabii ki. Ama şimdilik veriler bu şekilde geliyor. Tabii bunun üzerine önemli bir tartışmamız başladı. Nedir bu tartışma? Eğer asgari ücret artışı %20 civarında kalır ise ve 2026 enflasyonu Merkez Bankası'nın öngördüğü gibi %28 civarında gerçekleşirse çalışan açısından ne olacak? Ne çıkacak ortaya? Geçmiş yılın fiyatın artışını mı telafi ediyorsunuz, yoksa gelecek yıl beklenen enflasyona göre mi ücret belirliyorsunuz? Arada kalamaz. Yani %28 çıkan bir enflasyona gidip %20 asgari ücret zammı yapılamaz. Yani %30 bence %35 civarı yapılması. Hatta %40 bence yapılmalı ama tabii bu başka bir konuya geliyor. Buradaki senaryolarda şöyle söyleyeyim size, %25'lik senaryoda 35 bin lira dedim. Bu gene eşiği aşmıyor. %30 ise 36.500 lira. Bu da bugünkü Merkez Bankası enflasyonuna en yakın tahmin oluyor. Yani birebir kafa kafaya geliyor derler ya, kafa kafaya geliyor. Fakat mesele sadece çalışan tarafından bakılan tabii tablo olarak ben biliyorsunuz değerlendirmiyorum. Çünkü asgari ücret yükseldikçe çalışanın cebine giren para artmıyor. İşverenin ücret ve yani artıyor pardon artmıyor dedim yani hani enflasyon ilerliyor kısmı artıyor ama işverenin ücret ve prim maliyetleri de doğal olarak yükseliyor. Bu da eleman tabii çıkarmaya da yönlendirebiliyor. Bu da ayrı bir kolu. O kadar uzun bir kol ki bu, yani her yerden böyle ahtapot gibi furt furt furt furt bir sürü kolu çıkıyor yani. Yani bir de dokungaçları var, böyle yapıştı mı kalıyor üstünüze. Yani asgari ücreti belirlediler mi hop üstümüze yapışıyor. Yani 33 bin mesela yaptıklarını farz edelim. Bunun işverene maliyeti 33 bin size ödedi. Bir de ödemeleri var, yani toplam 40-42 bin lira civarına çıkıyor. Bu yüzden masada iki taraflı bir denge kurulması gerekiyor. Bir tarafta tabii geçinemiyorum, ücretim enflasyon karşısında eriyor diyen çalışanımız tabii ki doğal olarak var. Diğer tarafta özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından ücret artışı yapalım ama hani maliyetleri nasıl düşüreceğiz kısmı var. Belki işte asgari ücreti dediğim gibi hani küçük işletmelerde belli bir yerde tutup ya da devlet teşviğiyle prim teşviği hani verilmesi gibi bir şey konuşulabilir. Çünkü asgari ücret 35 bin liraya çıkardığında önemli olan yalnızca tabeladaki o rakam değil. O 35 bin liranın vatandaşa

kaç kilo gıda olarak geri döndüğü önemli. Et alabiliyor mu, kirasını ödeyebiliyor mu, ulaşımını sağlayabiliyor mu? Marmara'ya olmuş 50 küsür lira. İşte her gün kullandığınızı düşünün, git gel günde 100 lira çarp. Zaten ne kaldı elinize? O gün bir de yemek yediniz, onu yediniz, bitti gitti. Şimdi asgari ücretin gerçek karşılığı satın alma gücüdür aslında. Buna bakılması gerekiyor ve buna göre bir bence programlanma yapılması gerekiyor. Ama bugünkü tabloya baktığımızda 2027'nin bu ücret tartışması büyük ihtimalle zam yapılacak mı kısmı değil de geçmiş enflasyon mu telafi edilecek, gelecek enflasyona mı yönlenecek? Yani %15'i de yapabilir. Geçenlerde yapmıştı biliyorsunuz. Bir dahaki yılın enflasyon hedefine göre yapılmıştı. O yüzden bu tartışma daha devam edecek. Refah payı gelecek mi, gelmeyecek mi? Çünkü önümde 4 aylık daha dediğim gibi şey var. Ama şu anda konuşulanlar bunlar. Yani maaşın kalacağından ziyade bence alım gücü küçülüyor, esnaf küçülüyor, kepenk kapatma sayısı çok düşüyor. İki tarafında bir şey olması gerekiyor. Yani bunun ortasını ben bulmak zorunda değilim. Yani hani burada fikir teatisi yapıyoruz işte, ne denir birbirimize, hani rüzgar, ne beyin rüzgarı, beyin fırtınası, beyin fırtınası yapıyoruz ama bunu düzenleyecek olan, yani farkındasınız değil mi? Yani işçi tarafı olan dernekler, işveren tarafı olan dernekler, devlet kurumları, bunların belli bir anketler vesaire, geçim derdi, hepsi farkındaysanız var yani. Tamam, olur Ümit Bey, öyledir. Ümit Bey'e selamlar buradan. Şimdi ben size bir şarkı arası verdikten sonra şeye değinmek istiyorum. Bu esnafa da girdiğime göre, yani biraz önce esnafla da ilgili konuştum. Herkes şirket ortağı olduğu zaman direkt Bağkur olmak zorunda mı, değil mi? Bunun bir de koşulları var. Bazen bazı şirketlere giriyorsunuz, ortak olarak dahil oluyorsunuz. Aslında Bağkurlu olmamanız gerekiyor. Ama Bağkur ödüyorsunuz. Bağkur ödediğiniz için kurumda diyor ki bu Bağkur'u tercih etmiş diyor. Öyle bırakabiliyor. Bunlara değineceğim bir şarkı arasından sonra.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Merhabalar, tekrar ben Melis Elmen. Bir düzeltme yapacağım, evet ben onu yanlış yazdığım için o şekilde metni gözüme kalmış. Ümit Koç Gazi'nin dediği gibi 1 milyon değil, ya 1 milyondan 10 milyona çıkarıldı. Ben onu 1 milyon olarak yazarken, hani 1 milyon olarak diye elimle hızlıca yazınca sanırım ondan olmasını yapıyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hatasız kulu olmaz şarkısını buradan size armağan edebilseydim ederdim ama ettirmiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Zafer Işık Bey de yazmış. İyi hafta sonları dilerim insanım. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de size aynısını diliyorum. O zaman şimdi giriyorum. Şirket ortağı dikkat etmeniz gereken otomatik bağ kurulu olup olamayacağınızla alakalı bir konuya girelim. Şimdi bu çok sizi tabii sosyal güvenlikte en çok karşılaştığımız konu bu. Ve en çok bu bağ kurlarla uğraşıyoruz. İşte anonim şirketi var, LTD'si var, şahsı var vesairesi var. Ama bu iş o kadar basit maalesef olmuyor. Şirketin türü, şirketteki göreviniz ve başka iş yerinde çalışıp çalışmadığınız sigortalılık statünüzü değiştirebiliyor. Şimdi önce iki kavramı bir hatırlayalım. 4A dediğimiz, yani SSK, eski adıyla SSK ama SSK diyoruz artık. 4A bir işverene bağlı çalışanları kapsıyor. Yani şirket sizin değil, siz Ayşe'nin, Fatma'nın yanında bir çalışansınız. 4B yani Bağkur, kendi adınıza çalışma yapmak. Yani şirket sizin adınıza, Melis'in adına, işte Ahmet'in adına. Ve kanunda sayılan şirket ortaklarını da aynı şekilde kapsamına alabiliyor. Peki şirket ortağı olduğumuzda ne oluyor? LTD'de, yani limited şirkette, kural oldukça net. Limited şirkete ortak olduk. Şirket içerisinde fiilen çalışıp çalışmamamızdan bağımsız bu arada. Yani şirkete illa gidip gerekmiyor. Ortaklar sürekli şirkette bulunmak zorunda değil. SSK gibi değil. Bu ortaklığınız nedeniyle Bağkur kapsamına giriyorsunuz. Yani ben yalnızca ortağım, şirkette çalışmıyorum, maaş almıyorum demek tek başına yeterli olmuyor. Sizi zorunlu olarak Bağkur'a atıyor. Ben imza yetkim yok, müdür olmadım vesaire olmuyor. Peki anonimde ne fark ediyor? Şahısta da bu arada şey aynı şekilde zorunlu olarak oluyorsunuz. Anonim şirkette durum biraz farklı. Anonim şirketi olanlar bilir ya da bilmiyorlarsa bilmiş olurlar. Şimdi burada yalnızca pay sahibi olmak tek başına bağ kurulu olmak anlamına gelmiyor. Anonimde böyle bir fark var. Yani ortağım, anonim şirketi ortağım ama bağ kurulu olmak zorunda değilsiniz. Burada kritik nokta yönetim üyeliği. Yani yönetim kurulu üyesi misiniz, değil misiniz? Yani hem ortak hem yönetim kurulu üyesiyseniz Bağkur kapsamı gündeme ister istemez geliyor. Ama sadece pay sahibiyseniz ve yönetim kurulu üyesi değilseniz, sırf ortaklığınız nedeniyle Bağkur sayılmak zorunda değilsiniz. Olmuşsanız da zaten bunlar silinebiliyor. Anonim şirket ortağının yönetim kurulunda olmadığınız ve şirkette fiilen çalışıyorsunuz diyelim. Ve bu şartlar oluşuyorsa 4A kapsamında sigortalılık söz konusu olabiliyor. Yani yönetim kurulunda değilseniz ve çalışıyorsanız yalnızca hisse sahibi olduğunuz için SSK'lı gösterilebiliyor mu? Yani burada dikkat etmemiz gereken konu bu oluyor. Şimdi 4B kapsamında sigorta olması gereken bir şirket ortağının kendine ait olan bir yerde normalde 4A'lı görünemez ve Bağkur yükümlülüğü oluşur. Ama başka bir iş yerinde çalıştığınız zaman da tabii bu tablo değişiyor. Bir de o var. Örneğin limited şirket ortağısınız. Tamam mı? Sizin şirketiniz var. Allah her hepinize şirket yap ama bunun vergisi var, stopajı var, gelir geçicisi, KDV'si var. Yani çok da tavsiye etmiyorum açıkçası. Ama diyelim ki kurduğunuz bir şirketiniz var. Bu nedenle Bağkur kapsamındasınız. Ama sigortadan emekli olmak istiyorsunuz. Ve aynı zamanda başka bir işverene bağlı olarak ne bileyim danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. İşte o şirketin de bir pazarlama departmanına bakıyorsunuz. Sizin bir danışmanlık şirketiniz var, ayrıca onun pazarlama işlerini yapıyorsunuz. O zaman bu şirkette SSK'lı görünebiliyorsunuz. Bağkurunuz hop duruyor. Yani siz oradan çıkış yapana kadar Bağkur'a demek zorunda kalmıyorsunuz. SSK'lı oluyorsunuz ama kendi şirketiniz olmayacak. Onu unutmayalım. Yani ortağı sahipleri başkası olacak. İşte bunların neden önemli olduğunu özellikle anlatmak istedim. Çünkü ortak olmak bir statüdür. Fakat hangi statüde sigortalı olacağını sadece şirket ortağıyım cümlesiyle belirlenmiyor. Yani ne yaptınız, hangi şirket türüne ortak olduğunuz, şirkette göreviniz ve başka yerde çalışıp çalışmadığınız birçok sebebi şey, olayı değiştiriyor. Hatta bunun 2008 öncesi kendi şirketine SSK'lı olanlar var. Bunlar iptal edildi biliyorsunuz. Bu da değişiklik gösteriyor. Bazen SSK çalışmanızı hop çakışıyor. Bunların iptali gerekiyor. Yani birçok statü değişikliği söz konusu olabiliyor. Yani burada prim ödedik. Yarın hangi koşuldan emekli olacağınızı en çok bu etkiliyor. Dolayısıyla bugün primin bir şekilde yatırdığınızı farz edelim. Nasıl olsa aman emekli olurum denilmiyor. Çünkü yıllar sonra bir emekli başvurusu yaptığınızda yanlış statüden ya da karışık statüden gittiğinizde o emeklilik süresi uzayabiliyor. O yüzden de biz sosyal güvenlik uzmanları zaten buradayız. Öyle düşün. Yani bir karmaşa var ortada. Bir karışıklık sürekli oluyor. Olduğuna göre de kim çözüyor? Melis Elmen çözüyor. Çözün Melis Elmen. İnşallah başınıza hani böyle bir problem gelmez ama bu ortaklıkların değerlerini, hangi statüden neye bağlanacağını zaten biz o evrağı gördüğümüz zaman ister istemez çık diye gözümüze çarpılıyor. O yüzden şirket kurarken ya da bir şirkete ortak olurken yalnızca vergi boyutunu düşünmeyin. Daha ilk günden ben SGK açısından 4 A'lım olacağım, 4 B'lim olacağım, ortaklık emekliliğimi nasıl etkileyecek, ödenecek, prim ileride alacağım maaşı ne kadar etkileyecek, bunların hepsine bakmanız gerekiyor. Ve keşke daha önce kontrol etseydim demek yerine, hani önünüzde en azından bir 5 senelik süreç var ise düzeltebileceğimiz bir süreç oluyor genelde. Bu süreç içinde bir uzmanla yardım almanızı tavsiye ederim. Çünkü öyle çok Bağkur'dan emekli olacak mesela anonim şirket Bağkur'lu ama olmaması gerekir, hop SSK'ya döndürdüğümüz de oldu. Tam tersi olanlar da olabiliyor. Şimdi ben sizinle bir bakayım. Yani benim konum değil ama söyleyeyim mi? Akyerler'de, Tepelik'te, Bodrum'da yangın varmış. Bulunduğumuz bölgeden gözükmüyor demiş. Hani benim konum değil ama haber vermiş olayım. Sağ olsunlar haber vermişler. Ya var ya, yani şu seliydi, yangınıydı, o kadar üzülüyorum ki. Yani bunları böyle dert etmekten kendi dertlerime bakamıyorum. Çünkü o kadar fazla insanı etkiliyor ki. Yani ben bir kişiyim, bir bireyim. Benim derdim yüzlerce insanın derdinin üstünde bence olamaz. İnşallah yani doğamıza daha fazla zarar gelmeden çözümlenmiş olur. Bir de maaş şeyi konuşacağım sizinle. Şimdi bununla ilgili geçen problem yaşadığım için bordrolarınızı teslim almıyorsunuz çoğunuz. Doğru mu? Parmak kaldırın. Yani bir iş yerinde çalışanlar bir bordro imzalıyorlar. Ve zaten iş yerine bunu çıkarmak zorunda bu bordroları. Bu bordroların bir kopyasını çoğunuz almıyorsunuz. Ve daha sonra kıdem tazminatı, dirilmiş ücretler, işte kıdem tazminatına artı bir şey var mı yok mu, kömür yardım var mı yok gibi şeyleri kanıtlayamadığımız için adam da bize bordroyu vermiyor. Dava açıyoruz. Hadi bu davada şimdi bu bordrolar istenecek. Bunların istenmesi, duruşma tarihine verilmesi, bilir kişinin atanması. Yani biz alacağımız, atıyorum ya 50 bin lira. Dava sürüyor 3 sene, o 50 bin lira oluyor 5 bin lira. O yüzden bu konuya biraz değinmek istiyorum. Yani bordronuzu önemseyin. O belge yarın haklarınızı belirleyebilecek bir evrağa dönüşüyor. Bir kanıt evrağıdır çünkü bu. Yani siz nasıl bankaya para yatırdığınızda, para çektiğinizde size bir dekont veriyor ve bu bir kanıttır. Yani Ahmet'in borcunu ödediniz değil mi? Ahmet'in borcunu ödediğinize dair borca karşılık işte şu kadar diyorsunuz, bir dekont alıyorsunuz. Bu Ahmet'e yollanıyor. Neden? Aha da Ahmet, ben sana Ahmet'in hesabına düşmesi ayrı. Düşmedi diyelim, havuzda kaldı diyelim bir şey. Ahmet'e gösteriyorsunuz, al canım bak burada ne yazıyor, paramı yolladım değil mi? Aynı şey bordro için de geçerli, yani mantığı öyle kurun. Ve bu ücret bordrosu kısmı bence çok önemli. Çoğu çalışan şöyle düşünüyor, yani maaşım zaten her ay düzenli olarak bankaya yatıyor. Hesabında ne kadar olduğunu ben görüyorum. Ne gerek var borduruyor, orada yazıyor bir şeyler. Yok ek diyor, vergi diyor, kesinti diyor. Şimdi böyle değil. Kesef değil. Bu yüzden burada dekont yerine geçtiği için, yani banko dekontu yerine geçtiği için borduro o paranın nasıl hesaplandığını size anlatan bir evrak olduğu için buradaki eksiklere ve eksiksizlere bakmanız gerekiyor. Eksiksizliklere bakmanız gerekiyor. Şimdi mesela bürüt ücretiniz ne? Vergi ve SGK kesintileriniz varsa, fazla mesainiz, hafta tatili, bayram çalışmanız gibi ücretlerin oluştuğu kalemleri görebiliyorsunuz. Bunlar yoksa mesela burada size ödemediği şeyler var. bunları hemen not alacaksınız. O tarihte, şu tarihte daha sonra dava açabilme lüksümüzde ya talep edeceksiniz. Vermediklerini farz edelim. O evrağın üzerine hemen yazacaksınız. Şu tarihte benim işte fazla mesaim vardı. Şu kişiyle çalıştım. Hemen bordronun arkasına. Bunlar ileride çünkü bizim dava açtığımız zaman kanıt haline gelecek. İster istemez. Yani çünkü bir tarih beyan edebileceğiz. O gün kimle mesai yaptığımızı çünkü hatırlayamıyor da biliyorsunuz. Olsaydır aynı çalışmışsınız. 5 sene önceki Ahmet Usta ile mi çalıştın? Bu Ahmet Usta ile mi? Bunu bilemeyebiliyorsunuz yani. O yüzden bunların ortaya çıkabilmesi için çok önemlidir. Ne kadar para aldığınızın, yani burada ne kadar para aldın, nasıl aldın ve nasıl hesaplandı kısmı çok önemli. Üstelik ücret hesap pusulasının verilmesi işveren açısından bir tercih sebebi değil. Yani bu bordroyu size vermek zorunda. İş kanunun 37. maddesi kapsamında işçiye ücret hesabını gösteren bir pusula verilmelidir. Yani pusula ne demek? Bizim bordro dediğimiz o evrak üzerinde fırut diye yazıların yazdığı o evrağı vermek zorunda. Maaşı bankadan yatırmış olması bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Dediğim gibi bunun içine ek bir sürü giydirilmiş ücret giriyor. Peki yani... İşten ayrılırken bu sorun çıkıyor. En çok bu çıktığı için işteyken ya bordrumu verin arkadaşım, ne var? Bir evrak, bir fotokopi çekecek, size verecek. Vermiyorum diye bir şey yapamaz. Yani yapmaması da gerekir. Ama işte dediğim gibi iş yeriyle sorun yaşamamak için çoğu kişi almaya da biliyor bordrosunu. Alırız. Yani vermiyorlarsa alırız. Bir de o açıdan düşünelim. Mutlaka bir uzmanla, bir avukatla, bir iş hukuku uzmanıyla görüşürseniz işverene en azından bir kibar yoldan bordro taleplerinizi ricacı olabiliriz. Çünkü bu yasal hakkımız. Şimdi diyelim ki fazla mesai yaptınız, işten ayrıldık. Fazla mesai yaptınız, bayramda çalıştınız, hafta tatilinde işe geldiniz ya da gerçek ücretinizi kayıtlarda gören ücretin farklı olduğunu düşünüyorsunuz. Bir uyuşmazlık çıktığında bütün bunların ispatı nerede gündeme geliyor? İşte bordro. Önemli deliller haline geliyor. Tabii tek delil değildir bu. Banka kayıtları, SGK kayıtları, iş yeri kayıtları, tanık anlatımları, somut olaylara göre birçok değerlendirme buradan çıkıyor. Hatta şöyle bir ibare bile kullanırız biz. Mesela dava olduğu işte gerçek ücret belirleme davası diyelim. Bordro şahidi çekilir. Bordro şahidi, o bile ismi bordro şahididir. Yani bordrolu çalışan kişi. Demek ki bordro elimizde olmalıdır. Gerçek ücretin gösterildiği bir bordro. Bazı iş yerlerinde çalışanlara daha yüksek bir ücret üzerinden anlaşılırken bordroda mesela daha düşük ücret gösteriliyor. Aradaki kısım farklı yöntemler ödeniyor. Biliyorsunuz elden ödeniyor. Nasıl olsa paramı alıyorum diye düşünüyorsunuz ama bu ciddi bir sorun. Bunu bordroda da göstermek zorunda. SGK'ya işte göstermemek için öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Siz o bordroyu alın ki elinizde o bordronun arkasında da elden aldığınız miktarı yazın. İmzalamayacaksınız ama hangi ne kadar elden aldığınızı tek tek yazın ki biz bunları mahkemede yazılı unsur olarak kullanalım. Çünkü sizin banka kayıtlarınız geriye dönük 5 yıllık bakılıyor. Onlar sayfa sayfa bilirkişinin eline gelirken nereye, ne zaman, nasıl bakacağına baksın. Bir de bunun harcama kısmı var. Yani örneğin siz 30 bin lira alıyor görünüyorsunuz. Banka kayıtlarında o ay harcamışsınız 100 bin lira. Başka geliriniz, kapınız yok. Demek ki elden bir para alınmış. Ya gibi mantıklar da yürütülebiliyor. Biliyor yalnız bu arada. Hani öyle kesin bir mantıktan bahsetmiyorum. Burada ayrıca ne de var mesela buna dikkat etmek için, prime esas kazanç, yani nedir bu, sizin gerçek ücretinizin bordroda görünmesi sizin SGK'nın ileride bağlayacağı emekli aylığına da otomatikman etkiliyor. Çünkü bunun içine işte dediğim gibi hafta tatili, bayram, mesai, gerçek ücret, ikramiye, işte bir şey ıvır zıvır her şey yani girdiği zaman sizin SGK'ya yatan priminiz yükseliyor. Priminiz yükselince ileride alacağınız maaşı da doğal olarak bu ne oluyor? Yansıyor. O yüzden burada fazla mesainin karşılığı hepsinin yazılması gerekiyor. Bir bordroda bir yanlışlık varsa mesela imzalamazsam maaşımı alamam diye mesela düşünüyorsunuz, düşünmeyin. Ücret hakkı bordroyu imzalayıp alamamakla alakalı bir şey değildir. Bu çok ayrı bir konudur. Önümüzde gerçeği yansıtmadığını düşündüğünüz bir bordro var ise itirazınızı yazılı şekilde kayıt altına alın mutlaka. İşverene bunu verin. Ama genelde sümen altı edilir. Yani genelde demeyeyim ya, %10 diyeceğim. %10 ben biraz ağız alışkanlığından yanlış söyleyebiliyorum. %10 diyelim. Sümen altı edebiliyorlar, yırtabiliyorlar. Bununla ilgili gerçekten ciddi bir soru yaşıyorsanız noterden ihtar şeklinde çekersiniz. Rica ve şey, çok nazik bir dille, öyle hukuki dilleri de kullanmadan öncelikli olarak. Çünkü anlaşma unsuru her zaman önemlidir. Böylece kayıtsız olan şeyi kayıt altına almış olursunuz. Çünkü imzalı ve özellikle ihtarsız kayıt bordrolarında işçi alacakları davalarında çok sorun yaşıyoruz. İspat konusundan sorun yaşıyoruz. Burada imzayı attım artık hiçbir hakkını arayamazsın şeklinde kesin bir cümle de kullanamazlar. İmzayı da atabilirsiniz bu arada. Yani sen bu bordroyu kabul ettin, imza aldın. Öyle bir şey yok arkadaşım. Yani bunun altı var, üstü var, bilirkişi raporları var. Ya iki taraftan da aslında sizi somut olay şekline sokacak bir durum haline geliyor bu. Somut olaylarınız, somutlaşacak bir olayda ister istemez imza attım atmadım kısmından çok biz şey kısmına bakıyoruz. Yani kanıtlayabilme ve beyan verebilme. Yani ilk dilekçe çok önemli olduğu için biz bunu tarih yazdığımızda, anında bu tarihte parayı aldım, anında bu tarihte dediğiniz zaman bu adam bir şeyin çetelesini tutmuş diyorlar. Bunun ondan sonra bir sürü kaydı çıkıyor, işte ne denir ona? Kamera kayıtları çıkıyor, işte dediğim gibi bordro şeyleri aradan tesadüf mesela seçiliyor. Şahit oluyorlar, bilirkişi atanıyor vesaire vesaire. Peki işveren hiç bordroyu vermedi diyelim. Vermeyeceğim dedi diyelim. Ücret hesap pusulası düzenlemesi de yapmadı. İdari yaptırım bulunuyor bunda. O yüzden çalışan açısından bordro istemek işverene sorun çıkarmak anlamına gelmez. Bu çalışanın kendi ücretini nasıl hesaplandığını bilmeye hakkı olan bir durum. Maaşınızın bankaya yatması ve uyuşmazlık bunları bizi ileride kullanacağımız bir durum haline getiriyor. Yani bordro bir kağıt parçası değildir. Bordrolarınızı biriktirin. İleride yaşayacağımız her sorunda biz bu bordroları kullanacağız. Fazla mesaiye mi kaldınız? Ödemediler mi? Yaz arkadaşım, al defteri kalemi eline. Hepimizin elinde en kötü zannenin bir şeyin boş kağıtları vardır böyle. Hani müsvedde diye geçen. Çocuğumuzun boyama kitabı vardır. Ya en arka sayfasını yırt, oraya yaz en kötü. Bunları yazın ki tarih biz bazı şeyleri resmiyette görünmese de biz ibare olarak, şahsi olarak, ibare olarak şahitlik unsurunda verdiğimiz zaman kullanabilelim. Size şahit olacak insan da bunu bilebilsin, kullanabilsin. Yok ben hatırlamıyordum demek maalesef ki olmuyor ya. Vallahi olmuyor yani. O yüzden lütfen dikkat edin. Şimdi şu OKS tamamlayıcı emeklilik vesaire ilgili biz BES daha doğrusu diyeyim. Çalışanların maaşından her ay kesinti yapılan bu otomatik katılım sistemi, yani OKS'yi bir konuşalım. Mesela buna 33 milyon kişi girmiş, 26 milyonu çıkmış. Yani işlemiyor sistem. Ciddi bir revizyona ihtiyacı olan bir sistem. Önce sistem nasıl çalışıyordu? 2017 yılında çalışanlar işverenlerin aracılığıyla otomatik olarak bireysel emekliliğine dahil edildi. Yani BES denildi buna. Ve çalışanın prime esas kazancından %3 kesilerek bu sisteme aktarılmaya başlandı. Sistem otomatik, ancak çalışan isterse belirli kurallar çerçevesinde bu sistemden çıktı. Yani kabacası otomatik giriş var ama istersen isteğe bağlı çıkış var. Ama çıkış oranı çok yüksek. Şimdi baktığımız zaman 350 binden fazla işletme, 33 milyon kişi, bunun 26 milyonu çıkmış. Sistemde kalan 7,5 milyon planlanan programı karşılamadı. Anlatabiliyor muyum? Yani amaç neydi? O fona bir para aktarımı, BES sistemine aktarılacak. O BES sisteminden maaş alana kadar hort dönecek. Size ona göre bir kısmı maaş, bir kısmı diğer kuruluşlara yatırım halinde. Şimdi bu karşılamadı tabii. Ve veri güncellemede, mesela Emeklilik Gözetim Merkezi'nin güncel verilerinde mevcut çalışan sayısının bu işte 7.98 civarı olduğunu resmen doğruladılar. Şimdi burada biraz durmak tabii gerekiyor. 33 milyona yakın sistem sisteme girmiş olup bugün 8 milyondan az kişi kalmışsa, mesela artık yalnızca BES'e kaç kişi dahil edildi Olmuyor. Asıl soru insanlar neden kalmıyor? Çalışanın maaşından para kesiliyor. Tamam. Bu ileride bir yatırım ama bakın bu kısmını konuşmuyorum. Ya zaten paramı alsa hani geçinemiyorum bir de %3'ünü veremem kısmını konuşmuyorum. Ben tamamen başka bir kısmındayım. Ekonomik kısmındayım diyeyim. Şimdi çalışanın maaşından para kesiyoruz ama çalışan sistemin kendisini uzun vadede ne sağlayacağını yeterince görmüyor ve açıklayamıyorlar. Özellikle hayat pahalılığı ve enflasyon sebebiyle yatırdığım paranın karşılığını ben yazılı göremiyorum. Yani mesela bir bankaya koyduğunuz paranın karşılığı 3 ay içinde şunu alacaksın. İşte 6 aylık yatırırsan şunu alacaksın. Karşılığı yok. Çünkü bizde enflasyon çok yüksek. 20-30 yıl sonraya kadar ben bu parayı buradan kestirdim ama benim bu mutfak masrafımdan kesiliyor. Yiyeceğimden kesiliyor. Çocuğumun belki kırtasiyesinden kesiliyor. Ama karşılığında ben çocuğuma ne bırakacağım? 3 milyon mu bırakacağım? 3 bin lira mı bırakacağım? Bunu hali hazırda göremediler. Bir başka konu ise sistemde kalanların birikimleri. Mevcut fon büyüklüğü çalışan sayısına bölündüğünde kişi başına ortalama birikimin uzun vadeli bir emeklilik desteği yaratma açısından sınırlı kalıyor. Çünkü belli bir fon oluşacaktı. Buradaki 33 milyonun hadi 30 milyonu kaldı bu 30 milyondan bir fon oluşacak. Size bölebileceği ve devlet desteğini verebileceği miktar oranı ona göre belirlenecekti. Şimdi kaldı orada elimizde 8 milyondan az. Fonu kime nasıl bölecek? Orada bir sorunumuz var. Yani dolayısıyla vatandaşın sistemde kalmaması yeterli birikime sebebiyet vermiyor. Burada ne devreye girecek? TES, tamamlayıcı emeklilik sistemi. Mevcut otomatik katılımın çalışanın, işverenin ve devlet katkısının birlikte olduğu ve zorunlu hale getirilecek. Bu TES'in tekrar görüşülmeye başladığının üzgünüm ki haberini vermek zorundayım. Çünkü bu fon planlandı. Bu fona göre yön belirlendi. Bir harcama politikası çizildi ve bu fon yürümeyince zorunlu sisteme tabii ki dönülecek. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi de gelmezse bu BES'i güçlendirmek zorunda kalacaklar ama BES'te katılım çok az olduğu için gene zorunluya bir dönülecektir. Zorunluyu da belki şöyle yapacaktır. İşte 3 yıl zorunlu yapacaktır belki. Hani bu kadar kısa süreli değil de 3 yıl hani bir fonu toplama, arkayı toplama gibi düşünelim. Unutmayın ki bu bireysel emeklilik sistemleri SGK'nın emeklilik sistemiyle hiçbir alakası yok. Tamamen aslında bankalarınla oluşturulmuş bir protokol gibi düşünelim. Yani tasarruf ettirme amacı var. Zorunu ben sana bir tasarruf sağlayayım. Sen de devletine fon sağla. Birlikte kazan kazandır yapalım ama daha çok bu başka bir şeye dönüşünce tabii insanlar da sistem kalmamaya başladı. Yani burada önümüzdeki günlerde maaştan kesilecek karşında ne kazanacağımı TES'e eğer aktarmak istiyorsan bana çıkaracaksın arkadaşım. Bu kadar yatırsan bunu kazanacaksın. Bu kadar yatırsan bunu kazanacaksın. Ama işte enflasyon %40. Yani şimdi Almanya'da adama diyor ki emeklilik sistemine gir 100 euro yatırırsan sana işte 70'te şu kadar veririm. 150 yatırırsan şey şu kadar veririm. Adamlar da yüzde kaç ki zaten %3 mü %5 mi ne enflasyon yani. Onu aşağı yukarı zaten siz de tahmin edebiliyorsunuz ama biz de demiyoruz ki her ay değişiyor ya. Her ay değişen bir şey bu. O yüzden yani bilmiyorum ne olacak. Aslında emek engelliler için ombudsman yayınlandı ama gireyim mi? Kaç dakikam var? Yok dakikam yokmuş. Bunu haftaya şey yapayım. Yani bu engelli emekli özetleyebilir miyim çok kısa? Engelli emeklilerinde bu artık biliyorsunuz kolay kolay emekli etmiyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na karar vermeye başladı. Raporları işte çalışabilirsin çalışamazsın diye ayrılıyordu. Bununla ilgili bir beyan yayınlandı. Ve bilirkişi raporu tarzı bir şey. Buna haftaya değineceğim. Aklınızda bulunsun. Haftaya tekrar Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı için Radyo Sputnik'te görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.

0: Fatih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı sözler vardır, öyle bir anlama gelir ki ya elinden geleni yapacak ya da tamamen çekileceksin. Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Halk arasında bu deyim bir işe ya tüm gücünüzle sarılmak ya da o işten tamamen uzaklaşmak gerektiğini vurgular. Yani ya bu işi yapacaksın ya da tamamen çekip gideceksin biçiminde iki seçenek sunar. Ancak deyimin kökeninde sadece bir anlam yoktur. Aynı zamanda çok sevilen bir devenin bakımını yapması istenen bir vezirin yaşadığı çıkmazın hikayesi de vardır. Hikayeye göre Hint Sultanı vezirine bir deveyi öyle bir şekilde emanet eder ki her sabah bakımı kendisi tarafından yapılması gerektiği söylenir. Sultan vezirine, bu deveye bir hal gelir de sana sorsam seni sorumlu tutarım. Sabahları deveye bizzat sen bakacaksın. Yoksa seni bu memlekette istemem der. Vezir çaresiz bir şekilde ya bu deveyi güdeceğim ya bu diyardan gideceğim diyerek isyan eder. Zamanla halk arasına bu deyim birine ya bu işi yap ya da gidersin demenin kısa yolu olarak yerleşir. Bu deyim geçmişin halk hikayelerinden günümüze kadar ulaşarak bir işin gerekliliği ve sorumluluğu konusunda kararlı bir duruş sergilemeyi simgeler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir. Bunu biliyor muydunuz?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 28 Ağustos 2020 günlerden Cuma. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Bu haftaya tabii Amerikan Başkanı'nın İran'a karşı başlattığı mali saldırı. Öyle duyurdular. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent duyurdu. Ve ardından tabii tartışmalar başladı. Trump tabii Amerika'da saat farkı var. Uyandı. Sosyal medyasından artık iyi adam yok diye yazdı. Bilmiyorum bugün başka ne çıkacak. Ama tabii pek çok haber var. Pek çok gelişme var bu konuyla ilgili. Çin'in, Rusya'nın, hatta Katar'ın kısmen. Bugün Pakistan'ın, Amerika'nın tek taraflı bir biçimde ikincil yaptırımlarla müttefik ülkeleri de etkileyecek. İran yaptırımlarını sıkılaştırma, dolar sisteminden atma tehditlerinin çok da karşılığı olduğuna inanılmıyor. Bazı ülkelerde sessiz. Türkiye, İran, doğu komşusu Türkiye'nin ticari ilişkiler var. En zor yaptırım dönemlerinde istisnalar elde etmiş bir ülke Türkiye. Size bugün tabii son gelişmeleri aktaracağım. Pek çok başlık, iddia, tartışma var ama Türkiye kısmını da son bölümde ele alacağız. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk konuğum olacak. Ankara'dan pek ses çıkmadı dediğim gibi. Bunun nedenlerini de elbette anlamaya çalışıyoruz. Belki de gerek duymamışlardır, bilmiyorum. Velhasıl Amerika-İran kapışması devam ediyor yaz aylarının sonuna gelirken. Hürmüz'de Amerika'nın yeni iddiaları var. Trump sürekli bir yerlere isim veriyor. Kanada ile de ticaret kapışmasına girdiler. Ontario Gölü Amerika Gölü olarak Trump tarafından kararname ile ilan edildi. Tabii Kanadalılar bu işten hoşlanmadılar. Trump yeniden Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan etti. Gerçekten çok acayip. Yani dünyaca oturduk bir komedi şovu izliyoruz diye düşünüyorum ben. Neyse, tabii işin ciddi kısımları da elbette var. Amerikan ordusu, Trump, bütün mayınları temizledik, her şeyi görüyoruz. İran çok zor durumda demişti ama kimse inanmadı. Brett Cooper, CENTCOM komutanı da videoyla ilan etti büyük başarılarını. Tabii İran'dan Katarlı mevkidaşlarını dün ağırlamışlardı. Oradan sert mesajlar var. Diğer yandan Amerika'nın ortağı Netanyahu bir ölüm kolum savaşına girişmiş durumda. 27 Ekim'e artık Eylül Ekim 2 ay topu topu kaldı. İsrail siyaseti karışık gözüküyor. İsrail Suriye'yi vuruyor. Netanyahu'nun dünyadaki Yahudileri İsrail'e davet eden, Türkiye ile ilgili yorumları var, aktarmaya çalışacağım görebildiğim kadarıyla. Suriye'de demokratik güçleri bu hafta kendini tasfiye ettiğini duyurdu. Tam entegrasyon ilan edildi. Bunun takip haberleri var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Tabii bu haftanın bir başka heyecan verici konusu CIA Başkanı John Ratcliffe'in aniden Moskova'da belirmesi olmuştu. Pek çok söylenti, iddia Batı medyasında hemen tabii Amerikalılar fısıldıyorlar anlatıyı belirlemek için. Ama bugün biraz değişmiş gözüküyor. New York Times ve Washington Post haberlerinde böyle dostluk, dostça bir hani durum anımsatmasına çevrilmiş gözüküyor. Tabii Kremlin'in açıklamaları var. Sergey Lavrov'un değerlendirmeleri var. İstihbarat servisleri arasındaki iletişimin Ratcliffe sadece istihbarat servisleri servisleriyle buluşmuş gözüküyor doğrusu. Bütün bunların baş sebebi ben size aktarıyorum. Tabii Ukrayna sahasında çok zor durumdalar. Açık bir biçimde göklerdeki savaşta da cephede de Ukrayna ordusu Batı'nın olağanca desteğine rağmen kayıplar yaşıyor. Tabii bu arada Pentagon siyasi işler sorumlusu Eldridge Colby'nin Brüksel temasları Avrupalılar Avrupa'da Rusya bize saldıracak temasını pişirmeye çalışıyorlar. Trump çıktı hiç öyle bir endişem yok dedi. Gerçekten çok acayip işler dönüyor. İşin ekonomisiyle ilgili de gelişmeler var Çin'le ilgili. Onları da aktarmaya çalışacağım bu haftanın son yayınında. Dediğim gibi tabii biraz Türkiye açısından duruma bugün bizi ilgilendiren enerji maliyetleri artıyor. Artık her hafta depoyu doldurmaya çalışıyoruz. Dünyada bu arada petrol fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Bizde sürekli yükseliyor. Bir de İran'la ilgili bu tali yaptırımlar nasıl etkiler, nereye gider? Bunları Sayın Ali Arif Aktürk'le konuşacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede bir kulaklık sembolü var. Tıklamanız yeterli. Telegram kanalı, X hesabı her yerden, internet üzerinden takip edebilirsiniz diyelim ve hemen başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a açtığı savaş. Şu sıralar ortada pek savaş yok. Alttan alta kazan kaynıyor tabii ki. Ekonomik işin askeri kinetik yanı bir kenara kondu Temmuz'daki saldırılardan sonra. Ve ekonomik savaş, mali, büyük bir mali savaş. İran'la ticaret yapan ülkelere bu hafta açıkça Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent tehdit etti. Dolardan atarız sizi dedi İran'la iş yaparsanız. Ve şimdi ne olacaktı? Herkes tartışıyor. Pek umutsuz gözüküyor uzmanların bütün yorumları. En başta dün konuştuk aslında Çin, dünya ticaretini artık Çinliler belirliyorlar büyük ölçüde. Tabii Amerika'yı küçümsememek lazım ben hep söylüyorum ama yine de tabii ki Amerikan gücünde bir gerileme oldu. Rıza üretmek bakımından en azından ortada nasıl sonuçlanacağını elbette göreceğiz. Askeri kilit açılamadı. Her ne kadar Hürmüz'de iddiaları olsa bile Amerika'nın işin mali cephesini tartışıyoruz. Bugün Amerikan Başkanı uyanır uyanmaz Amerika'da yeni sabah oluyor. Tabii sosyal medya hesabından artık iyi adam yok diye paylaşım yaptı. Bir yandan bir komedi şovu gerçekten izliyoruz. Yani böyle bir Amerikan Başkanı görmedik tabii tarihte. Diğer yandan bazı şeyleri de ciddiye almak gerekiyor. Neyse Trump'ın dünden kalan mesajları yani dün akşam saatlerinden İran'la görüşmek istemediği, konuşacak bir şey yok. Onlarla konuşmak istemiyoruz dedi. Zaten askeri kapasitesini mahvettik. İşte maaşlarını ödeyemiyorlar. Boğaz'dan 24 tanker geçirdik. Sürekli geçiriyoruz. Hürmüz'ü de kapatamıyorlar. Ama askeri operasyonları bitirdik anlamına gelmiyor. Ben hep söylüyorum Kasım'daki ara seçimlere kadar yeniden bir Amerika'nın vurmasına tanıklık edebiliriz diye bilmiyorum doğru mu düşünüyorum göreceğiz tabii ki ama Trump bir yandan Hürmüz açık diyor bir yandan askeri operasyonları bitirdik. Trump'ın ne dediğini kimse çok iyi anlayamıyor. Bu arada Guardian gazetesi daha başka bir haber yayınlamış. Bir sızdırılan Pentagon notundan yola çıkarak Amerikan donanmasının maaş ödemelerinde açık olduğunu söylemiş. Savaş giderlerini karşılamak amacıyla maaş hesaplarındaki kaynakları kullandıkları söyleniyor. Gerçekten çok acayip günlerden geçiyoruz. Kumbara kırıldı gibi ifadeler kullanmışlar. Bilmiyorum tabii bunlar muhtemelen Pentagon yalanlayabilir bunları ama Trump'ın tam da böyle İran ordusu iflas etti falan dediği bir gün Guardian'da böyle bir haber olması enteresan bir. Trump'a Oval Ofis'te kararname, birazdan aktaracağım o harita hikayelerini, adlandırmaları, ama Rusya ve Çin, yani şimdi tali yaptırımlar, biz Türkiye'yi konuşacağız Sayın Ali Arif Aktürk'le, ama işin makro düzlemde nasıl sonuçlanacağı Trump'a soruldu. Rusya'ya yeni yaptırım getirip getirmeyeceği. Ben Rusya ile ilgili pek çok analiz dinliyorum merkezden. Komi'me de gidiyor. Rusya'ya 30 bine yakın yaptırım uygulanıyor ve SWIFT sisteminden çıkarılmış. Dolayısıyla yani Rusya'nın bu yaptırımlara uyup uymaması gibi bir şey olamaz zaten. Böyle bir soru olamaz. Zaten Ukrayna özel harekat yüzünden 30 bine yakın yaptırımla karşı karşıya. Tabii ki Rusya büyük bir güç. Nükleer bir güç. Koca bir ülke kaynağı var vesaire tabii, ama onun dışında daha orta ölçekli güçlerin, Amerikan mali sistemine göbekten bağlı güçlerin etkilenmesi daha fazla. Trump'a bunu soruyorlar. Trump diyor ki Rusya ile ilgili duruma bağlı, Rusya'nın Hürmüz Boğazı konusunda oldukça iyi davrandığını düşünüyorum diyor. Şunu anlamalısınız, onların yaptığı her şeyi biz de yapıyoruz. Çin'in casusluk yaptığını duyuyoruz, biz de onları gözetliyoruz. Böyle ilginç şeyler söylüyor Trump, yani derdini anlatmaya çalışırken. Tabii Çin bankalarına ne yapabilir, Çin'le ilgili de soruyorlar. O da uygulamadığımı kim söyledi, neden uygulamıyorsunuz diyorsunuz, nereden biliyorsunuz diye bir de basına çıkışıyor. Tabii Çinliler bu konuda elbette Batı ile iş yapan kurumları, bankaları, onlar ayrı, ama zaten bu işler New York Times gazetesinde de yazdığı gibi daha küçük rafineriler, daha ticaret akıyor bu şekilde, böyle engellenemiyor. Onlar büyük bankalar, iş yapanları işin içine karıştırmadan bu mekanizmalar, İran'dan petrol alımı Çin için önemli, işletiliyor elbette. Neyse, en son aktarmıştım size Pakistan, tabii Amerika'dan 10 milyar dolar yardım. Pakistan ekonomisi de iyi durumda değil, yardım bekliyor diye. Pakistan dışişlerinden de bugün açıklama gelmiş. Tek taraflı önlemleri reddediyoruz diyorlar. Olumsuz sonuçları var bunların. Uluslararası hukuk kapsamında değil bunlar. Dolayısıyla şimdi Pakistan tabii kara komşusu İran'ın ve ayrıca Asya'da Çin'e giden kara yolunda da önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Dolayısıyla da bir yandan Pakistan ölçeğinde bir güç, tamam nükleer güç, ama bir şekilde göbekten Amerika'ya bağlı. Onlar bile ya bu tek taraflı bunlar diyorlar, tam da para bekledikleri bir dönemde. Böyle bir durum var. Zaten Çin'le ilgili dün de bir parça Gökhan Göçmen'le konuşmuştuk. 2026 başından bu yana günlük yaklaşık 1.2 milyon varil petrol ithal etmişler. Bunun yolu yordam, herkes biliyor. Malakka Boğazı'nda, Güney Çin Denizi'nde bir takım tankerler var denizde. Gemiler tespit edilmekten kaçabiliyorlar. Özel rafineriler yoluyla batıyla iş yapmayan bu petrol alınabiliyor. Bir kısım para da İran'a aktarılıyor diye haberleri çıkmıştı. Velhasıl böyle bir durum var. İşte bu koşullarda Türkiye meselesini de başta da özetlerde de belirttiğim gibi sonda, programın son bölümünde konuşacağız. Şimdi gelelim siyasi gelişmeler, askeri gelişmelere. Bütün bunlar olurken, Trump bu söylemlerde bulunurken, CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper açıklamalar yaptı. Bir video sosyal medya hesabından paylaştı. Boğaz'daki, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyir sefer hatlarında bütün deniz mayınlarını başarıyla temizledik, artık arındırdık. Komandolar, kara deniz, hava deniz piyadeleri görev aldı. Uluslararası seyir sefer hatları açık. Bu şekilde konuşuyor. Tabii İranlılar da deniz altında kendi savunmalarını, Hürmüz çok dar bir boğaz, kendilerinin kendilerine uygun planladıklarını söylüyorlar. Gülüyorlar biraz Amerikalılar. Bilmiyorum hangisi doğru bu arada. Yani tankerlerden biri yarın öbür gün bir mayına çarparsa, özel mayınlar olduğu söyleniyor İran'ın elinde, aktive ettikleri. Tabii bilemiyorum, ama CENTCOM amirali Trump'ın daha önce söylediği, kimseyi ikna edemediği şeyi videoda tekrarladı. Son birkaç ayda 750 milyon varil ham petrol taşıyan 1500 ticari geminin geçişine yardımcı olduk. Bu Umman Güney Rotası. Yalnız ben Amerikalı yorumculardan, muhalif yorumculardan bu rakamların çok abartıldığını, doğru olmadığına dair iddialar görüyorum. Hakikaten kestirmek zor. Brett Cooper, tetikteyiz, ölümcülüz, kararlıyız gibi cümleler kuruyor. Gerçekten öyle mi? Bir uçak gemisi dün aktarmıştım. USS George Washington uçak gemisi bölgeye gitmişti. USS Abraham Lincoln de büyük sıkıntı çıkmıştı. Ve yine de onun yerine aldığı USS Theodore Roosevelt 3. uçak gemisi de bölgeye hareket etti diye haberler gelmişti. Ama Amerika'da bunun tartışmaları bu işlerin iyi gitmediği yolunda. Yani nereden alacaksınız bu haberi? Mesela Neocon şahinlerden birisi Robert Kagan'ı dün gördüm. Dikkatimi çekti. Amerika'nın mühimmat, füze, savunma, önleme füzesi stokları tükendi artık ve şu anda İran'da askeri bir seçeneğe sahip değil diyor. Yani bilemiyorum, tabii ki hala da vurabilir Amerikalılar ama sonuç itibariyle sıkışıklıklarını anlatıyor. Bu koşullarda mali işler üzerinden son dönemde dönüyor. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent da tekrarladı olup bitenleri. Çok para harcıyorlar, rejim milyarlarca doları işte terörist vekillerine aktaracağına halkı için harcamalı gibi laflar ediyor. Söz düelloları oluyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, başarısız Amerikan İmparatorluğu, terörist vekili İsrail'e 750 üstüne milyarlarca dolar aktarmak yerine parayı kendi halkına harcayabilir. Ne gezer işte, hey Scotty adamım, güvenilirliğin tehlikede, bir şeyler yap gibi Galibaf da yanıt vermiş durumda. Hakikaten de bunların bir kısmı da tartışılıyor. Yani piyasa müdahaleleri, Amerikan tahvilleriyle ilgili tartışmaları kısmen aktarmaya çalışmıştım sizlere. Ve İranlılar da Hürmüz'de kontrolü, yani baştan beri söylediğim gibi Hürmüz ne kapalı ne açık. Ama oradaki durumla ilgili tartışmalar bitmiyor. Ve İran'ın tutumu, Meclis Başkanı Galibaf, biz eğer petrol satışlarımız engellenirse izin vermeyeceğiz bölgede, bir damla bile geçmeyecek diye tekrardan dile getirmiş durumda. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yeni açıklamaları var. Pek çok yere konuşmuş. Katar Başbakanı El Sani'nin ağırlanması dün söz konusuydu. Amerika'yı uyarıyor. Bize kötülük yaparsanız karşılığını veririz diyor. Yani Pezeşkian üzerinden, Cumhurbaşkanı üzerinden diyalog mesajları verilirken bölge ülkelerine, bir yandan da Amerika'ya sert mesajlar var. Bu arada ben aktarmıştım, Trump'ın oğlunun başına ödül

da çağrı yapmış. Türkiye ile ilgili yorumları var. Çatışma aramadığını söylüyor ama niyetlerine güvenerek sadece hareket edemezsiniz. Düşmanların niyetlerine diyor. Türkiye'den bahsederken bu arada İsrail devletini savunmak için kabiliyet geliştirmekten bahsediyor. Aynı zamanda gerçeklik hızla değişiyor diyor. Bir güç düşüyor, biz o gücü aşağı çekiyoruz, düşüşünü izliyoruz, başka bir güç yükseliyor. Böyledir bu işler. Yani ben biraz Türkiye'nin nüfuzu olarak anladım. Ben de geçtiğimiz hafta İdlib'de Türkiye sınırı 60-70 kilometre ötede Ebu Zuhur üstünü İsrailler vurmuşlardı. Türkiye'nin güneye gelmesini istemiyorum. İlettim Türklere. Kuzeyde Suriye'de, Suriye'yi kastediyor, Türkler var orada, belli bölgeleri var ama güneye gelmelerini istemiyorum, statükoyu bozdular gibi böyle enteresan açıklamaları var. Tabii Amerikalılar aracılığıyla müsamaha göstermeyeceğimizi iletim diyerek, hani Amerikan müzakereciliği burada görünüşe göre alınmadı, o yüzden de kinetik yollarla, yani askeri anlamda üstü vurarak ilettiklerini söylüyor. Tabii ki Ankara bu iddiaları reddediyor. Aktarmıştım daha önce size. Netanyahu bunları söylüyor çünkü aslında seçimler için hakikaten iç politika çok büyük bir kaynar kazan. 27 Ekim seçimleri için anketlerde işte Gadi Eisenkot'un partisiyle Likud öncülüğündeki kanat arasında açıklık olduğu söyleniyor. Bir hükümet çıkabilecek mi? Hep beraber göreceğiz tabii ki, ama Netanyahu kaybederse siyasi geleceği, yolsuzluk dosyaları, çok şey var. Ortaklarıyla da bu arada kapışmış, hatta ikisi üzerinden kapışmalar. Bu aşırı sağcı bakanı Ben Gvir, Yahudi Gücü Partisi, Bezalel Smotrich'in de Dini Siyonizm Partisi var. Ortak liste çağrısı yapıyor Netanyahu. Ondan sonra Ben Gvir ona yanıt veriyor. O da sen diyor bir yandan bize böyle ortak liste çağrısı yapıyorsun, diğer yandan geçen gün aktarmıştım size, Eisenkot'un partisiyle de koalisyon yapabilirim, hani başbakanlık sırayla olacak şekilde diyorsun. Yani özün sözün bir değil demeye getiriyor. Netanyahu onu yanıt veriyor. Hakikaten bir gay okuyusuna dönüyor İsrail seçimleri. Ama tabii İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor bölgede. Ayrıca Suriye'yi de vurmaya devam ediyor. Bugün tabii yeni Şam yönetimine dair, yönetiminin toprakları Kuneitra'da bir köyde askeri araçlarla girmiş. İstedikleri gibi girip çıkıyorlar tabii ki. Daha sonra bir takım evlerin yandığı yerler. Haseke'de bu arada patlamalar olmuş. Suriye'nin içerisinde her gün patlama oluyor. Böyle istikrara bir türlü kavuşması mümkün olmaz durumda. Evet, göreceğiz tabii. Yani Suriye'de rejim değişikliği sonrası bu dengeler son derece hassas gözüküyor. Ama bu haftanın bir başka gelişmesi Suriye bağlamında, Amerika'nın terör listesinden çıkarttılar artık Suriye'yi, 79'dan bu yana ilk defa. Hatta işte hemen neoliberal dünyayla bütünleşmesi söz konusu olmuş Suriye'nin. Bu bir banka grubu özellikle bir restoranda yeni Suriye lideri El Şara'yla bir kart, uluslararası bir kart ödemesi Mastercard'la yapmışlar, Visa vesaire. Bu tabii bir takım bankalar, onlar artık Suriye'ye bu süreçte gidenler bilir, yani para bozdurmak bile büyük bir meseleydi kara borsada. Şimdi artık tabii başka bir dönem başlamış gözüküyor. Bu haftanın gelişmesi tabii SDG'nin, Suriye Demokratik Güçleri, Amerika Birleşik Devletleri kurdurmuştu Suriye'de. Kendi kendilerini feshettiklerini Mazlum Abdi, Trump'ın generali Mazlum Abdi duyurdu. Ferhat Abdi Şahin namı diğer ve onunla ilgili haberler var. Yeni bir görevlendirme söz konusu oldu Suriye Haber Ajansı, resmi haber ajansı Sana. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara 2026 tarihli 164 sayılı kararnameyle Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanı nezdinde danışman olarak atamıştır diye. Kürt işleri danışmanı olduğu belirtiliyor. Tabii artık Suriye ordusuna tam entegrasyon. Geçen sene çok büyük laflar edilmişti. Şu an tabii başka bir durum söz konusu. Bu arada 15 yıl, tabii 12 yıl iç savaş sürdü. SDG kontrolünde çok geniş bölgeler vardı. Bütün kaynakların kontrolü mümkün kılan, artık onlar kalmadı. Kürtçe müfredatla ilgili

0: yeni gelişmeler var. Ben dün de geçen gün de aktarmıştım, iki gün önce yanılmıyorsam, ilk fesih açıklamasıyla işte ulusal dil Suriye'de Kürtçeyi de tanıyoruz diyorlar ama seçmeli ders yapmışlar. Yani 3 saat bir yıllık bir geçiş sürecinden sonra Arapça ve İngilizce olarak çok da büyük bir başarı göremedim. Bilemiyorum, tabii uygulamaya bakmak gerekiyor. Bir yandan da bir en çok tartışılan tabii kadın koruma birlikleri, YPJ dedikleri, YPG'nin kadın savaşçıları, onlar da İçişleri Bakanlığı ile entegrasyon görüşmeleri yapıyorlarmış. Yani bunların ne kadarı tamamlandı, ne kadarı tamamlandı, nasıl oldu çok anlamak mümkün değil. Tabii Türkiye'deki süreçle de bağlantı kuruyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bile kurmuştu. Dün aktarmıştım yorumlarını, değerlendirmelerini size. Evet, böyle bir durum. İran-ABD kapışması, bölgedeki diğer arka cephelerdeki durumu. Tabii Donald Trump bir yandan yani Ukrayna zaten kötü bir yatırım olduğunu göreve gelir gelmez fark etti ama CIA'yı görevlendirmişti. Malum haberleri sızmıştı devamı için. Bir yandan İran savaşına battı, sıkışıp kaldı, tam çıkamıyor da. Bir de kuzey komşusu Kanada'yla, kimi Amerikalı yorumcular çok da ikna olmuyorlar. Bu Kanada'yla %50 gümrük vergilerini arttırdı biliyorsunuz. Kanada'yı kızdırdı. Kanadalılar da Amerika'ya yanıt veriyorlar. İki ülkenin şirketleri de bir şekilde çok iç içe geçmiş. Yani onu çözümlemek hakikaten bana biraz zor geliyor. Daha iyi enformasyon, analiz gerekiyor ama sonuç itibariyle görüntüde muazzam bir kapışma var efendim. Ticaret savaşı. Size aktarmıştım, Ontario eyalet başkanının Trump'a bayağı küfürlü diktatör dediğini, Trump'ın yanıt verdiğini. Şimdi Trump da bir dün bayağı bir şov yaptı. Siyaset şovu diyelim. Kararname imzaladı. Ontario Gölü, Amerikan Gölü olarak, daha önce Meksika Körfezi, Amerika Körfezi olarak biliyorsunuz adlandırılmıştı Trump tarafından. Şimdi de Amerika Gölü oldu, Ontario Gölü. Yani Amerika ile Kanada paylaşıyor. Daha çok eyaleti, tabii Kanada'da bir eyalet var, Ontario eyaleti var, gölden adını alan. Donald Trump artık bir körfezimiz, bir de gölümüz var. Tek ihtiyacımız olan bir okyanus dedi Trump. Bu kararnameyi imzalarken belki de Atlantik ve Pasifik'in de adını değiştirmemiz gerekecek. İkisini de değiştirelim. Tabii sosyal medyada çok büyük dalga geçiriyorlar Trump'la. Dünyanın da adını değiştirecek yakında diye. Ama şaka maka Amerika'da, yani dünyanın herhangi bir yerinde deprem olduğunda hepimiz dönüp bakıyoruz ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na. Hani kaç büyüklüğünde olmuş, nerede olmuş, yani pek çok başka kaynak da var ülkelerin yerel kandilli rasathanesi gibi, ama yine de Amerika'nınkine bakılır yani. Onlar da açıklama yapmışlar tabii. Trump kararname imzaladı. Tüm resmi belgelerimizde Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak resmen değiştirdik diyorlar. Yani hakikaten artık ben bir şey diyemiyorum, yorumlanacak gibi değil. Mark Carney tabii Kanada Başbakanı, buranın adı Ontario Gölü'dür. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak her zaman diye. Bir de izahat getirdi tabii beyaz adam Mark Carney. Mike Carney bu arada hemen bir Kanada'nın yerlilerinin kültürüne sığınmış durumda. Bu Ontario Wendat dilinde Ontario, neyse nasıl şey yapılıyorsa, öyle bir kelimeden geliyor ve göl güzeldir, göl büyüktür anlamına geliyormuş. 400 yıldan daha eski bir isim, belki de daha eskidir. Ve tabii Mike Carney diyor, Kanada Konfederasyonu'ndan da, ABD bağımsızlık bildirisinden de daha eski bir isim. Yani siz nasıl bunu böyle ifade edebiliyorsunuz diyor. Ama yani tabii Trump hiç bunları tınmıyor yani. En son yine Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı bugün. Ve en son artık yani burada yani ABD idaresindeki bölgeler, eyaletler, işte Amerika'nın içinde özel bölgeler vardır. Federal bölge, yani eyaletler var tabii ama mesela başkent Washington DC ayrı, özel federal bölge. Onun bayraklarını falan da sıralamış. Başkan sıralaması yapmış Amerikan başkanları. En üstte kendisini koymuş falan. Bayağı bir narsistik bir durum var tabii burada. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi bu en son tekrardan Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı göstermesi karşısında şizofreni düşünme bozuklukları ve gerçekliğin çarpıtılmış algılamasıyla kendini gösteren karmaşık ve akut bir psikotik bozukluktur. En yaygın belirtisi de halüsinasyonlar ve sanrılardır. Psikologlar bu tür hastaların 24 saat gözetim altında tutulmasını ve tedavi görmesini önermektedir diyen bir paylaşım yapmış. Başka söylenemeyecek fazla bir şey doğrusu ben de bulamıyorum. Evet, neyse. Yani dünyanın en büyük gücü Amerika'nın başındaki isim tabii böyle şeyler yaptığında, ergen çocuklar gibi davrandığında, geri kalan da bizler de oturup biraz izliyoruz. Tabii bütün politikalarından da olumsuz etkilendiğimizi de hatırlamak gerekiyor. İşin tabii trajikomedisi burada belki de. Evet, burada tabii pek çok yerde aslında Amerikan medyasında da yer aldı ama Associated Press Ajansı yeniden Amerikan ordusunun ve NATO'nun, sadece Amerikan ordusu değil tabii, NATO biraz da Amerikan ordusu demek zaten ama neyse. Avrupa'daki hava savunma füze stoklarının İran savaşı nedeniyle kritik seviyenin altına düştüğünü haberleştirmiş. Amerikalı savunma yetkilileri ve NATO yetkilileri konuşmuşlar. Olası bir Rusya saldırısında darbe üstüne darbe olacaklarını yazıyorlar. İşte eğer askeri karargah ya da elektrik santrali vesaire, böyle bir varsayımsal bir şey tabii, Ukrayna'nınkine benzer bir duruma düşebilirler. Ukrayna'da hava savunma sistemi kalmadı. Şiş kebap yani, önleyemiyorlar bile. Çok nadir önlüyorlar. Bu arada yani ben size aktarmıştım. MIT profesörü Ted Postol Patriot sistemlerinin önleme oranı %6 olarak veriyor en fazla. Hani olsa bile ne kadarını önleyeceği, bazı balistik füzeleri önleyebiliyor ama hepsini değil. Üstelik bir de hipersonik sistemleri var bunların. Onlar zaten katiyetle önleyebilecek kapasitede değil bunlar. Neyse.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sonuç itibariyle Associated Press Ajansı tabii 4,5 yılı aşan bu savaşta Kiev'e yüzlerce Patriot önleme füzesi gönderildiğini, bunların Amerikan ve Avrupa stoklarından, yani zaten öyle bir, şimdi Ukrayna'daki krizde Amerika ve Avrupa olmasa zaten buralara gelmezdik, herkes gayet iyi biliyor. Ama son noktayı vuran İran savaşı elbette. 1500'ü 2330 önleme füzesinin CSIS'e göre 1500'ü İran savaşında tüketilmiş durumda. Ve tabii şimdi Avrupa'da bir takım, Almanya'da üretimleri var. Bunu Ukrayna'ya lisans verdik diye NATO zirvesinde pazarladılar ama benim takip ettiğim itibarlı siyasi analistler, askeri analistler dalga geçiyorlardı. Zaten öyle bir şey Ukrayna topraklarında üretilemez diye, ancak üretilip sınırdan içeri sokulabilir diye. Bir de tabii orada başka tartışmalar da var, çok oralara girmeyeceğim ama yani Amerika kendilerinden satın almalarını istiyor Avrupalıların. Bir de savaştan kar etme meselesi var. Bunu da tabii unutmamak gerekiyor. Evet, böyle bir Associated Press Ajansı dikkat çekici tabii. Kritik aşamada deniyordu. Kritiğin de altı saptamasıyla aktarılabilir. Şimdi bu koşullarda tabii bu haftanın diğer konusuna hemen geçebiliriz. CIA Başkanı John Ratcliffe, Amerika'daki Şahin Kanat'tan 25 Ağustos'ta birdenbire bu takip siteleri nereye gidiyor bu diye Riga'da durduktan sonra Vnukovo Havalimanı'na indi Rusya'da. Ve tabii kazan kaynadı, ben aktardım size rivayetleri, iddiaları ve bütün bir ağızdan gazeteler, Wall Street Journal'ı, Politico'su, CBS'i, osu busu televizyonları, işte Rusya NATO'ya saldıracak, sakın saldırma demeye gitti falan gibi koro halinde bir anlatı. Tabii herkes bunu okuyunca, yorumcular da bunu doğru kabul ederek üzerine yorum yapıyorlar. Bu işlerin habire böyle sızdırılmasının sebebi de o. Devlet politikaları, uluslararası politikaları basına verilen sızıntılar üzerinden, yani son derece manipülatif tabii. Bilmiyoruz çünkü factual olarak bilmiyoruz bunları. Neyse, işte bu temayı işlediler. Buradan bir sürü senaryolar çıkarttılar. Kırmızı çizgiler çıkarttılar. Efendim, Baltıklar'da oraya saldırılacak, buraya saldırılacak. Estonya, Letonya, Litvanya, Ve yani böyle bir dallandı budaklandı senaryo. Ortada fol yok, yumurta yok, bir kanıt da yok tabii ki. İşte İran, hani İran aklı geliyor tabii ki Tahran'a yardımları. Savunma anlaşması var Rusya ile İran arasında bu arada, herkesin gayet iyi bildiği. Fakat aradan geçen 4 günün sonunda, bugün 28'i işte 25'i 3 gün sonra New York Times gazetesi ve Washington Post'ta bugün Radcliffe Moskova'ya gitmiş. Çünkü aslında dostluk amacıyla gerçekten çok güldüm. Amacıyla oradaymış. Onu ima ediyor. Çatışmaya ilişkin dürüst değerlendirmeler alamadığından endişelenen CIA, Rusya Devlet Başkanı'na gerçeklik dersi vermek üzere gitmiş. Bir takım kaynaklar tabii ki bunları söylüyor. İşte ama tabii Putin'e iletememiş gözüküyor. Bortnikov FSB başkanına. Bu arada da işte iletişim kanalları zaten var gibi gibi. Steve Witkoff ve Jared Kushner gitmiyor ama işte CIA başkanı gidiyor. Ben Batı medyasında okumuştum efendim, kendim uydurmuyorum. Yani zaten 3 sene oldu herhalde New York Times'ta Rusya'ya karşı kirli savaş. Daha 2014'ten beri 12 tane üst kurup nasıl Ukrayna topraklarının kullanıldığını New York Times'ta uzun uzun tabii kendilerine yontarak yazmışlardı. Hani böyle 2022 falan değil, ondan çok öncesinde başlayan işler elbette. Darbeyi saymıyorum yani, Kiev'deki 2014 darbesini, onu demokrasi diye sundular. İç savaş başlattılar tabii maalesef. O yüzden şimdi buralara geldik. Neyse, yani böyle bir istihbarat şeyi var. Avrupa'da çünkü Batı medyasında da şimdi benim anlayamadığım Rusya çıkmaz da diyorlar. Ama bir yandan da yani çıkma, Ukrayna'da çıkmaz da zor durumda. Mali olarak zor durumda ama Avrupa'yı da tehdit ediyor. Saldırı nasıl oluyor yani, hani adam yani eğer çıkmazdaysa, eğer çok zor durumdaysa, o zaman nasıl Avrupa'yı ve NATO'yu tehdit ediyor? Yani burada bir irrasyonel bir durum var, anlamak mümkün değil. Bütün bunlar konuşulurken Donald Trump Axios'a konuşmuş. Radcliffe'in ziyareti sonrası Putin'in NATO topraklarına saldıracağından endişe duymuyorum diyor. Hiç endişeli değilim, hiç. Hiçbir sorun yok. Putin'le verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaklar. Efendim işte peki o zaman Radcliffe niye gitti? Yorum yapmak istemiyorum. Ruslar saldırmayacak. Rutin çalışma ziyareti dedim. Yarı rutin diye de dün, önceki gün bir ifadesi de var. Dün aktarmıştım size. Zaten görüşüyorlar onlar filan. Mesaj iletilmedi. Trump olayı bu şekilde sunmuş vaziyette. Benim gördüğüm Avrupa İstihbarat Teşkilatları öyle bir saldırı hazırlığı falan, buna dair bir kanıt olmadığını zaten söylüyorlar. Bir AB yetkilisi AFP, yani Ajans France Presse, genel olarak Avrupa İstihbarat Teşkilatları Rusya'nın Avrupa ülkelerine saldırma riski görmüyor ve bu değerlendirme değişmedi diyor. Ama işte Doğu Blok ülkelerine hibrit eylemler, bu sefer bunu eğitler bir şekilde. Efendim yani vallahi artık bilemiyorum ben, hani bunca yıllık dış haberciliğimde hani Irak Savaşı yalanları, kitle imha silahları yalanları, yani o kadar çok yalan haber, yani daha doğrusu jeopolitik askeri harekatlar, işgallere meşruiyet kazandırmak için saçılan, herkesin yalayıp yuttuğu, sonra da yalan çıkan o kadar çok şey gördüm ama bu çatışmadaki gibi seri ve sistematik yalancılığı hiçbir yerde görmemiştim doğrusu, eğip bükmeyi. Böyle bir durum var. Şimdi tabii ben size aktardım bunlar olurken, dün de aktardım. Dmitri Peskov, yani istihbarat servisleri arasındaki, Ruslar bu konuda konuşmak istemiyor çok açık, istihbarat servisleri konuşuyor aralarında her şeyi, devlet politikası olarak ulu orta açık sızdırarak konuşmak onların geleneklerinde değil tabii ki. Putin'le görüşme olmadı. İstihbaratlar arası temastı. Ayrıca ziyaretin derin krizden çıkış sürecine nasıl yansıyacağına dair şimdiden yorum yapmanın erken olduğunu söyledi. Klasik bir açıklama. Bugün yeni açıklama var Peskov'dan. Diyor ki yani işte barış görüşmeleri derin bir duraklama sürecinde Ankoracı öneren Trump'tı, Amerika'ydı. Oraya öneri getiren de onlardı. Rusya'nın kabul ettiği, o dönemde kabul ettiğini açıkladığı önerileri de Amerikalılar yapmıştı. Sonra Amerikalılar vazgeçtiler. Şimdi hakikaten bir derin duraklama var. Diyor ki Peskov, Ukrayna tarafı bizim taleplerimizi gayet iyi biliyor. Konuyu ama barışçı yollarla müzakere etmek istemiyorlar. Bu nedenle de biz cephe altında dinamiği koruyoruz. Özel harekat sürüyor. Cephedeki ilerleme açıkça görülüyor. Kiev'e saldırılar sistematik ve hedef odaklı. Askeri ve askeri nitelikteki altyapıyı imha her gün de açıklıyorlar. Bunların hiçbirini Batı medyası yazmıyor, onu belirteyim size. Tek tek nereler hedef alındı onlar açıklanıyor. Şu aşamada Putin'le Trump arasında bir planlanmış telefon görüşmesi vesaire temas yok diyor Peskov. Ve tabii ki tekrarlamış, Radcliffe'in CIA şefinin Putin'le bir görüşmesi ya da teması olmadı. Tamamen istihbarat servisleri arasında. Evet, bu şekilde Rusya'nın açıklamaları. Sergey Lavrov'un bu arada Rusya televizyonuna açıklamaları var. O da tabii Radcliffe'in ziyaretini ona da sormuşlar. Ben o görüşmelerde yer almadım demiş. Yani dünyada her yerde olduğu gibi bizde de kendi aralarında temas kurmalarını sağlayan belirli kurallar var. Sıra dışı bir şey yok. Sessizlik için yürütülmesi, tabii yürütülür bu tür görüşmeler, şaşılacak bir durum yok. Yani Batı'da pek öyle olmuyor. Hemen, çünkü onlar kendi politikalarına göre şekillendirmek için, dediğim gibi, bunları hemen böyle sızdırma meselesi yapıyorlar. Ondan sonra ortalık karışıyor tabii. Farklı görüşler var doğal olarak. Aslında eğer hükümetlerin uygulayacakları bir politika varsa da o da zaten genelde suya düşüyor. Neyse. Bu bakış açısı, perspektif farklılığı, öyle diyelim. Ayrıca ilginç başka, tabii Vatikan dış ilişkiler sorumlusu Paul Gallagher'da manevi bir biçimde aynı dönemde bir gün önce Rusya'da ağırlanmıştı. Orada da tabii başka bir mesele var. Lavrov'a onu da sormuşlar. O da demiş ki her iki durumda da, yani CIA şefi de Vatikan'da, bu ziyaretler bizi ziyaret edenlerin gelip görüşme arzusunu bize yansıtıyor demiş. Şimdi tabii yani belki de işler kötüye gidiyor diye benim aklıma o geliyor. Lavrov ayrıca başka açıklamalar da yapmış kendileri açısından, herhalde dünyaya aktarmayı anlamlı buldukları G8 ile ilgili. Hani bir ara Türkiye, Rusya G8, G7'nin bir parçasıydı, sonra çıkartmışlardı. Trump da geri gelmesi lazım Rusya'nın gibi laflar ediyor, biliyorsunuz. Bunu tekrarlıyor ara ara. Demiş ki zaten Rusya G8'de sadece siyasi konuların ele alındığı, yani siyasi konular ele alınıyordu. İran ya da Kuzey Kore gibi dosyalarda kendi siyasi değerlendirmeleri dayatmaları söz konusuydu. Böyle uluslararası finans, ticaret sistemi söz konusu olduğu zaman Rusya'sız görüşüyorlardı. Bize de şu konularda anlaştık diyorlardı, tebliğ ediyorlardı. Yani dolayısıyla da hani Trump'ın o tezi çok da burada anlamlı bir yere oturmuyor, Rusya'yı da alalım demesi. O dönemde tabii ki Batı'nın kendini çok üstün gördüğü dönemlerdi. Şimdi tekrardan aynı formata dönmeyi Moskova kabul etmiyor. Birkaç kez de dile getirdiler. Evet, bütün bunlar olurken bir de medya ile ilgili Zaharova'nın dışişleri sözcüsünün açıklamaları var. Batı medyasının anlatılarıyla ilgili olarak aslında Batılı medya kuruluşlarının günün propagandasını nasıl yaptıklarına dair bir takım örnekleri dile getirmiş. Ben geçen gün kısmen aktarmıştım, hakikaten çok dehşetengiz. Yani işin içeriği tartışılır, İran'daki ceza yasaları filan, elbette hepimizin görüşleri var, ama kalkıp olmayan bir şeyi de röportajda uydurmazsınız. Yani Guardian gazetesinin eski muhabiri Kemali Degan itiraf etmiş 16 yıl sonra, 2010'da manşetten, hala bir de 16 yıl boyunca da tutmuşlar galiba, yani taşlanarak mahkum edildiği iddia edilen bir kadınla uydurma bir röportaj. Yani konuyu gündeme getirmek için uydurma röportaj yapmak da ne demek, ben anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Ayrıca 2009 protestolarıyla ilgili yine Batı senaryolarıyla belgesel çekmişler. Hakikaten Netflix dizisi gibi bir şey. Bu arada gerçekliğe denk düşmüyor. Yani hayatı bu kadar kurgular üzerinden algılamak nereye kadar insanı götürebilir, onu da kestiremiyorum. Ama yeni değil bunlar. Yani işte en yanıltma operasyonları dışarı, Körfez Savaşı'nda meşhur 15 yaşında bir kız, bunu bir biliyorsunuz hatta Güvenlik Konseyi'nde de konuşturmuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Kuveyt'in ABD elçisinin kızı efendim meğer bütün anlattıklarını PR ajansı kurgulamış. Yeni değil bunlar, 90'lardan beri değişen bir şey yok. Colin Powell'ın test tüpünü hatırlayın. Yani BM'de kitle imha silahları, sonra da Colin Powell yalan söylediğini kendi itiraf etmişti ama iş işten geçtikten sonra tabii ki. Başka şeyler de var. Yani o kadar çok var ki diyorum size yani Zaharova bunlara Buça'yı eklemiş. Çünkü Buça'yı da böyle Rusya yaptı diye söyleyip durdular ama hala o öldürülenlerle ilgili liste talebi var Rusya'nın ve yanıt vermiyorlar. Tamamen MI6 operasyonu olduğunu düşünenler var. Ben de katılıyorum doğrusu. Fakat fark etmiyor yani. Nihayetinde bunları işte arada sırada aktarıyoruz. Bir şey değiştirmiyor her seferinde. Aynı işlem. Evet. Tabii Ukrayna çatışması çok hazin elbette ve bitmesini de istemiyorlar. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, daha önceki genel sekreter, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak diye koydu ismini. Böyle dediğiniz zaman tabii her şey daha da karışıyor. Dün epey yine hava saldırıları var. Askeri sınai hedeflere, Kiev'de lojistik tesislere, 40 günlük Rusya'yı masaya oturtacağız diye 40 günlük savaş iddiası olmuştu Zelenski'nin. Döndü dolaştı, ters tepti ve Ukrayna ekonomisi, güney limanları, Odessa dair 7 liman kapanmış durumda. Yani bir şeye kalkışıyorlar, tam tersi sonuçlar veriyor. Dronlarla rafineriler, Rusya'nın Amazon'u denen Valberilerin vurulması falan derken tabii Ruslar da Putin'in aynı şekilde saldırılar diye ilan etmişti. Mirror diye ilan etmişti. Rusya biraz daha güçlü vuruyor tabii ki Ukrayna'da. Her ne kadar mazot koymasalar bile görsel için. Pek çok lojistik operatör, Raber Group, Silpo, Confly, Fora, Aurora, Roshan, Berger Kargo, hepsinin kimileri çifte kullanıldı diye iddialar var. Bilemiyorum tabii ki. Brovary, Borispol'de vurulan yerler var. Metalürji fabrikası var. Bir tane Ukraynalı vekil metalürji sektörünün fiilen imha edildiğini söylemiş. Hepsi tabii ki hüzünlü, acı verici ama yapacak bir şey yok. Bir an önce çalışmayı bitirmek gerekiyor. Cephe hattında da ben size arada aktarıyorum. Kramatorsk, Slavyansk'a yoklamalar şimdiden başlamış durumda. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov bir cephe hattı ziyaretinde kaç kilometre yakında olduklarını aktarmıştı. Operasyonlarda bütün bu Donbas'ta ve Zaporojye hattında. Donbas'ta tabii bu artık Donbas Savaşı'nı kapatacak yerler bunlar. Torsk, Slavyansk. En son Zelenski rivayete göre 1. Azak Kol Ordusu komutanı Deniz Radis Prokopenko. Bu Prokopenko yanlış hatırlamıyorsam Mariupol'de esir düştü. Türkiye'ye savaş sonuna kadar orada kalmak kaydıyla ara buluculuk yapılınca verilmişti ama sonra Ukrayna'ya geri dönmüştü. Onu atamış Slavyansk ve Kramatorsk'la ilgili olarak. Bir de Biletski var. Biletski meşhur daha sonra Avrupa'da nahoş şeyler uyandırabilir diye adını 3. kolordu diye değiştirdiler. Bunlar ırkçı, azılı ırkçı ve neonazi açıkça yani siyasi ideolojik olarak elemanlar. Bu aynı zamanda tabii burada başka şeyler de var. Derin işler de var. Azak taburunun kurulmasında eski Fransız ajanları falan yani karışık işler var. Her zaman buralara el atmışlardı. Onları da görevlendirmiş. Tabii Mariupol'den sonra ben cephe hatlarını takip ettiğim için söylüyorum bunu. İlk çekilenler de pek çok yerde şimdiye kadar bu azakçılar olmuştu. Burada nasıl olacak hep beraber göreceğiz. İyi eğitimli, yüksek motivasyonlu, ideolojik olarak bu ırkçılar, adamlar. Dolayısıyla fanatik güçler diyebiliriz rahatlıkla. Evet, durum böyle. Elbridge Colby, Pentagon politika müsteşarı, Brüksel'de NATO elçileriyle bir araya gelmiş. Gazetecilere açıklamaları var. Avrupa müttefiklerinin kendi savunmalarını kendi ellerine alması, bir NATO kuvvet modeli ortaya koymaktan bahsediyor. Amerikan halkı gayri safi yurt içi hasılasının %3,5'unu, 4'ünü savunmaya ayırıyor. Ama Alman halkı sadece %1'ini ayırabilir mi? Mantıklı değil bu diyor. O aşamayı çoktan geçtik diyor. Topluluk düzeltmesi getirmişler sosyal medyada. Yani 2026'da Almanya'nın temel savunma harcamaları için oranı 2.69'a çıkarttığını, yani Amerika azaltıyor bu arada deniyor. %22'lik bir artıştan bahsediyorlar. Dolayısıyla birbirlerine girmiş durumdalar, öyle gözüküyor. Sen ne kadar harcadın, ben ne kadar harcadım filan diye. Bu da ayrıca hazin bir durum, çünkü Almanya'nın militarize olmasını tabii ifade ediyor. Financial Times gazetesinde yine Avrupalıların uzattıkları, bitirmek istemedikleri çatışmaya daha çok para harcayabilmek için Rusya'nın kendi varlıklarını ele geçirip kullanmayı yeniden gündemlerine aldıkları iddiaları var. İsveç, Hollanda, İspanya ve Polonya dahil AB üyeleri. Mali kriz var. O zaman ne yapalım? Rusların paralarına el koyalım. Yani Rusya Devlet Başkanı buna soygun diyordu. Pek çok yorumcu hırsızlık diyor. Tabii başkasının parasını öyle alıp kullandığınızda tabii hırsızlığa giriyor. Bunun hukuki yolu da yok. Brüksel'de olay çıkmıştı, hatırlayacaksınız, atmıştım size. Belçika Başbakanı Bart De Wever en son yetti ama böyle olmaz. Güvenilirliğimiz tehlikeye gidiyor. Mali sistem demişti. Yani kim şimdi Avrupalılar böyle başkasının parasını çaldıklarında alenen göstere göstere başkası, yani siz bırakır mısınız Avrupa'da para? Yarın öbür gün size kızıp paranızı gasp etmeyeceklerini nereden bileceksiniz? Bilemezsiniz. O yüzden Bart De Wever itiraz etmişti. Şimdi Financial Times'a göre tekrar gündeme almışlar. Bir mektup yollamışlar Avrupa Komisyonu'na. Belçika'nın vetosunu aşabilecek teknik değişiklikler. Bakınız, hukuk çok kullanışlı bir şey, gördüğünüz gibi. Kendi kendilerine uyduruyorlar tabii. Bunların hiçbiri uluslararası hukuk bağlamında, kaldı ki tabii Avrupa'nın hani güvenilirliği tırnak içinde varsa, o anlamda pek de mantıklı şeyler, işler değil. Ama faşizm irrasyonelite gerektirir değil mi? Onu hatırlamakta tabii ki fayda var. Genellikle rasyonel akılla davranamıyorlar bu yollara girdiklerinde. Ursula von der Leyen Paris'te Fransa iş dünyasına galiba hitap etmiş. Avrupa Birliği'nin ekonomik üstünlüğünün temel direklerinin sıkıntıda olduğunu söylemiş. Batı'nın teknolojik üstünlüğü yok, artık ortadan kalktı. Ucuz ithal enerji, açık küresel ticaret, Çin pazarına erişim, Amerika'nın stratejik koruması. Kim yaptı bunları? Ben mi yaptım yani? Siz yaptınız. Küresel ticareti çökerttiler. Rusya'dan, enerjiden bağımsız olacağız dediler. Ucuz boru hatlarını patlattılar. Yani Avrupa Komisyonu bir de üstelik öyle bir yaptırım rejimi getirdi ki kendileri zarar gördüler. Yani kim yaptı bunları? Kendi kendilerine yaptılar. Neyse, bir takım öneriler getirmiş. Neye yarar bilmiyorum. Şimdilerde Çin'den şikayet ediyorlar. Kapasite fazlası falan diyorlar. Yani Almanya ihracat şampiyonu olduğu yılları hatırlıyorum ben. Wow, Alman mucizesi diyorlardı. Çinliler olunca onlarınki kapasite fazlası oluyor. Enteresan bir bakış açısı. Global Times gazetesi Çin'in AB'nin ticaret açığı için Çin'i suçlamak, teknedeki deliği gelgitin yüzünden olduğunu zannetmekle birdir diye yorum yapmışlar. Yani tabii ki bu işler nereye varacak bilemiyorum. Avrupa'dan bir de Norveç kralı Harald ölmüş 89 yaşında. 91'de tahta çıkmış galiba, o notu gördüm, onu da aktarmış olayım. Bir tabii Nikol Paşinyan'ın açıklamaları var. Seçimleri de kazandı, artık her şey de yolunda gidiyor kendisi için, ama kolektif güvenlik örgütü anlaşmasının yine suçluyor. Ermenistan hükümeti en son bir dış politika programı çıkarttı. İlginç şeyler var içinde artık. Azerbaycan, Türkiye, İran, Gürcistan, AB, ABD, Fransa, bunlar öncelikli ortaklar. Rusya değil tabii, geleneksel olarak yakınlıkları vardı ama eskide kaldı diyor Paşinyan. Ve burada tabii bizi Azerbaycan'a karşı korumadılar diyor. Yani korumadılar dediği tabii kendisinin bile işgal toprağı diye andığı Dağlık Karabağ. Kendileri öyle anıyordu o aşamada. Dolayısıyla da aslında kendisi istemedi demişti. Yani bu arada yani kolektif güvenlik anlaşması örgütü doğrudan Ermenistan topraklarını ilgilendiremeyen bir meselede neden Erivan'ı savunsun diye de bir soru var elbette. Bunları çok deşmek lazım. Öyle kabaca çok anlaşılır bir şey değil. Ama bu bir tercih herhalde. Paşinyan bu tercihte bulunuyor. Kolektif güvenlik anlaşması örgütünden de ülkeyi çıkartmaya çalışıyor. Tabii onu da belirtmek lazım. Evet, önümüzdeki hafta biraz tabii fırsat bulursak Çin, Rusya, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var. 30 Ağustos'ta iki gün kaldı. Bişkek'te öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti var. Çinliler daha çok ekonomiyle, kalkınmayla vesaire alakadarlar tabii ki. Bir yandan da en son felaket, dün çok anlatamadım, Nepal'de. Nepal'in ayrıca Çin'e bakan Çin sınırına yakın bölgesinde de korkunç bir sel ve heyelan var. 500'ü aşmış durumda ölenlerin sayısı. 1000'in üzerinde kayıp var. Çin'de bayağı bir seferberlik yaptılar. Bir buzulun çöküşünün sebebiyet verdiği söyleniyor. Tamamen tabii arama kurtarma çalışmalarında özellikle Xizang, yanlış ifade etmiyorsam, Çin'in güneybatısında buralara bayağı bir ekipler göndermişler. Büyük bir felaket, görüntüleri de açıkça anlaşılıyor. Dünyanın dört bir yanında tabii artık yaz biterken dün de bir parça bahsedebildim ama orman yangınları, efendim seller devam ediyor maalesef. Kolombiya'da depremler, tabii Güney Amerika, Latin Amerika depremlerle önce Venezuela'da başladı, sonra Kolombiya'da devam etmişti. Kolombiya'da şimdi bir de yangın çıkmış durumda. Kolombiya'da büyük bir değişim de var. Yeni aşırı sağcı başkan göreve geldi. Dela Espriella. İlk işi İsrail'le ilişkileri düzeltmek oldu. Ülkesi bu arada yangın yerine dönmüş durumda. Şimdi orman yangınları var. Ve tabii bu orman yangınları daha önce Arjantin'de de bir ara çıkmıştı. İsrail'le bağlantılı olduğu iddiaları gündeme gelmişti orada. Kolombiya'da da eski devlet başkanı Gustavo Petro aynı iddiada bulunuyor. Bu orman yangınlarını İsrail'le bağlantılı olarak, bir takım İsrailliler toprak satın alıyorlar teması Latin Amerika'da çok canlı bir tartışma, şimdi de Kolombiya sıçramış gözüküyor. Son olarak bunu aktarmış olayım. Fakat biz şimdi tabii Türkiye'ye bakacağız. Trump'ın İran'a açtığı mali savaş. Biz neredeyiz, neresindeyiz bunun bu konjonktürde? Sayın Ali Arif Aktürk'le konuşacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda enerji uzmanımız, eski BOTAŞ Gaz Alım Dairesi Müdürü Sayın Ali Arif Aktürk var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ceyda'nın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir konuşamamıştık. İyi oldu bu fırsat diyeceğim. Çünkü tabii bir yandan makro ekonomik bu İran üzerinde etrafındaki Amerikan ve İsrail müdahalelerinin vardığı yer bir ekonomik savaşa dönüşürken makro ekonomik görünüm bize de yansıyor açıkça. Ve tabii bu hafta Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent'ın D-Day diye, Normandiya çıkartmasına atıfla tuhaf açıklamaları oldu. Herkes tartışıyor. Bugün tabii Hürmüz Boğazı enerji, dünya enerjisinin %20'sinin geçtiği yerin kapalı olup olmadığı, bunun üzerinden acayip tartışmalar var. En son Donald Trump bir de buz zımbırtı açık diye o zımbırtı açık diye de bir yorum olmuş galiba. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak bu Amerika'nın en son uyguladığı ya da uygulayacağını duyurduğu yaptırımları konuşuyoruz mecburen. Çin'e bağlı işte ticaret ortakları var. İran'dan petrol, enerji alan ülkeleri daha çok sıkıştıracak diye. Şimdi Türkiye hiç anılmadı Sayın Aktürk. Yani Çinliler bir itiraz ettiler. Ruslar zaten SWIFT sistemi vesaire dolardan, dolar tırnak içerisinde dışarı çıkartılmışlar. Çinliler ama içinde işte Hindistan'ı, Güney Kore'si, Japonya'sı, bunlar Orta Doğu'dan petrol alan ülkeler, hepsi zora düşmüş gözüküyor. Biz Türkiye olarak da bir doğu komşumuz ama önce ben size makro değerlendirmenizi sormak istiyorum. Trump ne yapmaya çalışıyor bu bağlamda? Bunun bir başarı şansı gözüküyor mu? Çünkü oradan biraz Türkiye'ye getireceğim. Siz nasıl görüyorsunuz bu Trump'ın açık zımbırtı üzerine ilan ettiği mali savaşı?
2: Çok teşekkürler. Zımbırtı kelimesi İngilizce nasıl söyleniyor bilmiyorum.
0: Öyle çevirmişler.
2: Doğru tercüme etmişler. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırım aslında Trump'ta olmadı. Yani epey bir süredir var. IFCA 1245 numaralı yaptırımla 15 yıla yakındır, belki daha da fazla bu yaptırım var. Tabii bu yaptırımın başında petrol ve ürünleriydi, gaz hariç tutulmuştu. Gaz satışında bir problem yoktu. Doğal, bizim en büyük ticaretimiz doğal gaz İran'da. Biz 2019 yılından beri de petrol ve ürünleri almıyoruz. Ham petrol neredeyse sıfır. Diğer petrol ürünleri de özellikle rafine ürünlerinden çok az bitüm falan alınıyor ama o da kayda değer bir rakam değil. Hatırlarsanız 2010'lu yıllarda işte zarrap olayıyla Gas for Gold denilen işte İran'ın gaz parası Türkiye'de Halk Bank'a yatıyordu. Ondan sonra o paranın transferi Dubai üzerinden altınla ödeme şeklinde gidiyordu. Fakat şimdi şu anda Trump yönetimi bu işi daha da sıkılaştıracak, öyle görünüyor. Yine ben izleyebildiğim kadarıyla petrol ürünlerinin dışında, petrol ticaretinin dışında işte altın, dijital varlıklar, kripto varlıklar, teknoloji ürünleri, havacılık ve deniz taşımacılığıyla da ilgili yaptırımlar var. Tabii şimdi İran'la ticarette yapılabilir. Türkiye ile İran ticareti şu anda dengede diyebiliriz. Türkiye geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolarlık mal ihraç etti. Karşılığında 2,5 milyar dolarlık da, ki bunun yarısından fazlası, yaklaşık 1,3 milyar doları doğal gaz olmak üzere gaz ithal etti. Bu dengede şu anda Türk parasıyla da ticaret yapılabilir. Barter da yapılabilir. Ancak tabii bu iş daha da sıkılaştırılırsa çözüm yolları artık daha kötü noktalara varabilir. Bunun ötesinde ta Refah Yol döneminde imzalanmış bir doğal gaz alım satım sözleşmesi vardır. Ki bu doğal gaz alım satım sözleşmesi, ben çok iyi hatırlıyorum. Fiyat maddesi, take or pay maddesi, bir iki madde daha biz anlaşamamıştık. O zamanki İranlı bakan Ankara'yı ziyaret etmişti. Recai Kutan enerji bakanıydı. Esenboğa'ya gittik. Esenboğa'da parafe edilmişti. Böyle çok hızlı bir şekilde yapılmıştı Refah Yol döneminde. Ve yabancıların deyimiyle bankable bir sözleşme değil. Yani çok açık noktası var. Yoruma açık noktası var. Bundan dolayı da BOTAŞ'la NIGC'si iki kere tahkim yaşadılar. Ve bu sözleşmenin bu kriz olmasa bile mutlaka yenilenmesi, açık dille daha böyle bankable, anlaşılabilir, uluslararası standartta bir sözleşme yapılması gerekiyordu. Ancak bu yılın Temmuz ayında bu sözleşme de sona erdi. Şu anda make-up dediğimiz eksik teslimat miktarları yapılıyor. Ve bu sözleşmenin de bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Niye gerekiyor diyorum, bunun altını çiziyorum. Türkiye'nin kış döneminde İran gazını alma zorunluluğu var. Türkiye'de yazla kış arasında ciddi bir dengesizlik var. 81 vilayette 23,5 milyon konut gaz tüketiyor. Size kolay anlaşılabilsin diye şöyle bir ifade vereyim. Mesela Ocak ayında 7 milyar metreküp ayda gaz tüketen Türkiye konutlar yaz ayında, Temmuz ayında 300 milyona düşüyor. Bu dengesizliği de karşılamanın tek yolu her noktadan, her giriş noktasından maksimum gazı almak zorundasınız. İran'ın da günlük sözleşme miktarı 28.6 milyondur. Bu gaz kışın sisteme girmek zorunda. Aksi takdirde konutlardan dolayı kesintiler yaşanır. Bunu geçmişte de yaşadık.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Geçmişte İran gazında azalma olduğunda, ki bunu medyada bazen İran gazı kesti diye yansıdı, ki aslı öyle değildir. İran'ın kendi iş tüketimi inanılmazdı. Türkiye'nin 2,5 katı kış döneminde iş tüketimi vardır. Tahran ve Tebriz'de soğuk kış günlerinde günlük 850 milyon metreküp gaz tüketilir. Aşağıda Asavye'de Güney Pars sahasında üretilen gaz, kondensatla birlikte üretilen gaz yukarı çıkar. Fakat kendi tüketiminden dolayı Türkiye'ye ulaşmaz. O eksik teslimattan dolayı da Türkiye'nin gazı kesilir. Şimdi bunlar bile bizim sistemi etkilerken bizim bundan vazgeçme şansımız yok. Ama öte yandan da şunun da altını çizmem gerekiyor. Bu 28 Şubat'ta başlayan savaş İran'ın tesislerine de zarar verdi. İran Güney Pars sahasında kondensatla birlikte gaz üretiyor. Orası kondensatlı saha. Ve bu kondensatı eğer ihraç edemezse tanklarda bir yere kadar depolayabilir. Ondan sonra üretimi durdurmak zorunda. Güney Pars sahasında ya da azaltmak zorunda. Azaltma olduğunda kış döneminde kendi tüketimi de var. Yaklaşık 155 tane doğalgaz santrali var. İrili ufaklı doğalgaz santrali var. Bunlar da gaz tüketiyor. Dolayısıyla oradan üretimde bir azalma olduğunda Türkiye'de teknik olarak etkisi yaşanacaktır. Ama yaptırımlara gelince, yaptırımlar daha da sıkılaşacak. Bu altın ve kripto paralar.
0: Arif Bey,
2: buyurun.
0: Evet, şunu sormak istiyorum. Tabii Scott Bessent ne kadar ciddiye almak lazım onu da kestiremiyorum ama dolar sisteminden atarız diye tehdit etti açık bir biçimde. Yani tehdidin boyutu o. Yani şimdi kalkıp Türkiye İran'dan doğal gaz aldığı için dolar sisteminden atılabilir mi? Yani bunu ciddi almak gerekiyor mu? Bu arada ihtiyacımız olduğunu size gayet güzel izah ediyorsunuz. Yani ne beklemek lazım? Çözmeye çalışıyorum. Ankara'dan da bir tepki de gelmedi bu arada. Yani istisnai
2: bir... Sorunuzu şöyle anlayayım. Dolar sisteminden Türkiye gibi ülkeleri mi atarız?
0: Öyle dedi. Yani... Sıfır sızıntı dedi Scott Bessent. Hiç kimse İran'la hiçbir iş yapmayacak, hiçbir şey almayacak, satmayacak, ticaret yapmayacak. Yoksa dolar sisteminden atarız dedi. Açıkça ben söyledim.
2: Bunun yapılabilirliğinin imkanı yok. Yani Türkiye ticareti zaten rezerv para Amerikan doları. Swift üzerinden Türkiye ihracatını, ithalatını yapıyor. Dolar sisteminden atılırsa en başta zaten Amerika Birleşik Devletleri kendisi de zarar görür de Türkiye'yi tümüyle dışlamak demek. Avrupa Birliği'nde bu arada dışlamak demek. Yani Türkiye'nin dış ticaretinin önemli bir kısmı Avrupa Birliği'yle. Tamam Euro bazında yapılıyor ama Türkiye aramal ithalatında Amerikan dolarıyla yapıyor. Tüm dünyayla. Yani ben bunu uygulanabilir olarak görmüyorum. Orada herhalde şeyi kastetmiştir. Yani biraz önce bahsettiğim şeyleri de daraltarak tümüyle İran'ın dolarla ticaretini engellemeyi kastetmiştir ki İran zaten artık Çin'de Rusya'yla zaten dolar ticareti yapmıyor. Diğer ülkelerde de başka şekilde altına dayalı bir ticaret yapıyor.
0: Yani lafları çok açık tabii bu arada. Herkes sordu da dolardan atmak derken müttefiklerin de etkileyeceği için işte Çin gibi bankalar
2: vesaire. Bu şu demek yani Türkiye'ye NATO'dan çık demek ya da Türkiye'yi tümüyle dışlamak demek. Yani Türkiye uluslararası sistemin bir parçası. Yani dolar Swift'ini, dolar transaction'ını, muhabir banka ilişkilerine atmak yani çok absürt. Yani bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ayağına sıkması demek. Zaten rezerv para tahtı yavaş yavaş sallanıyor. Yani bu 20 yıl önceki doların ticaretteki kullanımıyla şu anda %57-58'lerde. Yani böyle bir tehdit uygulaması Türkiye gibi ülkelere zaten kendi rezerv parasına da abiyos demesin.
0: Evet, şimdi aklıma şey geliyor. Daha önce tabii İran'a yaptırımlar yeni değil ve Türkiye istisnalar idi daha önceki yönetimler. Hani Trump olsun, Biden olsun, Obama olsun neyse. Yani bizim sonuçta doğudaki komşumuz enerji almak durumundayız. Sizin gayet güzel izah ettiğiniz gibi doğalgaz ihtiyacı var. Şimdi tabii bir de Türkiye Amerika'dan da doğalgazı arttırıyor. LNG arttırıyor ama daha pahalıya geliyor galiba. Yani peki İran bize pahalıya mı satıyor bunları? Yani Amerika bize daha ucuza doğalgaz verebilir mi? İran'dan doğalgaz almayı bırakın dese öyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir an aklıma düştü.
2: Şimdi İran'ın fiyatı da öyle çok ucuz değil. İran'ın tamam. fiyat formülü vardır. İçinde gazoil, fuel oil olan bir formüldür. Ve zaman zaman Rus fiyatının, Azeri fiyatının da üzerine çıkar. Amerikan fiyatı ise tümüyle liberal bir piyasada belirlenen. Amerika'nın kendi Henry Hub Endeksinin üzerine sür primler, sıvılaştırma maliyetleri, navlun maliyetleri eklenerek belirlenen bir fiyat. Ya da Avrupa'daki hub fiyatı, TTF endeksi satıyorlar. Size bağlanmadan önce bir iki saat önce bakmıştım. TTF şu anda 70 euro megawatt saati. Yaklaşık onu TL'ye çevirdiğimizde herhalde 40'ları geçiyor. 40 TL metreküpü geçiyor. Tabii bu çok pahalı. Şu anda İran fiyatının çok çok üzerinde bir fiyat. Ama maalesef bu kış hep her yerde söylediğim ve Putin'e atfedilen winter is coming. Maalesef winter is coming. Gerçekten kış geliyor ve Avrupa Birliği de şu anda yeraltı depolarında doluluk oranı çok düşük.
0: Onu soracaktım.
2: 50'ler civarında evet. ve gaz atamıyorlar. Çünkü 70 euroya ulaşmış bir gaz fiyatıyla gaz koyamıyor. Ve şimdi her geçen günde ne işliyor? 1 Kasım itibariyle doluluk mevzuat gereği %90'larda olması gerekiyor. Yani 96 milyar metreküplük gaz koymuş olması gerekiyor Avrupa Birliği. Şimdi her geçen gün aleyhine işliyor. Artık buna da ulaşamayacak. Fiziki olarak da ulaşamayacak. Bir de depoya koyduğunuz gazın maliyeti, bir de paranın maliyeti var. Maliyet değeri var. Dolayısıyla kış döneminde Kuzey Yarımküre'de durum çok içler açıcı değil yani. Hem Türkiye için hem Avrupa Birliği için Akdeniz çanağındaki tüm ülkeler için. Tabii buna Rus yaptırımlarıyla Rus gazına da şey koyuyorlar. Dolayısıyla bu kış nasıl geçecek açıkçası göreceğiz. Tabii kış şartları da önemli. Soğuk geçerse tüm Avrupa donar.
0: Ama yani Arif Bey biz istemiyoruz Rus gazını, Amerika'dan alacağız diyorlardı. Galiba biraz da 5-6 kat fazla alıyorlarmış Avrupalılar. Öyle takım haberler görüyorum ben arada.
2: Şimdi tabii Rus yaptırımları sonucu uzun vadeli kontratlar tümüyle ortadan kalktı. Uzun vadeli kontratın şöyle bir avantajı vardı. Siz belli bir fiyat formülüne anlaşmıştınız. O fiyat formülü her çeyrek dönemde yeniden hesaplanıyordu. Piyasadaki bu inişler çıkışlardan çok etkilenmiyordu. Etkileniyordu ama çok etkilenmiyordu. Şimdi onlardan vazgeçildi. Bu tür krizler işte TTF'i, Henry Hub'ı ya da uluslararası piyasaları etkileyince ister istemez herkes de pamuk eller cebe, pahalı gaz, pahalı enerjiyi kullanacaklar. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'de şu anda konut fiyatları sübvanse ediliyor. Ben Eylül ayında bir zam yapmazlarsa Ekim başında ciddi bir zam ihtiyacı ortaya çıkacak. Çünkü cari açık 2026'da sonunda 75 milyar dolarları bulması bekleniyor. Ekonomistler söylüyor. Şimdi bir de sübvanse edilen gaz maliyeti var. Dolayısıyla bunun finanse edilmesi, hazine tarafından finanse edilmesi çok kolay bir iş değil. Hem faizleri indirelim diyoruz, hem cari finanse edelim diyoruz. Hem de gaza zam yapmayalım diyoruz. Yani böyle bir dünya yok maalesef.
0: Yani şimdi tabii sıradan insanlar açısından düşünüyorum. Benzine çünkü yani ben işte 10 günde bir arabaya, depoya benzin doldurmaya götürüyorum. Artık işler çığırından çıktı. Bir de doğalgazla da zam gelecek diyorsunuz yani. Hani başka.
2: Yani gelmek zorunda. Yani bunu 2 kere 2 4 matematiğin şeyi bu. Gelmek zorunda. Zaten yani aslında sübvanse edilirken yine bizim vergi mükelleflerinin cebinden sübvanse ediliyor. Hı. Marketten aldığımız alırken ödediğimiz ÖTV, KDV'lerle sübvanse ediliyor. Yani değişen bir şey yok. Bir cepten öbür cebe. Ama mesela şunu da vurgulamam gerekiyor. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndaki krizden çok ben Karadeniz'deki krizi önemsiyorum. Ukrayna'nın vurduğu işte 34-35 tane Rus rafinerisinden dolayı şu anda dizel fiyatları uçtu.
0: Evet.
2: Tabii
0: evet.
2: Dizel fiyatları uçtu gitti. Jet yakıtı yine öyle. Şimdi gasoil bunlar benzer ürünlerdir. Doğalgaz fiyat formüllerinde olan ürünlerdir. Gasoil, fuel oil. Onlar da uçtu gitti. Yani şu anda gasoil'in ton başına fiyatı 1300 dolar. İnanılmaz bir şey. %1 sülfürlük fuel oil 600 doları geçti tonu. Bu da yani formül alıyorsanız bile yani Türkiye Cumhuriyeti ya da eski Avrupa Birliği Rusya'dan formülle alıyorsa bile Rus gazı da pahalanacaktı formülden dolayı. Çünkü bunlar çok arttı. Dolayısıyla yani kriz katmerlenerek gidiyor. Hürmüz artık Karadeniz. Yani Karadeniz'i kimse konuşmuyor. Geçenlerde işte Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol 6-7 ay sonra daha Hürmüz'ün yeni farkına vardı. Ama Karadeniz'deki olanları konuşmuyor. Yani Karadeniz'de yaşanan kriz de Hürmüz Boğazı kadar enerji piyasalarında önemli, belki daha da önemli.
0: Yani şimdi tabii Arif Bey, sonuçta ben Batı medyasının yalancısı olacağım. Çok mutlu oluyorlar Rusya rafinerileri vurulunca. Şimdi burada bir çelişki yok mu yani? Kendileri daha pahalıya almak zorunda kalıyor. Hatta kıtlık çıkıyor, bütün piyasalar coşuyor. Burada bir acayip bir durum var yani. Hakikaten ben bir şey diyemiyorum artık hani. Karadeniz'de de yani artık biraz irrasyonel geliyor açıkçası olup bitenler. Nasıl çözeceğiz bunu yani?
2: Valla bunun çözümü herhalde 2028'e kadar yok gibi yani. Trump yönetiminden sonra makul bir demokrat gelirse, makul bir ortama oturursa. Tabii Ukrayna-Rusya krizinin de daha da alevleniyor. İşte son gelişmeleri Putin'in İngiltere'ye şeyi, İngiltere'nin İHA'lara, SİHA'lara desteği. Yani Ukrayna krizi 2022'nin ötesine gitti şu anda Ukrayna-Rusya krizi.
0: Evet, ama yani demokratlar başlatmıştı tabii yani, biliyorsunuz. Ben Sikorski'den hatırlıyorum, Polonya'nın Dışişleri Bakanı. Kuzey Akım 2'yi patlattığı için Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etmişti ilk hesabından, oradan hatırlıyorum. Pek hayırlı şeyler olmadığını şimdi görüyoruz biraz da. Doğru söylüyorsunuz. Peki Ankara yani bu Karadeniz'le ilgili adım atabilir mi? Yani biraz daha... doğalgaz, şimdi bir yanda İran var, işte konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir sızıntı olmayacak, asla ticaret yapamayacaksınız İran'la demesi var. Diğer yandan yani Karadeniz'deki bu de sizin de özetlediğiniz durum var. Ne yapacağız peki Türkiye'de? Katar'dan, Irak'tan falan mı enerji şey yani bunun ya da bu bütün bu sorunların çözümüne dair bir girişim var mı?
2: Şimdi ben yine daha önce de bazı yerlerde de belirttim. Türkiye'nin özellikle doğalgaz politikası artık milli güvenlik sorunu olmaya başladı. Hı. Niye? Çünkü 81 vilayette 23,5 milyon doğalgaz konfordur, güzeldir. Düğmeye basarsanız ısınırsınız. Ama bunu maliyetin altında yaparsanız zaten o ayrı bir konu. Bir de böyle bir dengesizlik yarattığınızda siz kış döneminde dışarıdaki böyle uluslararası şeylerden, problemlerden çok daha fazla etkilenir hale geliyorsunuz. Şimdi Rusya'yla da Rusya en önemli gaz tedarikçisi. Hem Mavi Akım hem Türk Akımından gelen gaz kışın mutlaka girmek zorunda. Yani bunun başka bir B planı yok. Bunu ne Amerika'dan alacağınız eğlenceyle ne başka bir yerden alacağınız eğlenceyle telafi etmenizin imkanı yok. Şimdi bundan dolayı da biz artık elimiz maalesef kısıtlı. Yani şimdi 2027 başında Rusya ile masaya oturulduğunda en önemli gündem maddelerinden birisi doğalgaz olacak. İşte Akkuyu var, başka konular var, Ukrayna meselesi var vesaire. Orada aslında Ukrayna Rusya krizinde Türkiye çok güzel bir ara buluculuk oynardı. Çünkü Türkiye'nin elinde en güçlü koz Montre Sözleşmesi. Karadeniz'in de kıyıdaşı. Burada tabii çok daha bağımsız, iki ülkeye de bağımsız kalarak daha farklı hareket alanı olabilirdi. Ama ben yavaş yavaş onu da kaybettiğimizi düşünüyorum. Özellikle son işte medyada çıkan Ukrayna'ya Türkiye'nin

0: Ha.
1: Şimdi oradan da bizim ihracatımız etkilenecek.
0: Tabii.
1: Yani o eski bundan 2-3 yıl önceki tahıl koridorunu şu anda yaratmak da çok kolay bir iş değil gibi geliyor bana.
0: Evet. Çok haklısınız. En son ben de yani Bloomberg'de gördüm. Türk gemilerine sürekli saldırı yapıyorlar. Yani ve çağrılar yapmışlar deniz taşımacılığı, Transbospor'dan yani Türkiye'nin kayıplarını böyle inanılmaz rakamlar veriyorlar. Umarım bir an önce bunlara çare bulursun.
1: Geçen hafta gemicilik yapan bir şirkette çalışan üst düzey bir arkadaşımla konuşuyordum. Karadeniz'de çalışan gemilere personel bulunmuyor diyor.
0: Evet.
1: En düşük maaşlar 15 bin doları geçti diyor. Kimse gitmek istemiyor diyor.
0: Evet.
1: Yani gidenler de bu yüksek maaşları alanlar da sürekli dışarıda SİHA gözlüyor. Bizim tankere mi, bizim gemiye mi geliyor diye.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunlar da maliyeti artırıyor. Sigorta maliyetlerini, alım
0: Tabii.
1: maliyetleri otomatikman artıyor.
0: Evet. En son Rusya'nın Tuapse kentine giden Samsun'dan 3 Ukrayna İHA'sıyla vurulmuş gemide yangın çıkmış, 5 mürettebatta yaralanmış haberlerini gördüm ben de. Uzun konu, bunu daha detaylı Karadeniz'i tabii konuşmak lazım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Durum parlak değil enerji açısından bütün dünyada ve Türkiye'de galiba. Evet.
1: Evet.
0: Çok.
1: Yani şunu söylemeyiz cümle, Türkiye ile İran ticareti eşit dengede olduğundan dolayı bu seviyede giderse ödeme ile ilgili bir sıkıntı olmaz.
0: Olmaz.
1: Ama yani İran'da bu gazı kış döneminde verememe ihtimali de yüksek yani. Amerika Birleşik Devletleri yeşil ışık yakmış olsa bile.
0: Evet. Göreceğiz bakalım. Kış geliyor, yaklaşıyor artık. Çok teşekkür ediyorum Arif Bey değerlendirme için. Çok sağ
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, enerji uzmanı BOTAŞ eski gaz alım dairesi müdürü Ali Arif Aktürk'le konuştuk. Biraz Trump'ın herkesi dolardan atarım. İran'la hiçbir ticaret yapmayacaksınız. Uçan kaçan kuş olmayacak. Çıkışları var ama bu gerçekçi bulunmuyor. Türkiye bağlamında da çok gerçekçi bulunmadığını, olmadığını daha doğrusu Sayın Aktürk izah etti. Tabii onun ötesinde değerlendirmeleri vardı. Bu haftalık bu kadar efendim. Pazartesi günü dünyadan gelişmeler, değerlendirmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen aktif volkanların bir kuşak halinde uzandığı bölgeye Pasifik Ateş Çemberi ya da Pasifik Deprem Kuşağı denir. Dünyadaki tüm depremlerin %90'ı tektonik plaka sınırlarının olduğu bu kuşakta gerçekleşir. Bu bölgede yer kabuğundaki hareketlilik nedeniyle sürekli sismik aktivite görülür. 22 Mayıs 1960 tarihinde bu bölgede yer alan Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem kaydedilen en büyük deprem olarak tarihe geçmiştir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırı var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bir öğrencinin ustasını geçmesi bazen yıllar süren bir geleneğin ve emeğin sonuçlarını alt üst eder. Boynuz kulağa geçti atasözde tam olarak bu durumu anlatır. Boynuz kulağa geçti atasözü bir kişinin kendisinden daha deneyimli veya yaşlı olanı başarı veya yetenek bakımından geçmesini ifade eder. Yetenekli bir çırak ya da öğrencinin zamanla ustasından daha başarılı olması toplumun gelişimi için olumlu bir durumdur. Günümüzde bu atasözü sonradan yetişen öğrencinin ustasını geçmesi biçiminde sıkça kullanılmaktadır. Eğitimde veya meslek hayatında kuşaklar arasında kalite ve ilerlemeyi simgeleyen bir anlam taşır. Peki bu kökeni nedir? Osmanlı dönemi ve öncesinde ustaların yanında yetişen çırakların zamanla ustalarını aşması oldukça yaygındı. Bu durum toplumda halk söyleşilerinde ve sözlü kültürün bir parçası olarak kendine yer buldu. Bazı halk hikayelerinde Büyük İskender'in memurlarına taktırdığı boynuzlu taçlardan türediği anlatılsa da bu tür efsanelerin tarihi temeli bulunmamaktadır. Atasözünün halk anlatıları ile ilgili en bilinen rivayetlerinden biri Erzurum'daki çifte minareli medresenin inşası ile ilgilidir. Bu efsaneye göre üstadla çırağı medresenin iki minaresini yan yana yükseltirken birlikte çalışırlar. Bir gün çırak minaresinin üstadının önüne geçtiğini fark eder ve bu durumu ustasına bildirir. Üstad çırağının kendisini geçtiğini görünce derin bir hayal kırıklığına uğrar ve trajik bir şekilde sonlanacak bir olay yaşanır. Bu halk hikayesi ustaya duyulan derin saygıyı ve atasözünün halk arasında ne kadar yaygın bir şekilde kullanıldığını gözler önüne serer. Boynuz kulağa geçti atasözü yalnızca bir usta çırak ilişkisinin değil, nesiller arası ilerlemenin ve gelişimin simgesidir. Bu halk hikayesi bir çırakla ustasının rekabetinin ötesinde toplumun değişim ve yeniliklere nasıl açık olduğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Niño, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarını değiştirmeye başladı. Panama ülke geneli acil durum ilan ederken Hindistan'da muson yağışlarının azalması, Endonezya'da ise kuraklık ve orman yangınları dikkat çekiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesini bekliyor. El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ekvator çevresindeki orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal seviyelerin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan bir hava olayı. El Niño'nun etkileri dünya genelinde aynı şekilde görülmüyor. Bazı bölgelerde kuraklık ve orman yangını riskini artıran hava koşullarına neden olurken bazı bölgelerde ise aşırı yağışlara yol açabiliyor. El Niño'nun etkilerine karşı önlem alan ülkelerden biri Panama oldu. Panama hükümeti hava olayının oluşturabileceği olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla ülke genelinde acil durum ilan etti. Kararla birlikte olası afetlere müdahalede ihtiyaç duyulan kaynaklara daha fazla ulaşılması ve risk taşıyan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor. Panama'da El Niño'nun özellikle su kaynakları, tarım ve enerji üretimi üzerindeki olası etkileri takip ediliyor. Ülke aynı zamanda son dönemde şiddetli yağış ve sellerle de mücadele ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tahminlerine göre Orta Amerika ve çevresindeki bazı bölgelerde de önümüzdeki dönemde yağışların normal seviyelerin altında kalması bekleniyor. El Niño'nun etkisinin öne çıktığı bölgelerden biri de Hindistan. Ülkede 24 Ağustos itibarıyla mevsim yağışları normalin %13 altında gerçekleşti. Tahminler Hindistan'ın son yılların en zayıf muson dönemlerinden birini geçirebileceğine işaret ediyor. Yağışlardaki düşüşün özellikle tarım, su kaynakları ve gıda üretimi açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Endonezya'da uzun süren kuru hava koşulları ve güçlü El Niño'nun etkisiyle orman yangınları ağırlaştı. Temmuz sonuna kadar yaklaşık 94 bin hektarlık alanın yangınlarda zarar gördüğü bildirilirken yoğun duman Malezya ve Borneo'ya kadar ulaştı. Yangınlarla mücadele kapsamında 24 binden fazla personel görevlendirildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son tahminleri güçlü El Niño'nun sonbahar boyunca etkisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda kuraklık, aşırı sıcaklık, orman yangınları ve bazı bölgelerde şiddetli yağış risklerinin yakından takip edilmesi bekleniyor. Avrupa ve Türkiye'de ise El Niño'nun etkileri Pasifik çevresi ve tropikal bölgelerde olduğu kadar doğrudan ve belirgin görülmüyor. Bu nedenle Avrupa veya Türkiye'deki sıcaklık, kuraklık ve yağış olaylarının tek başına El Niño'ya bağlanmadan bölgesel hava sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Pasifik'te güçlenen El Niño farklı ülkelerde hava koşullarını etkilemeye başladı. Panama'da ülke çapında acil durum ilan edilirken Hindistan'da muson yağışları normalin %13 altında kaldı. Endonezya'da ise yaklaşık 94 bin hektarlık alan yandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yürütülen Adramiton Antik Kenti kazılarında Roma dönemine tarihlenen ve mozaikleri büyük ölçüde günümüze ulaşan bir villa yapısının kalıntıları ortaya çıkarıldı. 2012'den bu yana devam eden kazılarda bulunan yapı, antik kentin Roma dönemindeki konut alanlarına ilişkin önemli bulgular sunuyor. Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda sürdürülen çalışmalara Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Adramiton Araştırmaları Heyeti Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Murat Özgen bilimsel danışmanlık yapıyor. Doktor Öğretim Üyesi Özgen, Ören Mahallesi'nde yaklaşık 9000 metrekarelik alanda iki kampanya halinde çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Tespit sondajlarında birden fazla kültür tabakasına ulaştıklarını belirten Özgen, ikinci kampanyada ise Roma dönemine ait konut yapısının ortaya çıkarıldığını ifade etti. Yapının ortasında atrium olarak adlandırılan merkezi bir bölüm bulunduğunu aktaran Murat Özgen, bu alanın etrafında 3 büyük salonun yer aldığını kaydetti. Salonların zeminlerinde mozaik döşemeler, duvarlarında ise freskler bulunurken yapılarda figüratif ve geometrik bezemelere de rastlandı. Özgen özellikle kuzey salondaki mozaiklerin dikkat çekici olduğunu belirterek şöyle konuştu. Özellikle kuzey salonda 15 panel halinde farklı türlerde kuşlar, balık figürü ve Adramiton kentinin M.Ö. 4. yüzyıldaki sikkelerinde temsil edilen kanatlı at figürü yer alıyor. Kanatlı atın bu motifin sikkelerde kullanılmasından yaklaşık 500 yıl sonra Roma dönemine ait bir yapıda da kenti temsil eden bir unsur olarak karşımıza çıkması oldukça önemli. Villa mozaiklerinde kedi ve köpek figürlerine de yer verildi. Özgen bu hayvanların isimlerinin de yazıtlarla birlikte mozaiklere işlendiğini söyledi. Kedi figürünün zümrüt anlamına gelen bir isimle, köpeğin ise okyanus adıyla tasvir edildiğini belirten Murat Özgen, bu ayrıntıların yapının sahibine dair değerlendirmelerde bulunulmasına olanak sağladığını ifade etti. Mozaiklerde Medusa ve Gorgon figürlerinin yanı sıra kuşlara sataşan pigme figürleri de yer alıyor. Özgen, pigme motifinin özellikle Kuzey Afrika mozaiklerinde görüldüğünü belirterek, Adramiton'un iki limana sahip olması ve Doğu Akdeniz havzasına açık bir ticaret kenti niteliği taşımasının, yapının Kuzey Afrika bağlantılı bir tüccara ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi. Roma dönemindeki yapının yıkılmasının ardından milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda merkezi holün güney tarafına yeni bir salon eklendiğini anlatan Özgen, bu bölümde dönemin geometrik ve figüratif bezemelerinin görüldüğünü söyledi. Kazı çalışmalarında aynı parselde Helenistik döneme ait büyük bir yapının temellerine de ulaşıldı. Murat Özgen şunları söyledi. Roma döneminde bu temellerin yeniden kullanıldığını, alanda bir süreklilik bulunduğunu gördük. Bulgular burada sofistike bir Roma konutunun ıslak kullanım mekanları ve drenaj sistemleriyle birlikte varlığını net biçimde ortaya koyuyor. Kazılar yalnızca yapının mimari özelliklerine değil, aynı zamanda antik kentteki yaşam biçiminin, ticari ilişkilerin ve farklı dönemler arasındaki kültürel sürekliliğin anlaşılmasına da katkı sağlıyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Adramiton Antik Kenti kazılarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir villa ortaya çıkarıldı. Mozaikleri büyük ölçüde korunan yapıda kuş, balık, kanatlı at, kedi ve köpek figürlerinin yanı sıra drenaj sistemleri de bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Türkiye Cumhuriyet Merkez tarafından basılan kağıt paraların sahte olup olmadığının anlaşılması için birçok güvenlik önlemi bulunur. Örneğin banknotların ön yüzünde bulunan yıldız motifi içerisinde para birimi ve değeri mikro yazılarla işlenmiştir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini işaret etti. Araştırmada iki dil konuşanların beyinlerinin yaklaşık 6 yıl, 4 dil konuşanların beyinlerinin ise yaklaşık 13 yıl daha genç göründüğü belirlendi. Avrupa Sinir Bilim Toplulukları Federasyonu Forum 2026'da sunulan araştırmada çok dillilikle beynin yaşlanması arasındaki ilişki incelendi. Bilim insanları İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan ve İspanyolca, Baskça, Fransızca ile İngilizcenin farklı kombinasyonlarında 1 ila 4 dil konuşan kişilerin verilerini değerlendirdi. Araştırmanın ilk aşamasında 728 kişinin verilerinden yararlanılarak yaşını tahmin eden bir sistem oluşturuldu. Beyin hücrelerinin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çok zayıf manyetik alanlar ölçüldü, elde edilen veriler yapay zeka yardımıyla analiz edildi. Daha sonra sistem 144 kişilik ayrı bir gruba uygulandı ve katılımcıların tahmini beyin yaşları hesaplandı. Sonuçlara göre iki dil konuşanların beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç göründü. 3 dil konuşanlarda fark yaklaşık 7 yıla çıktı. 4 dil bilenlerde ise beynin tahmini yaşıyla kişinin gerçek yaşı arasındaki fark yaklaşık 13 yıla ulaştı. Araştırmanın sunucusu Dr. Lucia Amoruso, daha fazla dil konuşan insanların beyinlerinin kronolojik yaşlarından beklenenden daha genç görünme eğiliminde olduğunu söyledi. Araştırmada yalnızca konuşulan dil sayısının değil, ikinci dilin daha erken yaşta öğrenilmesinin ve dilde daha yüksek yeterlilik düzeyine ulaşılmasının da daha geç beyin yaşlanmasıyla bağlantılı olduğu görüldü. Araştırmacılar hesaplamalarda yaş, cinsiyet ve eğitim faktörleri dikkate aldı. Ancak yaşam tarzı ve sosyal etkileşim gibi beyin sağlığını etkileyebilecek başka unsurların da sonuçlarda rol oynayabileceği belirtildi. Bilim insanları şimdi benzer sonuçların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara sahip kişilerde de görülüp görülmediğini araştırmayı planlıyor. Araştırma, yabancı dil öğrenmenin beyni kesin olarak 13 yıl gençleştirdiğini kanıtlamıyor. Bulgular, birden fazla dil konuşmakla daha genç görünen beyin özellikleri arasında bir bağlantı olduğuna işaret ediyor. Yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma süreciyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre, iki dil konuşanların beyinleri yaklaşık 6, 4 dil konuşanların beyinleri ise yaklaşık 13 yıl daha genç görünebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, Avrupa ve Hindistan'ın ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Vigil Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da daha önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin son 5 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtmişti. Novak bu dönemde net ihracat

Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: do. Radyo Sputnik özel haber.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bireylerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla ücretsiz danışmanlık desteği sunuyor. 81 ilde yürütülen hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hizmetlerle aile bireylerinin yaşadıkları sorunları birlikte el ele almaları, birbirlerini daha iyi anlamaları, iletişimlerini güçlendirmeleri ve sorunlara çözüm yolları geliştirmeleri amaçlanıyor. Danışmanlık hizmetlerinde aile içi anlaşmazlık ve iletişim sorunlarının çözümünde karşılıklı anlayış, etkili iletişim ve birlikte çözüm üretmenin önemine dikkat çekiliyor. Uygulamayla aile üyelerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin artırılması ve aile içindeki güven ortamının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ailelerin danışmanlık hizmetlerine nereden ve nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hizmetlerin hangi durumlarda destek sağlayabileceğine ilişkin farkındalığın artırılması da planlanıyor. Danışmanlık hizmeti sunan meslek personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının sürdürülmesi, sahada görev yapan uzman insan kaynağının güçlendirilmesi ve ailelere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amaçlanıyor. Uzman meslek personeli aracılığıyla 81 ilde yürütülen danışmanlık hizmetlerinden ihtiyaç duyan aileler yararlanabiliyor. Hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Aile Danışmanlığı birimlerinde ücretsiz olarak sunuluyor. Vatandaşlar aile danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak için E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile içi iletişim sorunlarının çözülmesi, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlaması ve sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunuyor. Vatandaşlar hizmetten yararlanmak için E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'da aşırı sıcak ve kuraklık tarımsal verimi düşürdü. Avrupa'da haftalardır etkili olan aşırı sıcaklıklar ve kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Mısırdan soya fasulyesine, patatesden şeker pancarı ve ayçiçeğine kadar birçok yaz mahsulünde verim beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yayımladığı son verilere göre özellikle Fransa ile Batı ve Güneybatı Avrupa'da sıcaklık ve su açığı ürünlerin gelişimini yavaşlatırken bazı bölgelerde bitkilerin erken kurumasına neden oldu. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa'daki tarımsal ürünlerin gelişimi ve verim beklentilerini içeren Ağustos ayı Mars bültenini yayımladı. Bültene göre Temmuz ayının başından Ağustos ortasına kadar Avrupa üzerinde etkili olan kalıcı yüksek basınç sistemi bulut ve yağış oluşumunu baskıladı. Arka arkaya yaşanan sıcak hava dalgalarıyla birlikte topraktan ve bitkilerden gerçekleşen su kaybının yağış miktarını aşması kuraklığı Ağustos ayının ilk yarısında daha da şiddetlendirdi. Bu dönemde Batı ve Güneybatı Avrupa ile Orta Avrupa'nın güney kesimlerinde günlük ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 4 derece üzerinde seyretti. Fransa'nın bazı bölgelerinde ise sıcaklık farkı 6 dereceye kadar çıktı. Yüksek sıcaklık ve su açığı özellikle yaz mahsullerinin gelişimini olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde bitkilerin normalden erken kuruduğu belirlendi. Olumsuz hava koşulları verim tahminlerine de yansıdı. Avrupa Birliği genelinde 2026 yılı için soya fasulyesinde hektar başına verimin son 5 yıllık ortalamasının %14'ün altında kalması bekleniyor. Silajlık mısırda %12, dane mısırında ise %7'lik verim kaybı görülüyor. Patatesde verimin son 5 yıllık ortalamanın %6, şeker pancarında %5 ve ayçiçeğinde %3 altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık ve kuraklık yalnızca tarla ürünlerini etkilemedi. Çayırların verimliliği ve hayvanların yararlanabileceği mecra alanları da önemli ölçüde azaldı. Bu durum Avrupa'da hayvan yemi tedarikine ilişkin endişeleri arttırdı. Kuraklığın en fazla etkilendiği ülkelerden biri ise Fransa oldu. Son 20 yılın en sıcak, 2022'den sonraki en kurak yaz dönemini yaşayan ülkede bütün yaz mahsullerine ilişkin verim beklentileri düşürüldü. Fransa'daki ürünlere ilişkin tahminler son 5 yıllık ortalamanın %7 ila %30 altında bulunuyor. Avrupa'da sıcak ve kurak havanın önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceği yaz mahsullerinde oluşacak nihai kaybın boyutunu belirleyecek. Avrupa'da haftalardır etkili olan aşırı sıcaklık ve kuraklık, mısırdan soyaya, patatesden ayçiçeğine kadar birçok yaz mahsulünde verim beklentilerini düşürdü. Fransa'da bazı ürünlerdeki kaybın son 5 yıllık ortalamaya göre %30'a kadar çıkabileceği öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dalgıç çiftten deniz dibi temizliği. Ankara'da yaşayan Uğur Emre Etikan ve Gürcü Etikan çifti 25 yıldır profesyonel olarak dalış yapıyor. Deniz dibindeki atıklardan rahatsız olan çift her yıl tatil için geldikleri Didim'de yaptıkları dalışlarda kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları yürütüyor. Bu yılda Akbük Kültür ve Çevre Derneği işbirliğiyle Akbük Limanı çevresinde deniz dibi temizliği yapan çift yaklaşık 15 metre derinliğe daldı. Çalışmada cam ve pet şişelerin yanı sıra metal atıklar, yapı ve inşaat malzemeleriyle araç lastikleri çıkarıldı. Uğur Emre Etikan 2001 yılından bu yana dalış eğitmenliği, 2004'ten itibaren de rehber balık adam olarak faaliyet gösterdiğini belirterek eşiyle yaptıkları dalışlarda deniz dibindeki kirliliği gördüklerini söyledi. Kendi dalışlarında taşıyabilecekleri atıkları sudan çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Etikan, "Bizim amacımız çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir doğa, çevre ve balık çeşitliliği bırakabilmek" dedi. Temizlik sırasında evsel atıkların yanı sıra yapı ve inşaat malzemeleriyle araç lastiklerine rastladıklarını belirten çift, taşıyabilecekleri ağırlıktaki atıkları sudan çıkardı. Uğur Emre Etikan, lastikleri kaldırma balonuyla kıyıya doğru taşıdıklarını, deniz dibinde çatı yapımında kullanılan malzemeler, seramik bardaklar, cam ve pet şişeler gördüklerini aktardı. Dalış okullarının deniz dibi temizliği çalışmalarına daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirten Etikan, özellikle kış aylarında dip akıntılarının değişmesi ve rüzgarın etkisiyle su altında bulunan cisimlerin daha derinlere taşındığını söyledi. Etikan, bu atıkların parçalanarak resiflere ve su altındaki mercanlara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Lütfen kimse çöplerini su altına ve suyun kenarına bırakmasın. Kimse çöplerini bırakmazsa temizleyecek bir şey de olmayacak" çağrısında bulundu. Gürcü Etikan'da amaçlarının sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak olduğunu belirterek, "Denize attığımız hiçbir şey kaybolmuyor. Kaybolması çok uzun yıllar sürüyor. Bir süre sonra bizim fark edemeyeceğimiz derinliklere gömülüyor" ifadelerini kullandı. Etikan çifti, gelecek nesillere daha temiz deniz bırakmak için gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek denizlerin kirletilmemesi çağrısında bulundu. Ankara'da yaşayan Uğur Emre Etikan ve Gürcü Etikan çifti tatil için geldikleri Didim'de bu yılda deniz dibi temizliği yaptı. Akbük Limanı çevresinde yaklaşık 15 metre derinliğe dalan çift, cam ve pet şişelerden yapı malzemelerine, araç lastiklerine kadar çok sayıda atığı sudan çıkardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Hiroşima'ya atılan atom bombasında 64 kilogram uranyum kullanıldı. Atomların fisyonla parçalanması sırasında sadece 0,6 gram kütle enerjiye dönüştü. Sonuçta yaklaşık 15 bin ton TNT'nin patlatılmasıyla elde edilebilecek büyüklükte enerji açığa çıktı. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saatlerce bilgisayar ya da telefon başında oyun oynamak tek başına oyun bağımlılığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici olan kişinin oyun oynama süresi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve bu davranışın okul, iş, sosyal hayat ya da ilişkiler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açması. Davranışsal bağımlılık uzmanları özellikle gençlerde sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmaya yönelik başarısız girişimlerin önemli uyarı işaretleri olduğunu belirtiyor. Davranışsal bağımlılık araştırmacısı ve psikolog Mave Fiyarel'e göre sağlıklı oyun oynamayla bağımlılık arasındaki sınırı belirleyen sabit bir süre bulunmuyor. Bir kişi uzun saatler oyun oynayabilir, yayın izleyebilir ya da sosyal medyada zaman geçirebilir. Ancak günlük yaşamında herhangi bir sorun yaşamayabilir. Buna karşılık oyun başında daha az zaman geçiren başka bir kişi okul ya da iş performansında düşüş, sosyal ilişkilerinde bozulma veya psikolojik sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle uzmanlara göre değerlendirme, kişinin ekran başında geçirdiği en çok oyun oynama davranışının hayatında yarattığı sonuçlara göre yapılmalı. En önemli uyarı işaretlerinden biri ise kontrol kaybı. Kişinin oyun oynamaya ayırdığı süreyi kontrol edememesi, bırakmak ya da azaltmak istemesine rağmen bunu başaramaması sorunlu davranışa işaret edebiliyor. Oyun sonrasında suçluluk, pişmanlık ya da yoğun psikolojik sıkıntı yaşanması da bağımlılık açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında gösteriliyor. Uzmanların dikkat çektiği bir başka konuysa oyunların tasarımında kullanılan ganimet kutuları. Oyuncuların para karşılığında rastgele ödüller elde ettiği bu sistemlerin oyunda daha uzun süre kalmaya ve harcama davranışının kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği belirtiliyor. Fleyel'le mevcut bilimsel bulguların ganimet kutularının düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Oyun bağımlılığı açısından özellikle çocuklar ve gençler daha hassas gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri karar verme ve öz denetim gibi becerilerle ilişkili beyin gelişiminin genç yaşlarda devam ediyor olması. Bu nedenle ebeveynlerin yalnızca çocuklarının kaç saat oyun oynadığına değil, hangi oyunları oynadığına ve oyun alışkanlığının günlük yaşamını nasıl etkilediğine de dikkat etmesi öneriliyor. Çocuğun kendisini odasına kapatması, sosyal ilişkilerden uzaklaşması ya da okul notlarının belirgin şekilde düşmesi önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor. Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanınan davranışsal bağımlılıklar arasında bulunuyor. Araştırmacılarsa bu alandaki çalışmaların geliştirilebilmesi için oyun şirketlerinden daha fazla verimi talep ediyor. Uzmanlara göre oyun şirketlerinin kullanıcıların zarar görme riskini azaltacak tasarım tercihleri konusunda da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Psikiyatrist John Geraint'a göre davranışsal bağımlılıklarda hem psikoterapiden hem de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor. Tedavi yöntemi kişinin yalnızca oyun bağımlılığı yaşayıp yaşamadığına ya da buna eşlik eden başka psikolojik sorunların bulunup bulunmadığına göre değişebiliyor. Uzmanlar ilaç tedavisi ile psikoterapinin birbirinin alternatif olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda iki yöntemin birlikte uygulanmasının davranışsal bağımlılıklarla mücadelede daha kapsamlı bir tedavi seçeneği sunabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığında belirleyici unsurun ekran başında geçirilen süreden çok kontrol kaybı ve günlük yaşamda ortaya çıkan olumsuz etkiler olduğunu belirtiyor. Sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmama önemli uyarı işaretleri arasında gösterilirken, tedavide psikoterapi ve ilaç seçenekleri öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okul alışverişinde velilere TSE ve CE uyarısı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hız kazanırken uzmanlar velileri ürün güvenliği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukların sık temas ettiği kalem, silgi, boya, yapıştırıcı, suluk ve beslenme kaplarında TSE ve CE işaretlerinin bulunmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında kırtasiye ve okul ürünleri ağır metal ve zararlı kimyasal maddeler açısından test ediliyor. TSE Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, alışveriş sırasında ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Çalış, TSE işaretinin ürünün ilgili standartlara uygunluğu, CE işaretinin ise Avrupa Birliği güvenlik şartlarını karşıladığını gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar özellikle merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor. Denetimsiz ürünlerde kadmiyum

0: etiketi, içeriği, yaş sınırlaması ve güvenlik belgelerinde kontrol edilmesini öneriyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hız kazanırken uzmanlar çocukların sağlığını korumak için ürünlerde TSE ve CE işaretlerinin kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025'te bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla altyapı inşa edildiği belirtildi. Bu uzunluğun dünyanın çevresini yaklaşık 3 kez dolaşmaya yetecek mesafeye karşılık geldiği belirtildi. Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, 11 Kasım 2025'te ülke genelinde tek birinde 14 milyon tohum ve fidan dikildiğini aktardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine ilişkin de bilgi verildi. Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle basit konaklama tesislerinin resepsiyondan havuz güvenliğini, ilk yardımdan oda donanımlarına kadar sağlaması gereken standartlar yeniden belirlendi. Buna göre 25 oda ve üzerindeki tesislerde resepsiyon zorunlu olacak. Yüzme havuzu bulunan işletmelerde ise en az 2 sertifikalı can kurtaran görev yapacak. Yeni standartların büyük bölümü 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Düzenlemenin önemli başlıklarından biri basit konaklama turizm işletme belgelerinin devriyle ilgili. Buna göre basit konaklama turizm işletme belgesi ölüme bağlı tasarruf veya milas yoluyla intikal dışında devredilemeyecek. Bu kurala aykırı durumların tespit edilmesi halinde ilgili kanun hükümleri valilikler tarafından uygulanacak. Yeni düzenlemeyle tesislerin asgari nitelikleri de ayrıntılı olarak belirlendi. Kapasitesi 25 oda ve üzerinde olan basit konaklama tesislerinde resepsiyon bulunması zorunlu hale gelecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan işletmelerde ürünlerin uygun sıcaklık koşullarında saklanması gerekecek. Tesislerde ilk yardım malzemeleri bulundurulacak ve ilk yardım sertifikasına sahip personel görev yapacak. Temizlik ve bakımın düzenli yapılması, haşereyle mücadele edilmesi de zorunluluklar arasında olacak. Yüzme havuzu bulunan tesislere ise yeni güvenlik ve hijyen kriterleri getirildi. Buna göre havuzlarda sürekli filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi bulunacak, havuz çevresindeki zemin kaymayı önleyici nitelikte olacak. Derinliğin değiştiği noktalarda ölçüler gösterilecek, güvenli giriş ve çıkış için emniyet basamakları bulunacak. Çocuklar için en fazla 50 cm derinliğinde ayrı bir havuz yapılacak. Ancak yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden ve bunu önceden bildiren tesislerde çocuk havuzu şartı aranmayacak. Havuz kullanım kuralları da Türkçe ve en az 2 yabancı dilde ilan edilecek. Havuz sayısı ve büyüklüğü dikkate alınarak tesislerde en az 2 sertifikalı can kurtaran bulundurulacak. Kaydırak, havuzu ve benzeri eğlence amaçlı su alanlarında da faaliyet sırasında güvenlikten sorumlu personel görev yapacak. Yönetmelikle odalarda bulunması gereken temel donanımlar da tek tek sıralandı. Yatak, yastık, çarşaf, havlu, elbise dolabı, aydınlatma, priz, çöp kutusu ve perde gibi temel ihtiyaçların odalarda bulunması gerekecek. Elektronik kilidi olmayan oda kapılarına ise ek kilit sistemi takılacak. Banyolarda duş kabini veya duş perdesi, ayna, sabun ve gerekli duş donanımların bulunması zorunlu olacak. Basit konaklama tesislerinin asgari niteliklerini düzenleyen yeni 8A maddesindeki resepsiyon, yiyecek içecek muhafazası, ilk yardım, temizlik, havuz, eğlence havuzu ve oda standartlarına ilişkin hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Tesislerin belirlenen standartları taşıyıp taşımadığı denetlenecek, denetimlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri de görev alabilecek. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesislerine yeni standartlar getirildi. Buna göre 25 oda ve üzerindeki tesislerde resepsiyon, havuzlarda ise en az 2 sertifikalı can kurtaran zorunlu olacak. Yeni şartların büyük bölümü 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya gideceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Aygay Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazılarında Helenistik döneme tarihlenen 10 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 33 dönümlük nekropol alanındaki mezarlarda pişmiş toprak lahitler, güneşe şişeleri ve kap parçaları bulundu. Arkeologlar mezarların bir bölümünün Büyük İskender dönemindeki Makedon askerlere ait olabileceğini değerlendiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasında Adana Müze Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar Aygay Antik Kenti'nin nekropol alanında yoğunlaşıyor. İlk incelemelerde bölgede yaklaşık 30 mezarın bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 10'u yapılan kazılarla ortaya çıkarıldı. Bilimsel danışmanlığını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Faris Demir'in yürüttüğü çalışmalara arkeoloji öğrencileri de katılıyor. Kazılarda koridorlu ve merdivenli kaya oyma mezarlarının yanı sıra sandık tipi mezarlar bulundu. Nekropolün geçmişinin M.Ö. 323 ile 31 yılları arasındaki Hellenistik döneme uzandığı, alanın Roma döneminde de kullanılmaya devam ettiği belirlendi. Mezarların bir kısmının Orta Çağ'dan günümüze kadar tahribata uğradığı görüldü. Sandık mezarların kenarlarında kireç harç kullanıldığı, bazı mezarlarda ise harçların üzerinin motifleriyle süslendiği tespit edildi. Kaya mezarların içinde de cenazelerin yerleştirildiği kayaya oyulmuş platformlar bulundu. Kazılarda mezar hediyesi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser de ortaya çıkarıldı. Bunlar arasında gözyaşı şişeleri, farklı kaplara ait parçalar ve pişmiş topraktan yapılmış lahitler yer alıyor. Buluntuların restorasyon çalışmalarının ardından Adana Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor. Kazı ekibi ayrıca ortaya çıkarılan mezarların korunması ve ilerleyen dönemde turizme kazandırılması için proje hazırlıyor. Çalışmalardaki en dikkat çekici değerlendirme ise mezarların kimlere ait olabileceğine ilişkin. Doçent Doktor Faris Demir, Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılındaki İsos Savaşı öncesindeki hazırlıklarını bu bölgede yaptığını hatırlattı. Aygay Antik Kenti'nin Büyük İskender'in anısına Makedon askerler tarafından kurulduğunu belirten Demir, bu nedenle Helenistik döneme ait mezarların bir bölümünün Makedon askerlere ait olabileceğini söyledi. Kazıların ilerlemesiyle nekropoldeki diğer mezarların da ortaya çıkarılması ve bölgenin tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor. Adana'daki Aygay Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait 10 mezar ortaya çıkarıldı. Kazı ekibi mezarların bir bölümünün Büyük İskender dönemindeki Makedon askerlere ait olabileceğini değerlendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Let's go girls.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, sadece haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay zirvesinde görüşecek. Gülistan 9 soruşturması genişliyor. Alihan Kuriç soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü'nde bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna konusunun, Karadeniz'deki gelişmelerin ve Türkiye-Rusya arasındaki ticari ekonomik işbirliğinin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Mevlid-i Nebi haftasında konuştu. Gündeminde İsrail'in bölgedeki saldırganlığı vardı elbette ve İslam dünyasına uyarılarda bulundu.
2: Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla boğuşuyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Müslümanlar olarak başkaları umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz caydırıcı olmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün Kocaeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Derince'de katıldığı açılış töreninde konuşan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasına yönelik savunmasını kitap olarak bastırma kararı aldığını ancak bu kitap hakkında henüz basım aşamasında toplatılma kararı alındığını açıkladı. Alihan Kuriç çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacağı öğrenildi biliyorsunuz. Eski bakanla tahsilli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriç'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti. Kuytulcular suç örgütünün sosyal medya stratejileri deşifre edildi. Örgüt üyelerinin FETÖ tarzı bir yöntemle 7/24 devleti hedef aldıkları, dezenformasyon ürettikleri ve psikolojik harekat yönettikleri tespit edilen 1166 hesap hakkında da erişim engelleme kararı alındı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi tutanakların uyuşmadığı belirlendi. Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların da ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin Güran cinayetini konu alan Şeytantepe belgeseli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'a bir yazı gönderdi. 31 kişinin finansal hareketlerinin tespiti istendi. Söz konusu kişilerin para trafiği ve olası finansal bağlantıları araştırılacak. Sosyal medyada Fidan Hoca olarak tanınan Doktor Fidan Atalay, Instagram paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Atalay hakkında müstehcenlik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla resen soruşturma başlattı. İstanbul Zeytinburnu'nda dün Kennedy Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkiinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
3: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
4: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.

Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte sosyal güvenlik, çalışma hayatım ve aynı şekilde sosyal hayatımızı ilgilendiren birçok konuda sizinle bilgileneceğiz. Birlikte bilgilenelim, ama önce ki telefon numaramı veriyorum ki bana sormak istediğiniz sorularınız varsa sorabilin ya da en kötü bir selam vermeniz için 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu numaralardan bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. İster sorun, isterseniz de selam verin. Konularıma aslında girmeden önce biraz önce bir takipçim bana birkaç tane mesaj atmış. Ben bile bu kadar güzel açıklayamazdım. Soramadım ismini, soy ismini vereyim mi diye, ama Hatice abla diyeceğim. Bu hanımların doğum borçlanmasıyla alakalı. Biliyorsunuz ki kadınlar erkeklerin askerliği gibi değil, ilk SGK'lı oldukları günden sonraki doğumları borçlanabiliyorlar. Yani bundan önce yaptığı doğumları, ilk SGK'lı, örneğin 2005'te SGK'lı oldunuz, çocuğu 2006'da doğurduysanız borçlanabilirsiniz. Ama 2004'te doğurduysanız borçlanamıyorsunuz. Bununla ilgili yazdığı üç tane mesaj var. Gerçekten o kadar güzel anlatmış ki, yani benim hiç aklıma bu kadar açık, net, kelime kelime gelmemişti. Diyor ki bakın, primi eksikse, yani kadınlar için söylüyor, demek ki ya doğum yapmıştır ya o ara yaşlısına bakması gerekmiştir. Genelde biliyorsunuz kadınlar bakıyor yaşlarımıza. Ya da çalışmasına izin verilmemiştir ya da iş bulamamıştır. Veya işveren tarafından SGK yapıldım deyip kandırılmıştır ya da bir sağlık sorunu vardır. SGK öncesi doğum yapan annelerin hakkı vardır. Bu borçlanmayı istiyoruz. Talebimiz ayrıcalık değil, anneler arası eşitlik, adalet ve pozitif ayrımcılık istiyoruz, hakkaniyet istiyoruz diyor. Diğer anneler yapabiliyor, ben belki bir sebepten çalışamadım, yapamadım, ben niye borçlanamıyorum? Yıllarca çalışıp sisteme katkı sunan annelerin emeğin karşılığı bu değil. Belki ben doğumdan sonra çalışmaya başladım demek istiyor. Yani şunu da diyor, hem işte hem evde ekonomiye, üretime, aileye katkı sağlayıp evlatlarına ayrıca analık yapan, gerekirse eşlerine analık yapan kadınlar bu ülkenin en yıpranan kesimidir. Erken doğum borçlanmasını, yani ilk SGK öncesi doğum borçlanmasını istediğini çok net bir şekilde belirtmiş. Valla ağzına yüreğine sağlık. Beni dinliyor mudur buradan bilmiyorum, ama ayrıca mesaj atacağım, fırsatım olmadı. O kadar güzel ve doğru bir açıklama olmuş ki. Yani bir sebebi vardır. Benim bu doğumu, yani yapmışım, neden o süre çalışamamışım? Bir sebebi var. Belki evlendim, önce doğum yapıp sonra işe girmek istedim. Yani bu, evet, adaletsizliktir. Bence bu konuda kesinlikle, ya bir doğum borçlanması dediğiniz şey zaten 2 sene bir çocuk için. Bunun çıkarılması, gerekirse geri çekilmesi. Hadi geri çekemedin diyelim, emekli etmeye sağlamayacak ama gün katkısı olsun diye, yani ben bu konuda destekliyorum kendisine. Sizin de bu konuda mağduriyetiniz varsa bana yazabilirsiniz, arzu eder iseniz. Şimdi 31 Ağustos yapılandırma için son gün. Yani yapılandırma değil de taksitlendirme diyelim. Yani sizin faizli borcunuzu faizle taksitlendirme, öteleme, artık ne derseniz deyin. Ben yapılandırma diyorum, ağza daha kolay geliyor. Şimdi esnaf diyor ki, tamam yapılandırayım, gideyim arkadaşım 36 ay 72 ay artık neyse borçlanayım. Peki ben bunu nasıl ödeyeceğim? Şimdi konu 31 Ağustos olduğu için artık son gün, o yüzden bu konuya tekrar değinmek istedim. Şimdi esnafın gündeme konuya bakmamız gerekiyor. Ben bunu bazı, yani mesela bir yere girdim, bir bakkala girdim, işte bir markete girdim. Bazen hani beni takip edenler tanıyor doğal olarak ve tanıdığı zaman mesela ben bunu yaptım, tamam hani yapayım dedim ama diyor. Yani bu tecil diyor, yani başka hiçbir şey değil diyor. Ben bunu nasıl ödeyeceğimi şu an bilmiyorum ama yaptım diyor. Şimdi bu konuda zaten son günlerde biliyorsunuz şeyde, yani gazetelerde, basında, her yerde zaten geçiyor. Şimdi bu taksitlendirme ve tecil için öne ne çıkıyor? İlk bakışta kulağa çok güzel geldi ilk çıktığı zaman. Borcunu peşinde ödemiyorsan taksitlendireyim, daha uzun vadeye yayayım. Peki itiraz nerede başladı?
Şimdi ilk çıkan haberle başlamadı. Yavaş yavaş bunun için başvurmaya başlayınca esnaf şunu demeye başladı. Ben zaten bugün bu borcu ödeyemediğim için taksitlendiriyorum. Üzerine bir de faizim silinmiyor. Hadi o da silinmesin. Hadi o da silinmesin. Ama bir de üstüne ekstra faiz yükü biniyor. Ve ben bu taksitleri nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Yani mesele yalnızca taksit sayısını artırmak değil. Asıl mesele ortaya çıkan taksitin gerçekten ödenilip ödenilemeyeceği. Bu daha önceki çok eski dönemlerde de bu silmeler olmadan önce çıkan yapılandırmalar vardı. Taksitlendirme yapılandırmaları. Tam adam yapıyor ama iş o an kötü gidiyor, bir şey oluyor. O faizli taksitlendirme ödeyemediği durumlar çok oluyor ve bu durumda da bence olacak. Çünkü bir işletmenin kasasına giren para artmıyor ise bunun kirası var, elektriği var, personeli, bağ kuru, vergisi, diğer giderler. Bunlar yükseliyor aynı zamanda. Borcu da yükseliyor. 12 ay, 24 ay hatta daha uzun bir vadeye yaymak tek başına bir çözüm olmadı. Maalesef ki olmadı. Yani taksit küçülüyor gibi görünüyor ama her ay artıyor bu taksitin ödemesi. Ve bir danışanımız için yapmıştık. Yani örneğin mesela 100 bin lira için 8 bin lirayla başlıyor. En son taksit 22 bin lira. Çünkü her ayın faizi var bunun. Ya bir de bu var. Yani cebine giren miktar artmadığı için. Ve esnafın en çok talep ettiği şey af. Yani ya eskisi gibi primimi de sil, borcumu da sil. Ben satın almak istersem, yani ihya diyoruz biz buna, canlandırma. O zaman ben onu alırım. Ya da en kötü diyor, faizimi sil. Olan ana paramı bana taksitlendir. Ekstra da bir faiz koyma bana. Ben zaten o günkü borcumu sana tık tık tık tık ödeyeceğim. Çünkü o zaman miktarlar çok düşüyor. İnanın çok düşüyor. Yarı yarıya düşüyor. Yani 733 bin lira bir borcu olan bir danışanımın 350 bin lirası faiz. Anlatabiliyor muyum? Ya ödeyememiş. Adam ödeyememiş. Yani ne yapsın? İki tane çocuğu var. Eşi var. Sağlık sorunu olmuş. Ödeyememiş. Yarısından fazlası faiz. Şimdi ana parayı hiç ödemeyelim şeklinde dediğim gibi değil yani. Görselde dile getirilir. Şöyle ana borcun esası alınsın. Gecikme yükü ortadan kalksın. Yani devlet bir faiz kurumu olmamalı. Yani vatandaş banka gibi her borçtan. Yani bu bir de zorunlu tutulan bir şey. Bağkur borcu dediğimiz şey. Vergi borçları zorunludur. Yani bu şey gibi değil. Kredi kartı harcaması gibi değil. Keyfi kredi kartı harcaması da yapabilirsiniz. Canınız balon al ister kredi karttan çekersiniz. Canınız araba almak ister kredi kartının limiti yetiyorsa çekersiniz. Ama bu keyfi bir harcamadır. Ama Bağkur gibi, vergi borcu gibi konular keyfi harcamalar değildir. Bu yüzden hani isyan zaten geliyor. Hatta taleplerin bir diğeri de şu: matrah arttırımı, sicil affı, vergi ve SGK borçlarında daha ödenilebilir taksitler ve faizin tamamen ortadan kaldırılması. Yani biri yapılandırmaya müracaat ediyor ise ana paramı ödeyeyim, faizim olmasın, bana ekstra faiz de koyma şeklinde talepleri var. Çünkü burada neden sonuç ilişkimiz var. Borç ödenemez hale geldikçe kamu alacağının tahsil etmekte zorlanacak. Şimdi adam ödeyemiyor zaten. Ödeyince kamu alamıyor. Kamu alamayınca ortada bir para yok. Böyle hava böyle ortada dolanan bir bulut. İşte boş küme, yani bir sağda boş küme var. Bir solda, bunlar asla ortak küme mi oluyor birleşince? Ne oluyordu? Ortasındaki, ona anneler babalar daha iyi bilir. Ondan oluyor, yani bir anlamı olmuyor. Buradan esnaf alacağımı al ama bana ödeme imkanını daha kolaylaştır diyorlar. Şimdi mesela kaç kişi başvurdu, kaç kişi taksitlendirdi, kaç kişi işletme ayakta kalacak? Şimdi bunların da sonuçları var. Yani kepenk kapatmak durumuna gelebilmiş insanlar var. Bu yüzden tamam, süre çok kısaldı ama bunun için başvuru yapıldı bu arada, tekrar talep yapmak için. Özetle 31 Ağustos'a yaklaşırken esnafın beklentisi gerçekten ödenebilir bir hale getirmek için yeni bir düzenleme istiyorlar. Yani bir yapılandırmaya biz başvuralım ama siz yeni bir düzenleme çıkarın. Biz o düzenlemeye çevirelim yapılandırmalarımızı. Daha önce olmuştu. Mesela yapılandırma yapmış. O Bağkur silmeler vardı, bunu hatırlayanlar var mı, 2021'den önce? Hem hizmeti siliyor hem borcu. Ben yapılandırmamı sen yasanı çıkarırken ödeyeyim tık tık tık. O arada sen bunu çıkar, ben onları sildireyim. Yani talepler en çok bu. Çünkü kepenk kapatma, haciz, icra kapıya geldiği zaman nefes alamıyoruz. Borcumuzu ödeyebilecek hiçbir işletmemiz kalmayacak. Ve sanıyorum burada konunun en özeti zaten yapılandırma, borç ertelemek değil, yani ödenebilme istiyorlar. Yani beraber hatırlayalım mesela bunu neden istiyorlar?
Yani hemen hemen hepiniz biliyorsunuz ama ben gene de bunun bir özet geçeceğim. Yani bu tecil ve taksitlendirme sisteminin ana şeyi şu. Azami taksit süresi 36 ay. Bunu 72 aya çıkardılar. Teminatsız tecil, yani bu yapılandırmayı 50.000 TL'ydi. Yani 50.000 TL'ye kadar olan borcunuz için herhangi bir teminat istemiyordu. Ödeyebiliyordunuz. 1 milyona çıkardılar. Yani 1 milyona kadar herhangi bir şeyinizi devlete teminat göstermek zorunda değilsiniz. Bu hangi borçlar mesela giriyor? Onu da üstünden geçeyim. Vergi borcu, hepimizin olduğu gibi. SGK prim borçları. Yani güldüğüme bakmayın bu arada. Yani neden güldüğümü hani beni çok dinleyenler biliyordur. İlk açanlar da varsa ağlayacak halimize gülmek meselesidir benim bahsettiğim bu. MTV borçlarımız, trafik cezalarımız, en önemlisi bana göre KYK öğrenci kredisi borçları. Bana göre tamamen silinmesi gerekiyor. Yani ben devlet olarak artık öğrencilerime geçtim amiyane olacak ama kıyamı deyip bence kesmesi gerekiyor. Belediye borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, idari para cezalarının bazı türleri, geçiş ödemeleri, ecrimsel borçları. Özellikle SGK tarafından bakarsak mesela işveren prim borçları ödeyememiş, durumu olmamış işçisinin, kendi bağ kurunu ödeyememiş, işsiz olan ama zorunda ödemek zorunda öldükleri, GSS genel sağlık sigortası borcu, SGK gecikme zammı ve benzeri ferileri diyelim biz buna, bu ödemeler hepsi 72'ye kadar bu arada taksit imkanı sunuyor çünkü herkese 72 ay sunulmuyor. MTV dediğim gibi ek kaynaklı borçlar var, geçici vergi, ÖTV'nin bazı türleri, özel iletişim vergileri, banka sigorta fonları, bazı harçları gibi konu var. Tabii hepsi dediğim gibi, yani bu otomatik bir af değil, buna başvurmanız gerekiyor, daha doğrusu otomatik bir yapılandırma tecil değil. Sizin buna başvurmanız gerekiyor. Unutmayın, 31'e kadar siz başvuracaksınız. Otomatik yapmıyor. Faiz affı değil. Herkese de koşulsuz bir yapılandırma yok. Borçlu kişinin başvuru yapması bir. Ödeme güçlüğünü göstermesi iki. Ödeme planına da uyması gerekiyor. 1 milyon TL'ye kadar dediğim gibi teminat kolaylığı var. İpotek vesaire, banka teminat mektubu, işte taşınmaz teminatı vesaire, bunlar 1 milyona kadar yok. Şimdi faiz kısmında da en kritik, yani en çok söylenen, taksit uzuyor, aylık ödeme düşüyor ama toplam geri ödeme artıyor mu? Evet, artıyor. Yani sorular üzerinden gidiyorum. Yani vatandaş rahat bir nefes alacağını ben zannetmiyorum bu konuda. Sistem borcu çünkü silmiyor, zamanı uzatıyor sadece ve süre uzadıkça faiz yükü tabii ki artıyor. Ama bu konuda 31'ine kadar dediğim gibi, eğer ben ne kadar, yani mesela 600 bin lira borcum var diyelim, kaç ay ödeyebilirim ve ne kadar, kaç taksit ödeyeceğim diye SGK'ya gittiğiniz zaman onlar sistemden hesaplayıp size bir döküm şeklinde veriyorlar. Onlara bir program yüklendi. O program üzerinden bunu öğrenebilirsiniz ama en azından bir yapılandırmaya başvurun. Yani duran bir borç yerine bir başvurun bakalım, ödeyebiliyor musunuz? Ödeyemiyorsanız zaten ödemeyince yapılandırmanız bozuluyor. Eski sisteme dönüyor. Yani iki tarafı da bunun belirsiz. Yani bu biraz sizin kararınıza kalmış. Yani illa bunu yapın, şunu yapın diyemem ama bir en azından deneyin ya, neden denemeyin ki yani. Hüsam Bey yazmış, doğum borçlanması çok dilendirildi fakat uygulanmaya konmadı, kolay gelsin. Evet, yani şu an konmadı ama biraz önce hanımefendi, Hatice ablanın diyeceğim çünkü yani o yaşta hanımefendi, onun dillendirdiği şekilde

şey beklemiyorum ki, keza zaten hep söylüyorum size, yani neticede ben de kademeliğe muhatap bir insanım yaş ve işe giriş sebebiyle. Bir dakika, bir saniye, şuraya şey kaydı, ben bu WhatsApp'ı sürekli kaydırıyorum biliyorsunuz, mesaj kız, ben bunu niye beceremiyorum ya ekrandan, anlamadım ki. İşte bu kadar benimkisi. Peki şimdi en kritik ve en çok beklenen ve şu an bütün gazetelerde haber olarak ne geliyor? 2027 asgari ücreti için ilk hesaplamalar nedir? Masada ne görüşülüyor? Kim kimle ne konuşuyor? 33 bin diyen var, 35 bin diyen var, 36 bin diyen var. Peki bu rakamların hangisi planlamaya dahil? Tabii şu an çok erken bu arada, onu unutmayın. Yani ayın 3'ünde, 3 Eylül itibariyle daha Ağustos'un enflasyonu açıklanacak. Önümde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık var. Yani 4 ay daha var. Çok tabii buna kesin konuşmak mümkün değil ama senaryolar üzerinden gidelim. Mesela şimdi 2026 yılında net asgari ücretimiz 28.075 lira 50 kuruş. Brüt ücret ise 33.030 lira olarak uygulanıyor. Bunu zaten artık biliyoruz. Peki 2025'e göre artış yaklaşık %27 oldu. Tabii doğal olarak şimdi 2026 enflasyonuna göre daha fazla bir artış beklentisi oluştu. Peki 2027'de ne olabilir? Hep birlikte bakalım, senaryolara bakalım. %20 artış, %25 artış, %30 olmak üzere 3 senaryo konuşuluyor. Bence %20 çok düşük kalacak. Çünkü geçen sene %27 arttırdıysan bu da 20, çünkü hedef, bence yıl sonu hedef enflasyonları tutmayacak. Gene %30'lar civarı, hadi zorlasalar %27 civarı kalacak gibi duruyor. Gene %27 ya da %30 bence yapılması gerekecek. Peki rakamları da konuşalım. Mesela %20 artış yapıldı diyelim. Net asgari ücretimiz 33.691 lira olur. Çok düşük yani, zaten hepsi çok düşük de bence bu hepsinden düşük. %25 artış yapılırsa yaklaşık 35.094 TL olur. %30 artış yapılırsa da yaklaşık 36.498 TL olur. Yani %30 artış en mantıklısı gibi görünüyor. Tabii ki yetmez ama o kısmını konuşmuyorum. Yani rakamsal açıdan konuşuyorum. Burada benim özellikle dikkat çekmek istediğim nokta şu. Bu rakamların hangisinin gerçekleşeceğini sadece 2026 enflasyona bakarak da söyleyemiyoruz maalesef. O yüzden çok fazla senaryo ve seçenek var. Şimdi mesela bize en önemli ipucu ne verecek? Enflasyon verileri. Çünkü Türkiye'de asgari ücret emekli aylığı gibi değil. 6 aylık enflasyon şu çıktı, aynısını yapalım şeklinde olmuyor biliyorsunuz. Son rakamı asgari ücret tespit komisyonu birleşiyor, toplanıyor, onlar karar veriyor. Yani enflasyonun ne çıktığının bir önemi de kalmıyor burada. Geçen sene biliyorsunuz işçi tarafı bulunmamıştı, nasıl olsa onlar karar verecekti. İnşallah bu sene, daha önce konuşmuştuk, işçi tarafından sayı daha az oluyor. O yüzden ister istemez işveren ve devlet tarafı üstünlüğü oluyor. Yani reddetse de işçi tarafı fark etmiyordu. Bir eşitliğe gelirse o zaman daha güzel şeyler olabilir. Şimdi Merkez Bankası 13 Ağustos'ta son enflasyon raporu sunumunda şöyle dedi. 2026 sonu enflasyon tahmini %28'e yükselttik. Dedim ya size, yani %30 biz düşünüyoruz. %28'e yükselttiyse bu bir çapadır. Çapa ne demektir? Yani %28 olacak ama üstü olma garantisi var. %28 garanti duruyor gibi. Şimdi 2027 yıl sonu için ise %15'lik tahmin açıklandı. Tabii şimdi %28'den %15'e bir enflasyon bir yıl içinde mümkün değil tabii ki. Ama şimdilik veriler bu şekilde geliyor. Tabii bunun üzerine önemli bir tartışmamız başladı. Nedir bu tartışma? Eğer asgari ücret artışı %20 civarında kalır ise ve 2026 enflasyonu Merkez Bankası'nın öngördüğü gibi %28 civarında gerçekleşirse çalışan açısından ne olacak? Ne çıkacak ortaya? Geçmiş yılın fiyatın artışını mı telafi ediyorsunuz, yoksa gelecek yıl beklenen enflasyona göre mi ücret belirliyorsunuz? Arada kalamaz. Yani %28 çıkan bir enflasyona gidip %20 asgari ücret zammı yapılamaz. Yani %30 bence %35 civarı yapılması. Hatta %40 bence yapılmalı ama tabii bu başka bir konuya geliyor. Buradaki senaryolarda şöyle söyleyeyim size, %25'lik senaryoda 3000 lira dedim. Bu gene eşiği aşmıyor. %30 ise 36.500 lira. Bu da bugünkü Merkez Bankası enflasyonuna en yakın tahmin oluyor. Yani birebir kafa kafaya geliyor derler ya.

kafa kafaya geliyor. Fakat mesele sadece çalışan tarafından bakılan tabii tablo olarak ben biliyorsunuz değerlendirmiyorum. Çünkü asgari ücret yükseldikçe çalışanın cebine giren para artmıyor. İşverenin ücret ve yani artıyor pardon artmıyor dedim yani hani enflasyon ilerliyor kısmı artıyor ama işverenin ücret ve prim maliyetleri de doğal olarak yükseliyor. Bu da eleman tabii çıkarmaya da yönlendirebiliyor. Bu da ayrı bir kolu. O kadar uzun bir kol ki bu yani her yerden böyle ahtapot gibi furt furt furt furt bir sürü kolu çıkıyor yani. Bir de dokungaçları böyle yapıştı mı kalıyor üstümüze. Yani asgari ücreti belirlediler mi hop üstümüze yapışıyor. Yani 33 bin mesela yaptıklarını farz edelim. Bunun işverene maliyeti 33 bin size ödedi. Bir de ödemeleri var. Yani toplam 40-42 bin lira civarına çıkıyor. Bu yüzden masada iki taraflı bir denge kurulması gerekiyor. Bir tarafta tabii geçinemiyorum, ücretim enflasyon karşısında eriyor diyen çalışanımız tabii ki doğal olarak var. Diğer tarafta özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından ücret artışı yapalım ama hani maliyetleri nasıl düşüreceğiz kısmı var. Belki işte asgari ücreti dediğim gibi hani küçük işletmelerde belli bir yerde tutup ya da devlet teşviğiyle prim teşviği hani verilmesi gibi bir şey konuşulabilir. Çünkü asgari ücret 35 bin lira çıkardığında önemli olan yalnızca tabeladaki o rakam değil. O 35 bin liranın vatandaşa kaç kilo gıda olarak geri döndüğü önemli. Et alabiliyor mu, köfte alabiliyor mu, kirasını ödeyebiliyor mu, ulaşımını sağlayabiliyor mu? Marmara'ya olmuş 50 küsür lira. İşte her gün kullandığınızı düşünün git gel günde 100 lira çarp. Zaten ne kadar ne kaldı elinize? O gün bir de yemek yediniz, onu yediniz bitti gitti. Şimdi asgari ücretin gerçek karşılığı satın alma gücüdür aslında. Buna bakılması gerekiyor ve buna göre bir bence programlanma yapılması gerekiyor. Ama bugünkü tabloya baktığımızda 2027'nin bu ücret tartışması büyük ihtimalle zam yapılacak mı kısmı değil de geçmiş enflasyon mu telafi edilecek, gelecek enflasyona mı yönlenecek? Yani %15'i de yapabilir. Geçenlerde yapmıştı biliyorsunuz. Bir dahaki yılın enflasyon hedefine göre yapılmıştı. O yüzden bu tartışma daha devam edecek. Refah payı gelecek mi gelmeyecek mi? Çünkü önümde 4 aylık daha dediğim gibi şey var. Ama şu anda konuşulanlar bunlar. Yani maaşın kaç lira olacağından ziyade bence alım gücü küçülüyor. Esnaf küçülüyor. Kepenk kapatma sayısı çok düşüyor. İki tarafında bir şey olması gerekiyor. Yani bunun ortasını ben bulmak zorunda değilim. Yani hani burada fikir yapıyoruz işte ne denir birbirimize hani rüzgar ne beyin rüzgarı beyin fırtınası beyin fırtınası yapıyoruz ama bunu düzenleyecek olan yani farkındasınız değil mi? Yani işçi tarafı olan dernekler, işveren tarafı olan dernekler, devlet kurumları bunların belli bir anketler vesaire geçim derdi hepsi farkındaysanız var yani. Tamam olur Ümit Bey öyledir. Ümit Bey'e selamlar buradan. Şimdi ben size bir şarkı arası verdikten sonra şeye değinmek istiyorum. Bu esnafa da girdiğime göre yani biraz önce esnafla da ilgili konuştuğuma göre herkes şirket ortağı olduğu zaman direkt Bağkur olmak zorunda mı değil mi? Bunun bir de koşulları var. Bazen bazı şirketlere giriyorsunuz ortak olarak dahil oluyorsunuz. Aslında Bağkur olmamanız gerekiyor. Ama Bağkur ödüyorsunuz. Bağkur ödediğiniz için kurumda diyor ki bu Bağkur'u tercih etmiş diyor. Öyle bırakabiliyor. Bunlara değineceğim bir şarkı arasından sonra.

0: Melih Selmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melih Selmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Merhabalar, tekrar ben Melis Elmen. Yapacağım, evet, ben onu yanlış yazdığım için o şekilde metni gözüme kalmış. Ümit Koçgazi'nin dediği gibi 1 milyon değil, ya 1 milyondan 10 milyona çıkarıldı. Ben onu 1 milyon olarak yazarken, hani 1 milyon olarak diye elimle hızlıca yazınca sanırım ondan olmuş. Düzeltme yapıyorum, kendisine de teşekkür ediyorum. Hatasız kulu olmaz şarkısını buradan size armağan edebilseydim ederdim ama ettirmiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Zafer Işık Bey de yazmış. İyi hafta sonları dilerim insanım. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de size aynısını diliyorum. O zaman şimdi giriyorum. Şirket ortağıysanız dikkat etmeniz gereken otomatik bağ kurulu olup olamayacağınızla alakalı bir konuya girelim. Şimdi bu çok sizi tabii sosyal güvenlikte en çok karşılaştığımız konu bu. Ve en çok bu bağ kurlarla uğraşıyoruz. İşte anonim şirketi var, LTD'si var, şahsı var vesairesi var. Ama bu iş o kadar basit maalesef olmuyor. Şirketin türü, şirketteki göreviniz ve başka iş yerinde çalışıp çalışmadığınız sigortalılık statünüzü değiştirebiliyor. Şimdi önce iki kavramı bir hatırlayalım. 4A dediğimiz, yani SSK. Eski adıyla SSK ama SSK diyoruz artık. 4A bir işverene bağlı çalışanları kapsıyor. Yani şirket sizin değil, siz Ayşe'nin, Fatma'nın yanında bir çalışansınız. 4B yani Bağkur, kendi adınıza çalışma yapmak. Yani şirket sizin adınıza, Melis'in adına, işte Ahmet'in adına. Ve kanunda sayılan şirket ortaklarını da aynı şekilde kapsamına alabiliyor. Peki şirket ortağı olduğumuzda ne oluyor? LTD'de, yani limited şirkette, oldukça net. Limited şirkete ortak olduk. Şirket içerisinde fiilen çalışıp çalışmamamızdan bağımsız bu arada. Yani şirkete illa gidip gelmeniz gerekmiyor. Ortaklar sürekli şirkette bulunmak zorunda değil. SSK gibi değil. Bu ortaklığınız nedeniyle Bağkur kapsamına giriyorsunuz. Yani ben yalnızca ortağım, şirkette çalışmıyorum, maaş almıyorum demek tek başına yeterli olmuyor. Sizi zorunlu olarak Bağkur'a atıyor. Ben imza yetkim yok, müdür olmadım vesaire olmuyor. Peki anonimde ne fark ediyor? Şahısta da bu arada şey aynı şekilde zorunlu olarak oluyorsunuz. Anonim şirkette durum biraz farklı. Anonim şirketi olanlar bilir ya da bilmiyorlarsa bilmiş olurlar. Şimdi burada yalnızca pay sahibi olmak tek başına bağ kurulu olmak anlamına gelmiyor. Anonimde böyle bir fark var. Yani ortağım, anonim şirketi ortağım ama bağ kurulu olmak zorunda değilsiniz. Burada kritik nokta yönetim kurulu üyeliği. Yani yönetim kurulu üyesi misiniz, değil misiniz? Yani hem ortak hem yönetim kurulu üyesiyseniz Bağkur kapsamı gündeme ister istemez geliyor. Ama sadece pay sahibiyseniz ve yönetim kurulu üyesi değilseniz sırf ortaklığınız nedeniyle Bağkur'u sayılmak zorunda değilsiniz. Olmuşsanız da zaten bunlar silinebiliyor. Anonim şirket ortağının yönetim kurulunda olmadığınız ve şirkette fiilen çalışıyorsunuz diyelim. Ve bu şartlar oluşuyorsa 4A kapsamında sigortalılık söz konusu olabiliyor. Yani yönetim kurulunda değilsiniz ve çalışıyorsanız yalnızca hisse sahibi olduğunuz için SSK'lı gösterilebiliyor mu? Yani burada dikkat etmemiz gereken konu bu oluyor. Şimdi 4B kapsamında sigorta olması gereken bir şirket ortağının kendine ait olan bir yerde normalde 4A'lı görünemez ve Bağkur yükümlülüğü oluşur. Ama başka bir iş yerinde çalıştığınız zaman da tabii bu tablo değişiyor. Bir de o var. Örneğin limited şirket ortağısınız, tamam mı? Sizin şirketiniz var. Allah her hepinize şirket versin diyeceğim ama bunun vergisi var, stopajı var, gelir geçicisi, KDV'si var. Yani çok da tavsiye etmiyorum açıkçası. Ama diyelim ki kurduğunuz bir şirketiniz var. Bu nedenle Bağkur kapsamındasınız ama sigortadan emekli olmak istiyorsunuz. Ve aynı zamanda başka bir işverene bağlı olarak ne bileyim danışman, anlık hizmeti veriyorsunuz. İşte o şirketin de bir pazarlama departmanına bakıyorsunuz. Sizin bir danışmanlık şirketiniz var. Ayrıca onun pazarlama işlerini yapıyorsunuz. O zaman bu şirkete SSK'lı görünebiliyorsunuz. Bağkur'unuz hop duruyor. Yani siz oradan çıkış yapana kadar Bağkur ödemek zorunda kalmıyorsunuz. SSK'lı oluyorsunuz. Ama kendi şirketiniz olmayacak. Onu unutmayalım. Yani ortağı sahipleri başkası olacak. İşte bunların neden önemli olduğunu özellikle anlatmak istedim. Çünkü ortak olmak bir statüdür. Fakat hangi statüde sigortalı olacağını sadece şirket ortağıyım cümlesiyle belirlenmiyor. Yani ne yaptınız, hangi şirket türüne ortak olduğunuz, şirkette göreviniz ve başka yerde çalışıp çalışmadığınız birçok sebebi şey olayı değiştiriyor. Hatta bunun 2008 öncesi kendi şirketine SSK'lı olanlar var. Bunlar iptal edildi biliyorsunuz. Bu da değişiklik gösteriyor. Bazen SSK çalışmanızı hop çakışıyor. Bunların iptali gerekiyor. Yani birçok statü değişikliği söz konusu olabiliyor. Yani burada prim ödedik. Yarın hangi koşuldan emekli olacağınızı en çok bu etkiliyor. Dolayısıyla bugün primin bir şekilde yatırdığınızı farz edelim. Nasıl olsa aman emekli olurum denilmiyor çünkü yıllar sonra bir emekli başvurusu yaptığınızda statüden ya da karışık statüden gittiğinizde o emeklilik süresi uzayabiliyor. O yüzden de biz sosyal güvenlik uzmanları zaten buradayız, öyle düşünün. Yani bir karmaşa var ortada, bir karışıklık sürekli oluyor. Olduğuna göre de kim çözüyor? Melis Elmen çözüyor. Çözün Melis Elmen. İnşallah başınıza hani böyle bir problem gelmez ama bu ortaklıkların değerlerini, hangi statüden nereye bağlanacağını zaten biz o evrağı gördüğümüz zaman ister istemez çık diye gözümüze çarpılıyor. O yüzden şirket kurarken ya da bir şirkete ortak olurken yalnızca vergi boyutunu düşünmeyin. Daha ilk günden ben SGK açısından 4A'lım olacağım, 4B'lim olacağım, ortaklık emekliliğimi nasıl etkileyecek, ödenecek, prim ileride alacağım maaşı ne kadar etkileyecek, bunların hepsine bakmanız gerekiyor. Ve keşke daha önce kontrol etseydim demek yerine hani önünüzde en azından bir 5 senelik süreç var ise düzeltebileceğimiz bir süreç oluyor genelde. Bu süreç içinde bir uzmanla yardım almanızı tavsiye ederim. Çünkü öyle çok Bağkur'dan emekli olacak mesela anonim şirket Bağkurlu ama olmaması gerekir. Hop SSK'ya döndürdüğümüz de oldu. Tam tersi olanlar da olabiliyor. Şimdi ben sizinle bir bakayım. Yani benim konum değil ama söyleyeyim mi? Akyaka Tepelik'te Bodrum'da yangın varmış. Bulunduğumuz bölgeden gözükmüyor demiş. Hani benim konum değil ama haber vermiş olayım. Sağ olsunlar haber vermişler. Ya var ya yani şu seliydi, yangınıydı, o kadar üzülüyorum ki. Yani bunları böyle dert etmekten kendi dertlerime bakamıyorum çünkü o kadar fazla insanı etkiliyor ki yani ben bir kişiyim, bir bireyim, benim derdim yüzlerce insanın derdinin üstünde bence olamaz. İnşallah yani doğamıza daha fazla zarar gelmeden çözümlenmiş olur. Bir de maaş şeyi konuşacağım sizinle. Şimdi bununla ilgili geçen problem yaşadığım için bordrolarınızı teslim almıyorsunuz çoğunuz, doğru mu? Parmak kaldırın. Yani bir iş yerinde çalışanlar bir bordro imzalıyorlar. Ve zaten iş yerine bunu çıkarmak zorunda bu bordroları. Bu bordroların bir kopyasını çoğunuz almıyorsunuz. Ve daha sonra kıdem tazminatı, giydirilmiş ücretler, işte kıdem tazminatına artı bir şey var mı yok mu, kömür yardım var mı yok gibi şeyleri kanıtlayamadığımız için adam da bize bordroyu vermiyor. Dava açıyoruz. Hadi bu davada şimdi bu bordrolar istenecek. Bunların istenmesi, duruşma tarihinin verilmesi, bilir kişinin atanması. Yani biz alacağımız atıyorum ya 50 bin lira dava sürüyor 3 sene o 50 bin lira oluyor 5 bin lira. O yüzden bu konuya biraz değinmek istiyorum. Yani bordronuzu önemseyin. O belge yarın haklarınızı belirleyebilecek bir evrağa dönüşüyor. Bir kanıt evrağıdır çünkü bu. Yani siz nasıl bankaya para yatırdığınızda, para çektiğinizde size bir dekont veriyor ve bu bir kanıttır. Yani Ahmet'in borcunu ödediniz değil mi? Ahmet'in borcunu ödediğinize dair borca karşılık işte şu kadar diyorsunuz. Bir dekont alıyorsunuz. Bu Ahmet'e yollanıyor. Neden? Aha da Ahmet ben sana Ahmet'in hesabına düşmesi ayrı. Düşmedi diyelim. Havuzda kaldı diyelim bir şey. Ahmet'e gösteriyorsunuz. Al canım bak burada ne yazıyor? Paramı yolladım değil mi? Aynı şey bordro için de geçerli. Yani mantığı öyle kurun. Ve bu ücret bordrosu kısmı bence çok önemli. Çoğu çalışan şöyle düşünüyor. Yani maaşım zaten her ay düzenli olarak bankaya yatıyor. Hesabında ne kadar olduğunu ben görüyorum. Ne gerek var bordroya, orada yazıyor bir şeyler. Yok ek diyor, vergi diyor, kesinti diyor. Şimdi böyle değil. Maalesef değil. Bu yüzden burada dekont yerine geçtiği için, yani banko dekontu yerine geçtiği için bordro o paranın nasıl hesaplandığını size anlatan bir evrak olduğu için buradaki eksiklere ve eksiksizlere bakmanız gerekiyor. Eksiksizliklere bakmanız gerekiyor. Şimdi mesela bürüt ücretiniz ne? Vergi ve SGK kesintileriniz varsa, fazla mesainiz, hafta tatili, bayram çalışmanız gibi ücretlerin oluştuğu kalemleri görebiliyorsunuz. Bunlar yoksa Mesela burada size ödemediği şeyler var. Not alacaksınız. O tarihte, şu tarihte daha sonra dava açabilme lüksümüzde ya talep edeceksiniz. Vermediklerini farz edelim. O evrağın üzerine hemen yazacaksınız. Şu tarihte benim işte fazla mesaim vardı. Şu kişiyle çalıştım. Hemen bordronun arkasına. Bunlar ileride çünkü bizim dava açtığımız zaman kanıt haline gelecek. İster istemez. Yani çünkü bir tarih beyan edebileceğiz. O gün kimle mesai yaptığımızı çünkü hatırlayamıyor da biliyorsunuz. Olsaydı aynı şirkette çalışmışsınız. 5 sene önceki Ahmet Usta ile mi çalıştın, bu Ahmet Usta ile mi, bunu bilemeyebiliyorsunuz yani. O yüzden bunların ortaya çıkabilmesi için çok önemlidir. Ne kadar para aldığınızın, yani burada ne kadar para aldın, nasıl aldın ve nasıl hesaplandı kısmı çok önemli. Üstelik ücret hesap pusulasının verilmesi işveren açısından bir tercih sebebi değil. Yani bu bordroyu size vermek zorunda. İş kanunun 37. maddesi kapsamında işçiye ücret hesabını gösteren bir pusula verilmelidir. Yani pusula ne demek? Bizim bordro dediğimiz o evrak üzerinde fırut diye yazıların yazdığı o evrak vermek zorunda. Maaşı bankadan yatırmış olması bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Dediğim gibi bunun içine ek bir sürü giydirilmiş ücret giriyor. Peki yani... İşten ayrılırken bu sorun çıkıyor. En çok bu çıktığı için işteyken ya bordrumu verin arkadaşım, ne var? Bir evrak, bir fotokopi çekecek, size verecek. Vermiyorum diye bir şey yapamaz. Yani yapmaması da gerekir. Ama bazen işte dediğim gibi iş yeriyle sorun yaşamamak için çoğu kişi almaya da biliyor bordrosunu. Alırız. Yani vermiyorlarsa alırız. Bir de o açıdan düşünelim. Mutlaka bir uzmanla, bir avukatla, bir iş hukuku uzmanıyla görüşürseniz işverene en azından bir kibar yoldan bordro taleplerinizi ricacı olabiliriz. Çünkü bu yasal hakkımız. Şimdi diyelim ki mesela fazla mesai yaptınız, işten ayrıldık. Fazla mesai yaptınız, bayramda çalıştınız, hafta tatilinde işe geldiniz ya da gerçek ücretinizi kayıtlarda gören ücretin farklı olduğunu düşünüyorsunuz. Bir uyuşmazlık çıktığında bütün bunların ispatı nerede gündeme geliyor? İşte bordro. Önemli deliller haline geliyor. Tabii tek delil değildir bu. Banka kayıtları, SGK kayıtları, iş yeri kayıtları, tanık anlatımları, somut olaylara göre birçok değerlendirme buradan çıkıyor. Hatta şöyle bir ibare bile kullanırız biz. Mesela dava oldu, işte gerçek ücret belirleme davası diyelim. Bordro şahidi çekilir. Bordro şahidi, o bile ismi bordro şahididir. Yani bordrolu çalışan kişi. Demek ki bir bordro elimizde olmalıdır. Gerçek ücretin gösterildiği bir bordro. Bazı iş yerlerinde çalışanlara daha yüksek bir ücret üzerinden anlaşılırken bordroda mesela daha düşük ücret gösteriliyor. Aradaki kısım farklı yöntemler ödeniyor, biliyorsunuz elden ödeniyor. Nasıl olsa paramı alıyorum diye düşünüyorsunuz ama bu ciddi bir sorun. Bunu bordroda da göstermek zorunda. SGK'ya işte göstermemek için öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Siz o bordroyu alın ki elinizde o bordronun arkasına da elden aldığınız miktarı yazın. İmzalamayacaksınız ama hangi ay ne kadar elden aldığınızı tek tek yazın ki. Biz bunları mahkemede yazılı usul olarak kullanalım. Çünkü sizin banka kayıtlarınız geriye dönük 5 yıllık bakılıyor. Onlar sayfa sayfa bilirkişinin eline gelirken nereye, ne zaman, nasıl bakacağına baksın. Bir de bunun harcama kısmı var. Yani örneğin siz 30 bin lira alıyor görünüyorsunuz. Banka kayıtlarında o ay harcamışsınız 100 bin lira. Başka geliriniz, kapınız yok. Demek ki elden bir para alınmış. Ya gibi mantıklar da yürütülebiliyor. Biliyor yalnız bu arada. Hani öyle kesin bir mantıktan bahsetmiyorum. Burada ayrıca ne de var mesela, buna dikkat etmek için prime esas kazanç, yani nedir bu, sizin gerçek ücretinizin bordroda görünmesi sizin SGK'nın ileride bağlayacağı emekli aylığına da otomatikman etkiliyor. Çünkü bunun içine işte dediğim gibi hafta tatili, bayram, mesai, gerçek ücret, ikramiye, işte bir şey ıvır zıvır her şey yani girdiği zaman sizin SGK'ya yatan priminiz yükseliyor. Priminiz yükselince ileride alacağınız maaşı da doğal olarak bu ne oluyor? Yansıyor. O yüzden burada fazla mesain karşılığı hepsinin yazılması gerekiyor. Bir bordroda bir yanlışlık varsa, mesela imzalamazsam maaşımı alamam diye mesela düşünüyorsunuz, düşünmeyin. Ücret hakkı bordroyu imzalayıp imzalamamakla alakalı bir şey değildir. Bu çok ayrı bir konudur. Önümüzde gerçeği yansıtmadığını düşündüğünüz bir bordro var ise itirazınızı yazılı şekilde kayıt altına alın mutlaka. İşverene bunu verin. Ama genelde sümenaltı edil, yani genelde demeyeyim ya, %10 diyeceğim. %10 ben biraz az alışkanlığından yanlış söyleyebiliyorum. %10 diyelim, sümenaltı edebiliyorlar, yırtabiliyorlar. Bununla ilgili gerçekten ciddi bir soru yaşıyorsanız noterden ihtar şeklinde çekersiniz. Rica ve şey, çok nazik bir dille, öyle hukuki dilleri de kullanmadan öncelikli olarak. Çünkü anlaşma unsuru her zaman önemlidir. Böylece kayıtsız olan şeyi kayıt altına almış olursunuz. Çünkü imzalı ve özellikle ihtarsız kayıt bordrolarında işçi alacakları davalarında çok sorun yaşıyoruz. İspat konusundan sorun yaşıyoruz. Burada imzayı attım artık hiçbir hakkını arayamazsın şeklinde kesin bir cümle de kullanamazlar. İmzayı da atabilirsiniz bu arada. Yani sen bu bordroyu kabul ettin, imza aldın. Öyle bir şey yok arkadaşım. Yani bunun altı var, üstü var, bilirkişi raporları var. Ya iki taraftan da aslında sizi somut olay şekline sokacak bir durum haline geliyor bu. Somut olaylarınıza, yani somutlaşacak bir olayda ister istemez imza attım atmadım kısmından çok biz şey kısmına bakıyor. Yani kanıtlayabilme ve beyan verebilme. Yani ilk dilekçe çok önemli olduğu için biz bunu tarih yazdığımızda, anında bu tarihte parayı aldım, anında bu tarihte dediğiniz zaman bu adam bir şeyin çetelesini tutmuş diyorlar. Bunun ondan sonra bir sürü kaydı çıkıyor işte, ne denir ona, kamera kayıtları çıkıyor işte, dediğim gibi bordro şeyleri aradan tesadüf mesela seçiliyor, şahit oluyorlar, bilirkişi atanıyor vesaire vesaire. Peki işveren hiç bordroyu vermedi diyelim. Vermeyeceğim dedi diyelim. Ücret hesap pusulası düzenlemesi de yapmadı. İdari yaptırım bulunuyor bunda. O yüzden çalışan açısından bordro istemek işverene sorun çıkarmak anlamına gelmez. Bu çalışanın kendi ücretin nasıl hesaplandığını bilmeye hakkı olan bir durum. Maaşınızın bankaya yatması ve uyuşmazlık, bunları bizi ileride kullanacağımız bir durum haline getiriyor. Yani bordro bir kağıt parçası değildir. Bordrolarınızı biriktirin. İleride yaşayacağımız her sorunda biz bu bordroları kullanacağız. Fazla mesaiye mi kaldınız? Öder mi? Yaz arkadaşım, al defteri kalemi eline. Evimizin elinde en kötü bir eczanenin bir şeyin boş kağıtları vardır böyle. Hani müsvedde diye geçen. Çocuğumuzun boyama kitabı vardır. Ya en arka sayfasını yırt, oraya yaz en kötü. Bunları yazın ki tarih biz bazı şeyleri resmiyette görünmese de biz ibare olarak, şahsi olarak, ibare olarak şahitlik unsurunda verdiğimiz zaman kullanabilelim. Size şahit olacak insan da bunu bilebilsin, kullanabilsin. Yok ben hatırlamıyordum demek maalesef ki olmuyor ya. Vallahi olmuyor yani. O yüzden lütfen. Lütfen dikkat edin. Şimdi şu OKS tamamlayıcı emek vesaire ilgili biz BES, daha doğrusu diyeyim. Çalışanların maaşından her ay kesinti yapılan bu otomatik katılım sistemi, yani OKS'yi bir konuşalım. Mesela buna 33 milyon kişi girmiş, 26 milyonu çıkmış. Yani işlemiyor sistem. Ciddi bir revizyona ihtiyacı olan bir sistem. Önce sistem nasıl çalışıyordu? 2017 yılında çalışanlar işverenlerin aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildi. Yani BES denildi buna. Ve çalışanın prime esas kazancından %3 kesilerek bu sisteme aktarılmaya başlandı. Sistem otomatik, ancak çalışan isterse belirli kurallar çerçevesinde bu sistemden çıktı. Yani kabacası otomatik giriş var. Ama istersen isteğe bağlı çıkış var. Ama çıkış oranı çok yüksek. Şimdi baktığımız zaman 350 binden fazla işletme, 33 milyon kişi, bunun 26 milyonu çıkmış. Sistemde kalan 7,5 milyon planlanan programı karşılamadı. Anlatabiliyor muyum? Yani amaç neydi? O fona bir para aktarımı, BES sistemine aktarılacak. O BES sisteminden maaş alana kadar hort dönecek. Size ona göre bir kısmı maaş, bir kısmı diğer kuruluşlara yatırım halinde. Şimdi bu karşılamadı tabii. Ve veri güncellemede, mesela Emeklilik Gözetim Merkezi'nin güncel verilerinde mevcut çalışan sayısının bu işte 7.98 civarı olduğunu resmen doğruladılar. Şimdi burada biraz durmak tabii gerekiyor. 33 milyona yakın sisteme girmiş olup bugün 8 milyondan az kişi kalmışsa, mesela artık yalnızca BES'e kaç kişi dahil edildi Olmuyor. Asıl soru insanlar neden kalmıyor? Çalışanın maaşından para kesiliyor, tamam. Bu ileride bir yatırım ama bakın bu kısmını konuşmuyorum. Ya zaten paramı alsa hani geçinemiyorum, bir de %3'ünü veremem kısmını konuşmuyorum. Ben tamamen başka bir kısmındayım. Ekonomik kısmındayım diyeyim. Şimdi çalışanın maaşından para kesiyoruz ama çalışan sistemin kendisini uzun vadede ne sağlayacağını yeterince görmüyor ve açıklayamıyorlar. Özellikle hayat pahalılığı ve enflasyon sebebiyle yatırdığım paranın karşılığını ben yazılı göremiyorum. Yani mesela bir bankaya koyduğunuz paranın karşılığı 3 ay içinde şunu alacaksın. İşte 6 aylık yatırırsan şunu alacaksın. Karşılığı yok. Çünkü bizde enflasyon çok yüksek. 20-30 yıl sonraya kadar ben bu parayı buradan kestirdim ama benim bu mutfak masrafımdan kesiliyor. Yiyeceğimden kesiliyor. Çocuğumun belki kırtasiyesinden kesiliyor. Ama karşılığında ben çocuğuma ne bırakacağım? 3 milyon mu bırakacağım? 3 bin lira mı bırakacağım? Bunu hali hazırda göremediler. Bir başka konu ise sistemde kalanların birikimleri. Mevcut fon büyüklüğü çalışan sayısına bölündüğünde kişi başına ortalama birikimin uzun vadeli bir emeklilik desteği yaratma açısından sınırlı kalıyor. Çünkü belli bir fon oluşacaktı. Buradaki 33 milyonun, hadi 30 milyonu kaldı, bu 30 milyondan bir fon oluşacak. Size bölebileceği ve devlet desteğini verebileceği miktar oranı ona göre belirlenecekti. Şimdi kaldı orada elimizde 8 milyondan az. Fonu kime nasıl bölecek? Orada bir sorunumuz var. Yani dolayısıyla vatandaşın sistemde kalmaması yeterli birikime sebebiyet vermiyor. Burada ne devreye girecek? TES, tamamlayıcı emeklilik sistemi. Mevcut otomatik katılımın çalışanın, işverenin ve devlet katkısının birlikte olduğu ve zorunlu hale getirilecek. Bu TES'in tekrar görüşülmeye başladığının üzgünüm ki haberini vermek zorundayım. Çünkü bu fon planlandı. Bu fona göre bir yön belirlendi. Bir harcama politikası çizildi ve bu fon yürümeyince zorunlu sisteme tabii ki dönülecek. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemine gelmezse bu BES'i güçlendirmek zorunda kalacaklar ama BES'te katılım çok az olduğu için gene zorunluya bir dönülecektir. Zorunluyu da belki şöyle yapacaktır. İşte 3 yıl zorunlu yapacaktır belki. Hani bu kadar kısa süreli değil de 3 yıl hani bir fonu toplama, arkayı toplama gibi düşünelim. Unutmayın ki bu bireysel emeklilik sistemleri SGK'nın emeklilik sistemiyle hiçbir alakası yok. Tamamen aslında bankalarınla oluşturulmuş bir protokol gibi düşünelim. Yani tasarruf ettirme amacı var. Zorunu ben sana bir tasarruf sağlayayım. Sen de devletine fon sağla. Birlikte kazan kazandır yapalım ama daha çok bu başka bir şeye dönüşünce tabii insanlar da sistemde kalmamaya başladı. Yani burada önümüzdeki günlerde maaştan kesilecek, karşında ne kazanacağımı TES'e eğer aktarmak istiyorsan bana çıkaracaksın arkadaşım. Bu kadar yatırsan bunu kazanacaksın. Bu kadar yatırsan bunu kazanacaksın. Ama işte enflasyon %40. Yani şimdi Almanya'da adama diyor ki emeklilik sistemine gir, 100 euro yatırırsan sana işte 70'te şu kadar veririm. 150 yatırırsan şu kadar veririm. Adamlar da yüzde kaç ki zaten, %3 mü %5 mi ne enflasyon yani. Onu aşağı yukarı zaten siz de tahmin edebiliyorsunuz ama biz de demiyoruz ki her ay değişiyor ya. Her ay değişen bir şey bu. O yüzden yani bilmiyorum ne olacak. Aslında emek engelliler için ombudsman yayınlandı ama gireyim mi? Kaç dakikam var? Yok, dakikam yokmuş. Bunu haftaya şey yapayım. Yani bu engelli emekli, özetleyebilir miyim çok kısa? Engelli emeklilerinde bu artık biliyorsunuz kolay kolay emekli etmiyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu buna karar vermeye başladı. Raporları işte çalışabilirsin çalışamazsın diye ayrılıyordu. Bununla ilgili bir beyan yayınlandı. Ve bilirkişi raporu tarzı bir şey. Buna haftaya değineceğim. Aklınızda bulunsun. Haftaya tekrar sosyal güvenlik ve çalışma hayatı için Radyo Sputnik'te görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.

0: Gelmenle çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karem, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına uyarı. ABD Başkanı Trump Venezuela ile petrol anlaşmasına attıklarını duyurdu. Tahliye kararı verilen Deniz Göktaş cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında 31 Ağustos'ta Bişkek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de aralarında bulunduğu 9 liderli ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Rus lider Putin, zirve sonrası Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla katıldığı İstanbul'daki etkinlikte İsrail'in saldırgan politikalarına yönelik sert konuştu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Anlaşması'nı da işaret eden Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve ittifak çağrısı yaptı.
2: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ve Suriye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Suriye'de bir güvenlik bölgesi kurmaya karar verdiğini açıklayan Netanyahu, "Türkiye'nin neye geldiğini görmek istemiyorum," dedi. Türkiye ile doğrudan bir çatışma arayışında olmadıklarını belirtti. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri karşısında denge arayışına giren Yunanistan, hava savunma sistemi için pazartesi günü İsrail'le el sıkışacak. 3.1 milyar euroluk Aşil kalkanıyla Yunanistan hava savunmasını tamamen İsrail teknolojisine emanet edecek. ABD Başkanı Trump, Venezuela ile petrol anlaşmasına varıldığını duyurdu. Ülkenin 65 milyar varilden fazla rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD'ye geçtiğini açıklayan Trump, anlaşmanın ABD'li vergi mükelleflerine maliyet edeceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Venezuela ile imzalanan petrol anlaşmasının ardından konuştu. Venezuela halkı için bu anlaşma yaklaşık 100 milyar dolarlık özel yatırım getirecek, binlerce yüksek maaşlı işi destekleyecek ve Venezuela ekonomisinin yeniden yapılanmasını hızlandıracaktır, dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian devlet televizyonuna konuştu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik gelişmeleri değerlendirdi. Bölgesel güvenliğin birlikte garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Pezeşkian, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu komşu ülkelerle ortak bir anlayış geliştirmek istediklerini kaydetti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde can kaybı 626'ya yükseldi. Yine 2426 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Kayıplar arasında 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan Türk rehber Elana Öksüz de bulunuyor. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisi olduğu belirlenen bir aracın tutuklu Hilmi Tuna Kureş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti. MİT'in kritik isimlerinden Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden incelenmeye başlandı. O dönem Silivri cezaevinde görev yapan nöbetçi müdürler, gardiyanlar, görev başında bulunmayan sağlık personeli ve ambulanstaki görevliler dahil olmak üzere 15 şüphelinin ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, Gülistan'a ait eşyaların intihar ihtimalini destekleyecek şekilde sonradan su altına yerleştirilmiş olabileceğini kaydetti. Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçlarından yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi ancak kararın hemen ardından bu kez suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkarılan Deniz Göktaş kaçma ve delilleri karartma şüphesi gerekçeleriyle tekrar tutuklandı. Ankara Şerefli Koçhisar'da 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı cinayeti 18 yıl sonra çözüldü. Jandarma ve savcılığın HTS kayıtlarıyla raporları yeniden incelendi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Cezaevindeki bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Mersin'in Anamur ilçesinde sağanak yağışın ardından heyelan yaşandı. D-400 karayolunun Anamur-Gazipaşa arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Karayolu ekipleri ise yolda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
3: Hava durumu.
1: Bugün yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu ve Tokat'ın kuzeyinde yağışların şiddeti olacağı tahmin edilirken Marmara, Ege ve Akdeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Bugün bazı illerimize baktığımızda gök gürültülü sağanak yağışlı illerimizden Ankara 25, İstanbul 27, Bursa ve Balıkesir 28, İzmir rüzgarlı 34, Antalya 35, Samsun kuvvetli sağanak yağışlı 24, Trabzon 25, Kayseri 22, Sivas 23, Elazığ gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Gaziantep'te 29 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız? İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş günlüğü. Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahrip ateşine geçildi. Türk ordusunun aylar boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunma hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saatlerinde Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti. Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri Yunan kuvvetleri tarafından fark edilmemesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü. Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Afyonkarahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti. Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alırken piyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu. Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, tel örgüler ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu. Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaztepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaztepe ele geçirildi. Saat 9 sıralarında Belentepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti. Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğil Tepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi. Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü. 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı. Süvarilerin hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmir'le olan telgraf ve demiryolu bağlantısını kesmekti. Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu. 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi. Yunan ordusunun ana kuvvetleri hala savaş alanındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek. 27 Ağustos 1922. Büyük taarruzun ikinci gününde Türk ordusu gün ağrırken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti. Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi. Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı. Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirle 57. Tümen görevlendirilmişti. Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu. Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı. Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi. İntiharından kısa bir süre sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi. Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı. Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni de çözülmeye başladı. Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi. Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti. Afyonkarahisar'ın alınması harekat açısından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesiştiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarının biriydi. Şehrin kurtarılmasının ardından Başkomutanlık Karargahı'yla Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı. Ancak Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi. Yunan ordusu batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı. Süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor, geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu. Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

0: 28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı.
1: Yunan ordusu batıya doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymayken Türk ordusu takibini sürdürdü.
0: Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti.
1: Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı.
0: Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe Yunan birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu.
1: Cepheden ilerleyen Türk birlikleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı.
0: Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu.
1: 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti.
0: Türk birliklerinin Yunan kuvvetlerinin yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı.
1: Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı.
0: ...29 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu.
1: Türk ordusu Dumlupınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı.
0: Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu.
1: Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı.
0: Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi.
1: 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. tümeni çevrildi.
0: Daha da önemlisi Yunan ana kuvvetlerinin Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı.
1: Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışırken kuşatma her saat biraz daha daralıyordu.
0: 29 Ağustos gecesi Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi.
1: Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.
0: Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı.
1: Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi.
0: Türk birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti.
1: Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti.
0: Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı aşamaya gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici safhası başladı. Türk askeri tarihine başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık kuşatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sevk ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafer Tepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş altına alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Muharebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleriyle birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kolordusunun komutanıydı. Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köyü kurtulduk, 1 kilometre ileriyi önümüzü...

0: istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateşti.
1: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı.

26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş artık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı en önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyon Karahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos'ta Yunan savunma hatları yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta takip ve kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve geri çekilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca yürüyen, saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Ardından başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle 30 Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti. Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz, Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı. İnançla ölen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tarımsal anlamdaki bu küçülmenin karşılığını biz marketlerde göreceğiz ki çok önemli bir marketiz. CEO'su da açıklama yaptı. Raflara ürün yerleştirmede zorlanacağız dedi. Çiftçinin yapacağı bir şey yok. Mandalinayı 6 liraya satıyor. Biz markette 35 liraya alıyoruz. Ve bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
2: Kim kazanıyor?
1: Bunun tek çözümü vardır. Yıllardır söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Kooperatif. Bu aracıları kaldıracaksınız efendim. Devlet kooperatifi destekleyecek. Ya 20. yüzyılın başındaki sistemi yeniden mi öneriyorsunuz? O sistem işlerli olduğu için, kabul edildiği için ve bu anlamda hem çiftçiye hem de vatandaşa kazandırılıyor. İçin öneriyoruz ki pratiği de var. Bazı alanlarda kooperatifçilik ne kadar başarılı ilerliyor. Biz bunun örneklerini gördük. Daha önce Tunceli'de belediye başkanı olan Mehmet Maçoğlu hani böyle bir kooperatifçilik yapmıştı mesela ve oradan gelen geliri çocuklara burs olarak sağlıyordu ve bunun kazancını gördü bu anlamda. Bunun için söylüyoruz çünkü başarılı. Başarılı değil diyenler o aradaki 29 lira var ya orayı bir şekilde kotaranlar ya da o kotaranların tanıyanlar. E bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
3: Fethi Yılmaz'da yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Fenerbahçe Tarfin ve Yunanistan ekibi Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son 2 yılın şampiyonları olarak İspanya temsilcisi Real Madrid, geçen sezonun finalisti ve Dubai Basketbol'da ev sahibi unvanıyla organizasyonda mücadele edecek. Yarı finalde 18 Eylül Cuma günü Olympiakos Fenerbahçe Tarfin ve Dubai Basketbol Real Madrid maçları yapılacak. Final ve üçüncülük müsabakaları ise 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Süper Kupa'da 4 maçın tamamını kapsayan biletler 143 ila 359 euro arasındaki fiyatlarla satışa sunuldu. Tek günlük maç biletleri ise 55 ila 256 euro arasında değişen fiyatlarla 31 Ağustos'ta satışa çıkarılacak. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 8-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ülkeleri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Vigil Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Yen'in 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da daha önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin son 5 yılda önemli bir dönüm geçirdiğini belirtmişti. Novak bu dönemde net ihracatın ekonomideki payının yaklaşık 3 kat azaldığını, büyümenin temel kaynağının ise giderek iç piyasa haline geldiğini ifade etmişti. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya bu rakamla dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kısa süreli ziyaretçi statüsüyle ABD'ye giriş yaptıktan sonra ülkede kalıcı olabilmek adına sığınma başvurusuna bulunan veya sığınma statüsü arayan yabancıların vizeleri iptal edilecek. ABD basınındaki değerlendirmelere göre uygulama 2016 ile 2026 yılları arasında verilen B1 ve B2 yani ticari ve turistik vizeleri kapsayacak. Buna göre düzenleme yaklaşık 200 bin kişiyi kapsama alacak. Halihazırda sığınma başvurusu inceleme aşamasında olan yabancılar, ticari veya turistik ziyaretçi haklarını kaybedecek ve yasal statüleri yeniden sınıflandırılacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Amerikan sığınma mekanizmasının uzun süredir asılsız ve geçersiz başvurularla meşgul edildiğini savundu. İnsan hakları örgütleri uygulamanın ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkını zedelediğini belirterek tepki gösterdi. ABD yönetimi ticari ve turistik vizelerle ülkeye giriş yapıp ardından sığınma başvurusunda bulunan yaklaşık 200 bin kişinin vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Niño, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarını değiştirmeye başladı. Panama ülke genelinde acil durum ilan ederken Hindistan'da muson yağışlarının azalması, Endonezya'da ise kuraklık ve orman yangınları dikkat çekiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesini bekliyor. El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ekvator çevresindeki orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal seviyelerin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan bir hava olayı. El Niño'nun etkileri dünya genelinde aynı şekilde görülmüyor. Bazı bölgelerde kuraklık ve orman yangını riskini artıran hava koşullarına neden olurken bazı bölgelerde ise aşırı yağışlara yol açabiliyor. El Niño'nun etkilerine karşı önlem alan ülkelerden biri Panama oldu. Panama hükümeti hava olayının oluşturabileceği olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla ülke genelinde acil durum ilan etti. Kararla birlikte olası müdahalede ihtiyaç duyulan kaynaklara daha fazla ulaşılması ve risk taşıyan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor. Panama'da El Niño'nun özellikle su kaynakları, tarım ve enerji üretimi üzerindeki olası etkileri takip ediliyor. Ülke aynı zamanda son dönemde şiddetli yağış ve sellerle de mücadele ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tahminlerine göre Orta Amerika ve çevresindeki bazı bölgelerde de önümüzdeki dönemde yağışların normal seviyelerin altında kalması bekleniyor. El Niño'nun etkisinin öne çıktığı bölgelerden biri de Hindistan. Ülkede 24 Ağustos itibarıyla mevsim yağışları normalin %13 altında gerçekleşti. Tahminler Hindistan'ın son yılların en zayıf muson dönemlerinden birini geçirebileceğine işaret ediyor. Yağışlardaki düşüşün özellikle tarım, su kaynakları ve gıda üretimi açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Endonezya'da ise uzun süren kuru hava koşulları ve güçlü El Niño'nun etkisiyle orman yangınları ağırlaştı. Temmuz sonuna kadar yaklaşık 94 bin hektarlık alanın yangınlarda zarar gördüğü bildirilirken yoğun duman Malezya ve Borneo'ya kadar ulaştı. Yangınlarla mücadele kapsamında 24 binden fazla personel görevlendirildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son tahminleri güçlü El Niño'nun sonbahar boyunca etkisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda kuraklık, aşırı sıcaklık, orman yangınları ve bazı bölgelerde şiddetli yağış risklerinin yakından takip edilmesi bekleniyor. Avrupa ve Türkiye'de ise El Niño'nun etkileri Pasifik çevresi ve tropikal bölgelerde olduğu kadar doğrudan ve belirgin görülmüyor. Bu nedenle Avrupa veya Türkiye'deki sıcaklık, kuraklık ve yağış olaylarının tek başına El Niño'ya bağlanmadan bölgesel hava sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Pasifik'te güçlenen El Niño farklı ülkelerde hava koşullarını etkilemeye başladı. Panama'da ülke çapında acil durum ilan edilirken Hindistan'da son yağışları normalin %13 altında kaldı. Endonezya'da ise yaklaşık 94 bin hektarlık alan yandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. MHP lideri Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı. MİT yönetici Osinoğlu'nun davası 15 yıl sonra yeniden açılıyor. 18 yıllık faili meçhul Dede Baltacı olayı aydınlatıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu. Gündeminde İsrail'in bölgedeki saldırganlığı vardı. İslam dünyasına uyarılarda bulundu.
2: Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla boğuşuyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Müslümanlar olarak başka larına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz caydırıcı olmak, bölgemizde barış güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.
1: Yeni partinin genel başkanı Özgür Özel dün Kocaeli'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İBB davasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yazdığı kitap için toplatma kararı verildiğini açıkladı.
3: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da helal olsun diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar. Basımını durdurma kararı. Canlı yayınlayın mahkemeyi. Sözünden dönen namerttir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 30 Ağustos'un öneminin yalnızca birkaç günlük bir muharebe ile sınırlı olmadığını belirterek Türk milletinin iki asra aşan mücadele tarihine dikkat çekti. Devlet Bahçeli, Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı. İçişleri Mustafa Çiftçi dün Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı rütbe terfi töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
4: Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak, ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, üretime ve büyük Türkiye idealine yönetmek istiyoruz.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Eski Bakan Şahin adına tahsisi olduğu belirlenen aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar kritik görevler yürüten Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası yeniden açıldı. 15 şüpheli ifadeye çağrılacak. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yeni delillere ulaşıldı. Gülistan Doku'ya ait bazı eşyaların intihar ihtimalini destekleyecek şekilde sonradan su altına yerleştirilmiş olabileceği belirtiliyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin Güran cinayetini konu alan Şeytantepe belgeseli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'tan 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilmesini istedi. İddia edilen dezenformasyon faaliyetlerinin olup finansal boyutunun araştırıldığı öğrenildi. Cem Küçük'ün tutuklu bulunduğu soruşturmada hakkında arama kararı çıkarılan İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne dün giderek teslim oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın bildiklerimi anlatmak istiyorum dediği öğrenildi. Çanak'ın adı aynı dosyada tutuklu bulunan Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesinde de geçmişti. Ankara Şerefli Koçhisar'da 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı cinayeti 18 yıl sonra çözüldü. Jandarma ve savcılığın HTS kayıtlarıyla adli tıp raporlarını yeniden incelemesi sonucu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Cezaevindeki bir şüpheli hakkında saati kontrol kararı verildi. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış müstehcenlik suçundan dün tutuklandı. Akış grup üyelerinin kendi hesaplarında bağımsız reklamlı paylaşım yapamayacağı iddiasının kısmen doğru olduğunu kabul etti. Spor. Amiri erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur J grubundaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Amiri kadın voleybol takımı Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 5. maçında dün Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları bu sonucun ardından 16 turunda Azerbaycan'la eşleşti. Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Ankara'daki mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Süper Lig'de günün programına bakalım hemen. Bugün 3 maç oynanacak. Saat 19'da Konyaspor'la Kocaelispor, Gaziantep'te Çaykur Rizespor, saat 21.30'da ise Galatasaray'la Göztepe karşı karşıya gelecek. Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere Ugo Çuku ve Batrakova imza attıran Sarı Kırmızılar Milan'dan Rafael Leao'yu da renklerine bağlıyor. Portekizli Yıldız'ın bugün sağlık kontrolleri ve imzayı atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe Talişka'nın transferi için El Jazeera ile anlaşmaya vardı ancak Brezilyalı futbolcu ayrılmak için alacaklarının tamamını istedi. Sosyal medya hesabındansa insanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir paylaşımını yaparak tepki gösterdi. Fenerbahçe Nice forması giyen Kojo Peprah Opongu kadrosuna kattı. 22 yaşındaki Ganalı stoper için Çobani Stadyumunda da bugün imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'le yollarını ayırdı. Sarı lacivertliler futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyururken Cengiz Ünder'in yeni takımı ise Çorum oldu. Trabzonspor yönetimi Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmedi. Ahmet Spor maçında takımın başında olacak. PPDK Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Gerekçe futbolun ve kurumlarının itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar. Disiplin kurulu ayrıca çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş kulübüne toplam 3,5 milyon lira para cezası uygulandığını da duyurdu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
5: Basın turu.
6: En çok müze hangi şehirde dedim efendim? Müzecilik alanında liderlik yarışında 240 müzeyle Londra'nın başı çektiğini görüyoruz. Hemen ardından New York, Berlin var. İstanbul'da 90'ı aşkın müzeyle listenin üst sıralarında.
7: Schengen olan Avrupa'ya, olmayan da Balkanlara gitti. Hemen ayrıntılara baktığımızda da pandemide sayı düşmüştü tabii. TÜİK verilerine göre pandemi öncesinde yurt dışına çıkan kişi sayısında artış başlamış. 9.6 milyon kişiye ulaşmıştı. Pandemide bu rakam 2.7 milyon kişiye kadar düştü.
8: Amerika kıtasının güneydoğusunda bulunan Rotan adasında kurulan Prospera şehrinde ABD'nin yasakladığı deneysel gen terapileri yapılıyor. Bu deneyler arasında insan ömrünü uzatan gen terapisi de var. Şehirde bulunan bir klinikte 25 bin dolara kas kütlesi artırılıyor, yağ oranı azaltılıyor. Böylelikle yaşlanma süreci yavaşlatılıyor diyor.
7: Basın turunu burada noktalayalım.
9: Hoşçakalın.
8: Hoşçakalın.
10: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Eli kulağında. Beklenen şey tam da kapıya dayanmış gibi ise herkes bir ağızdan der ki eli kulağında. Yani neredeyse oldu, az sonra olacak. Peki bu söz nasıl anlam kazandı? İslamiyet'in ilk yılları. Müslümanların sayısının çoğaldığı ve ibadet düzeninin şekillendiği zamanlarda namaza çağrı için ezan okumasına karar veriliyor. Bu önemli görev için seçilmiş.

Bilen kişi ise güzel sesiyle bilinen Bilal-i Habeşi. Ama kolay olmuyor. Hazreti Bilal ezan okumaya başladığında müşrikler onu engellemeye çalışıyor. Hakaret ediyor, alay ediyor, çocukları gönderip ses çıkartırıyorlar. Hazreti Bilal ise ezan sırasında bu sesleri duymamak için iki elini kaldırıyor ve elini kulağına kapatıp ezanı yüksek sesle okumaya devam ediyor. Birisi yanındakine ezan okundu mu diye sorduğu zaman eğer ezan çok yakınsa diğeri şöyle cevap veriyor. Hayır, okunmadı ama eli kulağında. O günden sonra müezzinler bu hareketi sürdürmeye başlıyor. Böylece neredeyse olacak, olması çok yakında beklenen anlamına gelen eli kulağında deyimi ortaya çıkıyor. Bugün İslamiyet'in ilk yıllarından bugüne ulaşan eli kulağında deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rus Senatör Puşkov'dan ABD Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik dikkat çeken değerlendirme. Rus Senatör Alexey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni artık Washington'a bağlı bir yapı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından faydalanan bir yük olarak değerlendirdiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Alexey Puşkov, Washington'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımını Telegram hesabından değerlendirdi. Puşkov, Trump yönetiminin Avrupa'yı hem ekonomik bir rakip hem de ABD'den ayrı bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni ABD'nin sırtından geçirmeye çalışan bir yük olarak algıladığını da belirtti. Puşkov, Soğuk Savaş döneminde Atlantik'in iki yakası arasında bugünkü gibi bir ayrışma bulunmadığını hatırlattı. O dönemde tarafların özgürlük ve demokrasinin savunulması, Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve antikomünizm gibi ortak değerler etrafında birleştiğini kaydetti. Bugün Rusya'ya karşı farklı biçimlerde ortak bir tutum sergilense de tek tip bir batılı değerler paradigmasından söz etmenin zorlaştığını savundu. Puşkov, Trump'ın izlediği politikaların Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da açtığını vurguladı. Rus senatör, bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik politikalarında Trump yönetimine destek vermeyi reddetmesinin Washington'da hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Puşkov'a göre bu durum, Batı ittifakı içindeki karşılıklı desteğin artık otomatik olarak işlemediğini gösteriyor. Trump'ın bu tavrı unutmayacağını söyleyen Puşkov, ABD'nin Avrupa'ya sağlayacağı desteğin de şartsız olmayacağı mesajını verdiğini dile getirdi. Puşkov, Avrupa Birliği açısından en büyük riskin ise olası bir Avrupa-Rusya askeri çatışmasında ortaya çıkabileceğini söyledi. Senatöre göre ABD, NATO'nun 5. maddesine bağlılığını beyan etmesine rağmen böyle bir durumda fiilen çatışmanın dışında kalmayı tercih edebilir. Rus senatör Alexey Puşkov, Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ni Washington'ın doğal bir uzantısı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından yararlanan bir yük olarak gördüğünü belirtti. Puşkov, bu yaklaşımın ABD ile Avrupa arasındaki mesafeyi daha da açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku süresi yalnızca gün içindeki enerji seviyesini değil, vücudun biyolojik yaşlanma hızını da etkiliyor olabilir. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uyuyanlarda birçok organın daha hızlı yaşlanma eğiliminde olduğu belirlendi. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyi ise günde yaklaşık 6,5 ila 8 saat uyuyanlarda görüldü. Araştırma Kolombiya Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada yaklaşık 500.000 kişinin verileri incelendi. Araştırmacılar tıbbi görüntülerden organlarla ilişkili proteinlere ve kandaki moleküllere kadar verileri değerlendirdi. Katılımcıların günlük uyku süreleri de 17 organ sistemini kapsayan 23 farklı biyolojik yaşlanma ölçümüyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre günde 6 saatten az uyuyanlarla 8 saatten fazla uyuyanlarda biyolojik yaşlanmanın daha hızlı olma eğiliminde olduğu görüldü. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyleri ise günde 6,4 ila 7,8 saat uyuyan kişilerde tespit edildi. Araştırmada kısa uyku süresi, obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, iskemik kalp hastalığı ve kalp ritim bozuklukları ile ilişkilendirildi. 6 saatten az uyuyanlarda depresif dönemler ve anksiyete bozuklukları ile bağlantı da dikkat çekti. Hem kısa hem de uzun uyku sürelerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH ve astımla ilişkili olduğu görüldü. Benzer şekilde gastrit ve reflü dahil bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla da bağlantı tespit edildi. Araştırmanın başındaki Kolombiya Üniversitesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi Jun Hoven, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya da dikkat çekiyor. Çalışma, uyku süresinin vücudun yaşlanmasını doğrudan hızlandırdığını kanıtlamıyor. Bulgular yalnızca çok az ya da çok fazla uykuyla daha hızlı biyolojik yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uykunun birçok organda daha hızlı biyolojik yaşlanmayla bağlantılı olduğu belirlendi. En düşük yaşlanma düzeyi ise 6,4 ila 7,8 saat uyuyanlarda görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül pazartesi günü başlaması öncesinde ulaşım ve trafik tedbirleri belirlendi. UKOME toplantısında hazırlanan eylem planına göre toplu ulaşım ücretsiz olacak, ilave seferler yapılacak, okul servisleri ve okul çevreleri denetlenecek, yol çalışmalarına ara verilecek. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında bilet entegrasyona dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin servis aracının trafiğe çıkması ve 300 bin öğrencinin taşınması bekleniyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer yapılacak. Yaklaşık 790.830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilip ve 674.809 aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor. Okul çevrelerinde trafik düzenlemeleri yapılacak. Sinyalizasyonla yaya geçitlerinin bakım ve onarımları okullar açılmadan tamamlanacak. Ben duyarlı sürücüyüm levhaları bir hafta boyunca asılacak. Servis güzergahları öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerine göre belirlenecek. Araç, şoför ve rehber personelin mevzuata uygunluğu denetlenecek, şoförlerin belgeleri İBB sistemi üzerinden kontrol edilecek. Kapasite üstü öğrenci taşınmasına ve belirlenen noktalar dışında indirme bindirme yapılmasına izin verilmeyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 808 noktada 1496 ekip ve 1151 personelin yanı sıra 569 çocuk şube ekibi, 47 mobil okul timi ve 331 ekiple güvenlik uygulaması yapacak. Trafik açısından önemli 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yaya olmak üzere 866 personel görev yapacak. 33 çekici, önemli kavşaklarda 10 ekip, okul çevrelerinde 100 Yunus ekibi görev alacak. İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanlarındaki okul ve güzergahlarda denetim yapacak. İBB zabıta ise 111 ekipte 231 personelle görev yapacak, yoğun kavşaklarda 8 çekici hizmet verecek. Okulların açıldığı hafta yol bakım ve altyapı şantiyelerinde çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmalar tamamlanacak, ana arterlerde trafiği etkileyebilecek malzemeler kaldırılacak. Zorunlu çalışmalar 22-5 saatleri arasında sürdürülecek, acil durumlar için 7 gün 24 saat nöbetçi ekip bulunacak. İBB ve ilgili kurumlar eğitim yılının başlamasıyla Ulaşım Yönetim Merkezi ve AKOM'da saat 7'den itibaren 3 gün görev yapacak. Kameralarından yoğunluk izlenecek ve gerekli müdahaleler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart kapsamında düzenleme yapılması teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da okulların açılmasıyla ulaşım ve trafik için kapsamlı tedbirler uygulanacak. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak, 3.665 ilave sefer yapılacak, servis ve okul çevrelerinde denetimler artırılacak, yol çalışmalarına da okulların açıldığı hafta ara verilecek. UKOME'de ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart düzenlemesi de kabul edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de girişimlerin yarıya yakını hizmet sektöründe. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerin yaklaşık yarısı hizmet sektöründe yer aldı. İstihdamda da ilk sırayı hizmet sektörü alırken toplam cironun en büyük bölümünü ticaret oluşturdu. Veriler küçük işletmelerin istihdamdaki ağırlığını koruduğunu, büyük ölçekli girişimlerin ise ciroda öne çıktığını gösterdi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de 4 milyon 16 binin üzerinde aktif girişim faaliyet gösterdi. Bu girişimlerin %48,4'ü hizmet, %31,6'sı ticaret, %12,4'ü ise sanayi sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamında %41,2'sini oluşturdu. Sanayi istihdamındaki payı ise %26,1 olarak hesaplandı. Ciro açısından bakıldığında ise tablo değişti. Ticaret sektörü toplam cironun %46,8'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı. Sanayinin cirodaki payı %28,5 olurken girişim istihdamda ilk sırada bulunan hizmet sektörünün ciro payı %17,8'de kaldı. 2025 yılında toplam ciro 124 trilyon 816 milyar liraya ulaştı. Toplam üretim değeri ise 71 trilyon 351 milyar lira olarak hesaplandı. Üretim değerinde en yüksek rakam imalat sektöründe görüldü. İmalatta üretim değeri yaklaşık 27 trilyon 886 milyar lira olurken ticarette 9 trilyon 134 milyar, inşaatta ise 7 trilyon 976 milyar lira olarak kaydedildi. Ulaştırma ve depolamada üretim değeri 6 trilyon 801 milyar liraya, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında ise 4 trilyon 422 milyar liraya ulaştı. İşletmelerin büyüklüğüne göre dağılımında da dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimler toplam cironun %34,3'ünü gerçekleştirdi. Buna karşılık istihdamdaki en yüksek pay %36,4 ile 1 ila 9 çalışanı bulunan küçük işletmelere ait oldu. 250 ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler ise istihdamın %27'sini oluşturdu. İmalat sanayindeki girişimlerin %54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu işletmeler imalat sanayindeki istihdamın %47,9'unu ve cironun %35,8'ini oluşturdu. TÜİK verilerine göre 2025'te Türkiye'de faal girişimlerin %48,4'ü hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet istihdamda ilk sıraya çıkarken toplam cironun en büyük payını %46,8 ile ticaret sektörü oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025'te bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla altyapı inşa edildiği belirtildi. Bu uzunluğun dünyanın çevresini yaklaşık 3 kez dolaşmaya yetecek mesafeye karşılık geldiği kaydedildi. Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, 11 Kasım 2025'te ülke genelinde tek bir günde 14 milyon ton ve fidan dikildiğini aktardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine ilişkin de bilgi verildi. Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Somebody said you got a new friend.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. İstanbul'daki bir güzellik merkezinde gizli kamera skandalı yaşandı. Ehliyet sınavında yeni dönüşüyor. Nepal'deki sel felaketinde zamana karşı yarış devam ediyor. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan doku soruşturması kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonunda 10 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Dokunun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldı. Öte yandan Gülistan'ın Instagram hesabına farklı IP adresleri üzerinden giriş yapıldığı ve saatlerce kalındığı da belirlendi. Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında bugüne kadar 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanırken örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirkette 4 derneğe el konulduğu şirketlere kayyum atandı. Tutuklu Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçırma girişiminde adına tahsisi araç kullanılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İstanbul Zeytinburnu'nda dün yaşanan kazada İETT otobüsü bir sitenin bahçesinin duvarına çarptı. 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. İETT otobüsünün önüne sürerek şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen otomobilin sürücüsü ise bugün gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada ücret karşılığında izletildiği ortaya çıktı. Ekipler 14 bin video kaydı tespit etti. İş yeri sahibi ve kamera kayıt sistemini kuran iki şüpheli, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişileri hukuka aykırı ele geçirme ve müstehcenlik suçlarından gözaltına alındı. 37 yaşındaki yazar Murat Koparan, Üsküdar Bahçeli Evler Mahallesi'nde kaldığı bir villanın 3. katındaki banyoda başından vurulmuş halde ölü bulundu. Telefonda konuştuğu sırada silah sesini duyan eski eşinin ihbarı üzerine adrese giden ekipler Koparan'ın cansız bedenine ulaşırken olay yerinde ruhsatsız tabanca ile geçirildi. YÖK CİMER'den gelen yoğun şikayetler üzerine vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırmış durumda. Biliyorsunuz yeni düzenlemeye göre ara sınıflarda ücret artış oranı %25'i aşamayacak, yalnızca tek dersi kalan bir öğrenciden tam dönem ücreti alınmayacak. Öğrenim ücretlerinin 9 aya kadar olan taksitli ödemelerinde de vade farkı uygulanamayacak. Üniversite öğrenimleri boyunca devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler için KYK yurt başvurularında son güne gelen adayların başvurularını bugün saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Ehliyet alma süreci yeni yönetmelikle birlikte değişiyor. Adayların belirlenen rotayı ezberleyerek sınava girdiği sabit parkur uygulamasının yerine serbest güzergah sistemi kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. Kademeli olarak yapılacak bu sistemle direksiyon eğitimi ve sınav süresi de uzayacak. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın şiddeti rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesinin sınırlarında kalan ormanlık alana ulaştı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki iklim zirvesinde dün önemli açıklamalara imza attı. Nepal'de yaşanan sel felaketini hatırlattı Murat Kurum, o buzulları koparan ve felakete yol açan iklim değişikliği hepimizin ortak meselesidir dedi. Murat Kurum, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Nepal'in Çin sınırında buzul çökmesinin tetiklediği sel felaketinde can kaybı artıyor. Ölenlerin sayısı 626'ya çıktı. Dev Heyland'a kayıp sayısı 2400'ü aşarken 93 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. Kayıplar arasında ise Türk-Rus çifte vatandaşı olan profesyonel turist rehberi Elana Öksüz de bulunuyor. Yeni sel riski ise arama çalışmalarını güçleştiriyor.
0: Ekonomi.
1: Altın fiyatları FED Başkanı Kevin Warsh'un verdiği şahin mesajların ardından sert bir şekilde geriledi. Konuşma sonrası Eylül ayına ilişkin faiz beklentileri değişirken dolar ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş altın üzerindeki baskıyı da artırdı. Şimdi kapalı çarşıya uzanalım ve son duruma bir bakalım. Gram altın satış fiyatı 6.895 lira, çeyrek altın 11.249 lira, tam altın 44.817 lira, at altını ise 45.574 liradan alıcı buluyor. Morgan Stanley'den Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için yeni faiz tahmini geldi. Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağını, ilk indirimlerin ise Ekim ve Aralık aylarında gelebileceğini öngördü banka. Politika faizinin yıl sonunda %35'e gerilemesini beklerken 3 Eylül'de açıklanacak Ağustos enflasyon verisini faiz kararları açısından kritik eşik olarak gösterdi. Vergi borcu olanlar için son 2 gün 31 Ağustos'a kadar başvuru yaparak 72 aya kadar varan taksitlendirme imkanından faydalanabilirsiniz. Gelir, kurumlar, KDV ve diğer vergilerle harçlar, trafik cezaları gibi borçlar taksitlendirilebiliyor. Türkiye'de kültür ve eğlence fiyatları 3 yılda yaklaşık 2.7 katına çıktı. 2023'te 79 lira olan ortalama bir sinema bileti fiyatı 2026'da 249 liraya kadar yükseldi. Sanatçıların konser bileti fiyatlarındaki zamsa %300'ü buldu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
0: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerinden Yonca Evcimik, bu kez şarkılarının ve sahnenin ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Sanat hayatına attığı ilk adımdan ilk sahne heyecanına, kariyerinin dönüm noktalarından özel yaşamına kadar uzanan yolculuğunu içtenlikle anlatan Evcimik, yıllara meydan okuyan başarısının perde arkını, unutamadığı anılarını ve hayata bakışını dinleyicilerle paylaşıyor. Müzik dolu anılar, samimi itiraflar, gülümseten hikayeler ve yıllar sonra bile ilk günkü heyecanını koruyan bir sanatçının içten anlatımı. Okan Aslan'la muhabbet arasında Yonca Evcimik'in sohbetinden öne çıkan en özel anlar sizlerle.
3: Hanımlar beyler, hepinize selamlar. Hoş geldiniz tekrar ve güzeller güzeli sevgili Yonca Evcimik. Öyle ama ya.
4: Öyleyim.
3: Yaşlanmıyor hiç.
4: Yok.
3: Ve her geçen gün daha da güzelleşiyor.
4: Çok şükür. Teşekkür ederim. O sizin hoş görüşünüz.
3: Valla biz yukarı doğru gidiyoruz. Yonca Evcimik
4: aşağı doğru
3: gidiyor.
4: Benjamin Button.
3: Var mı bu?
4: Benjamin Button olarak hayatıma devam ediyorum.
3: Var mı bunun bir sırrı?
4: Ya tabii bana en çok sorulan soru bu aslında ama. Bu yani önce genetik kesinlikle. Sonra tabii ki çok küçük yaşlardan beri dans ediyorum. Ciddi bir kas altyapım var. O beni
3: zaman
4: koruyor.
3: Dans iyi bir şey diyebilir miyiz? Aslında
4: tabii
3: spor
4: ki.
3: Diyebilir miyiz?
4: Spor,
3: yani?
4: Dans tabii ki. Tabii ki. Ama yani dans derken hani ben konservatuvar mezunuyum. Klasik böyle hiç de öyle kolay bir sanat dalı değildir. Onun için daha sıkı aslında. Çok disiplinli çalıştığım için. Şimdi elimden geldiği kadar korumaya gayret ediyorum tabii.
3: Dans devam ediyor hala.
4: Ediyor.
3: O bir spor gibi mi ya hakikaten? Hayata yani spor, öyle mi dahil ettik
4: hayır,
3: yani?
4: Hayır şöyle onu? Spor gibi değil, hayata dahil edemez öyle. Yani ben bale mezunu olduğum için daha farklı sistem var. Yani işte provaları, kas çalışması, esnemesi. Evet, spora da benziyor. Yani neticede gene bütün vücudunuzdaki adeleleri harekete geçiriyorsunuz. İşte yağları kırıp adeleli hale de döndürmeye çalışıyorsunuz falan. Ama bale öyle belli bir yaştan sonra yapılacak bir şey değil. Ama Ama ben ne yaptım? Kendi hayatım içine dansı çok soktuğum için, sahnede dans ettiğim için, sahnede devam ettiğim için, sahne öncesi provalarımız, sahneden önceki ısınmalarımız, onun dışında da gene ben de pilatese yapıyorum haftada 3 gün falan.
5: Yonca Evcimik hayatında hiç kilolu olmadı değil mi ya?
4: Kendine göre oldu ya. Tabii tabii, kendine göre ya, oldu
5: kadınların
4: yani.
5: Kadınların böyle bir şeyi var zaten, bir takıntısı var zaten yani.
4: Yok, takıntılıkla ilgisi yok. Şimdi belli bir, zaten o konservatuvarda okuduğunuz müddette kilo almak diye bir şeyin söz konusu değil yani. İmkansız öyle bir şey. Ondan sonraki dönemde tabii insan yaşla beraber de biraz insanın değiştiği için işte yavaş yavaş biyoloji de değişiyor. Dolayısıyla fizik değişmeye başlıyor. Kendime göre benim de ay ben kilo aldım dediğim dönemlerim, evet, maalesef var.
5: Ya bir de şey, vale diyoruz ya, bizim aklımıza ilk bu parmak uçlarında
4: puant. Puant, işte onun adı puanta şişmak. Puant o şeyin adı.
5: Durabiliyor musun sevgili Yonca şu an? Hala.
4: Dururum tabii, evet.
5: Ama hala onun özel bir, özel bir şey yok mu? Ayaktaki özel bir şey değil mi o?
4: O ayağı giydiğinizin adı puant işte. Onun önü düzdür. Hatta aslında dünyanın
5: ama
4: en...
5: Ama yine de zor ya.
4: Çok zoru bir yana bırakın. Yani ben çok önümüzde bir sürü ablalarımızdan biliyorum. Yani baleden, operadan. Parmakların arasının yarı olup kapandığını biliyorum. Tırnak parmakların birbirinden ayrılmadığını biliyorum. Yani o kadar kan şey, yara.
5: Bir süre sonra alışıyor çok, galiba değil mi insanlar?
4: Yani alışıyor tabii ama sonradan bir şeyler çıkıştı. Mesela benim dönemimde böyle bir başlıklar çıktı. Parmağının ucuna geçiriyorsun onları. O kadar zarar vermiyor gibi gibi ama tabii ki çok meşakkatli yani. Hiç öyle kolay değil.
5: Bir de biz şey zannediyoruz. Yonca Evcimik hep dansçılarla beraber dolaşıyor. Öyle alışmışız.
4: Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Evet, bir dönem öyleydi zaten. Komün gibi yaşıyorduk yani o 90'larda. Çünkü çok yoğun tempo, işte yeni yeni albümler çıkıyor, konserler falan derken gerçekten bir dönem bayağı hem orkestra hem dansçımla birlikte aynı evde yaşadığım oldu bile benim.
5: Çocukluktan beri var değil mi bu? Küçük yaşlardan beri konservatuvar falan.
4: Tabii tabii, ben ilkokul birinci sınıfta klasik baleye başladım. İlkokul biter bitmez de işte İstanbul, o zamanki adıyla İstanbul Devlet Konservatuvarı'ydı. Sonradan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oldu. Oraya girdim. Okurken 79 senesinde müzikallere başladım Yedi Koç Müdürümüzle beraber. İşte 4-5 sene oradaki Çan Tiyatrosu yanana kadar hemen hemen bütün müzikallerde rol aldım. Arkasından Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'na geçtim. 90'a kadar da Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndaydım. Artık ondan sonra da dedim bu sahne benim. Ben dedim şarkımı da yaparım arkadaş, o sahnenin önüne geçerim. Ne tekim öyle oldu.
5: O gün bugündür.
4: O gün bugündür böyle.
5: Maşallah ama ya, baya baya değil mi? Yani hani.
4: Evet, çocuk işçi gibi çalışmaya başlayayım.
5: Evet ya, yazık, günah ya.
4: Hakikaten. Günah demiyorum bence. Niye? Kendim isteyerek yaptım bütün bunları. Kimse beni
5: kendim
4: zorlamadı
5: kaşındım.
4: Ki. Kendim kaşındım. Aynen öyle.
5: Ama olsun be, çok da güzel olmuş.
4: Güzel
5: ya.
4: Oldu, güzel oldu.
5: Hakikaten
4: evet.
5: Yani hani bazı isimler gerçekten bir ikincisi yok. Yonca Evcimik bambaşka bir
4: çok
5: isim ya.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Yonca Evcimik, Yoncimik diyorlardı değil mi sevgili
4: diyorlar,
5: Emel?
4: Diyorlar. Hala diyorlar Yoncimik.
5: Yoncimik. 1991 yılı abone. Abone, kendine gel. Ondan sonra 8-15. Yani bir şey soracağım.
4: Bandıra.
5: Ya yani bu şarkıların içerisinde Yonca'nın en çok tuttuğu, en çok sevdiği ama hepsi ayrı ayrı çocuklarım ya, falan filan diyorlar.
4: Ama
5: Allah
4: şöyle
5: aşkına.
4: Bir, şey var.
5: Bir
4: şarkı,
5: tane vardır yani.
4: Şimdi abone çok önemli benim için. Çünkü mihenk taşı yani. Bu müziğin başlangıcı gibi bir şey oldu.
5: Tahmin eder miydin peki o aboneyle o şekilde bir çıkış olacağı?
4: Kimse
5: öyle
4: bir şey tahmin edemez. Sadece temenni eder. Yani ben çok inanarak ve çok isteyerek bir şey yaptım. Belki de ilk defa, aslında normalde şarkı sözünün üzerine beste yapılır ama abonede tam beste üzerine şarkı sözü yapılır. Ben de tam tersi, şarkı üzerine beste yapıldı. Çünkü rahmetli Aysel Gürel, yani beni çok iyi tanıyorlar, ondan hepsinin çocuğu gibiydim artık. Yıllardan beri aynı müzikallerde olduğumuz için dans etmemin ön planda olduğunu, dans ederek dansçılarımla şov yapmak istediğimi bildiklerinden o nitelikte bir şeyler yapıldı. Yani o söz yazdı, öteki ona göre dans olsun diye ona göre düzenlemesi yapıldı falan. Tabii ki o yeni bir şey, bir ilk oldu. Onun için benim için gerçekten çok
5: sadece önemli. Şarkı değil, şarkıdaki dans da akılda kalıcı.
4: Aynen,
5: yani
4: evet. Ama bunlar hiçbiri planlanan, yani bilinemez bu kadar iyi olacağı. Biz sadece kendi inandığımızı, doğru bulduğumuzu, bize güzel geleni, bizim eğlendiğimizi, kendi eğlendiğimizi özellikle.
5: O klipteki sevgili Yonca, o klipteki dans tamamen senin yani
4: hangi
5: bulduğun
4: söylüyorsun? Abone. Tabii yanımda benim iki tane dansçı arkadaşım var orada. Hep birlikte çalışıp çıkarıyorduk hareketleri, dansları o dönemde. Biz öyle nedense öyle uygun gördük. Hoşumuza gitti. Yani
5: bir de var ya, o şarkıda başka da oynayamıyorsun. Yani abone de böyle rahat oynayayım, kendim istediğim gibi oynayayım diyorsun ama mümkün değil. Bir anda ister istemez o hareketler.
4: Çünkü yapıştı.
5: Bugün bile öyle. Yapıştı oraya yani.
4: Yapıştı. O da yapıştı. Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı var. Onun dansları da yapıştı. Bazı şeyler yapışıyor. Lambada da yapışacak inanıyorum. Kafada gidiyor çünkü.
5: Çok güzel ama Lambada da çok güzel. Klibi de çok güzel,
4: çok güzel oldu.
5: Rengarenk.
4: Evet.
5: Danslar süper.
4: Kış günlerinde ekonomik
5: ya
4: kötü falan derken.
5: Ya zaten sıkıntılarımız var, problemlerimiz var Allah aşkına.
4: Cıvıl cıvıl seyredin işte, işiniz açılsın, enerjiniz yükselsin falan.
5: Harikasın ya. İyi ki varsın. Bir şey soracağım sana. Şimdi herhalde bir sanatçı için en güzel şeylerden bir tanesi zannediyorum şarkılarının sözlerinin insanlar tarafından bilinmesi, öyle değil mi?
4: Tabii yani o şarkının sevilmesi, söylenmesi, hep birlikte varsa dansının yapılması bundan daha şahane olur.
5: Fakat sende şöyle farklı bir durum var. Yonca Evcimik'in şarkılarını kendi dönemi, sonraki dönem bütün jenerasyonlar biliyorlar, ezbere biliyorlar ya.
4: Evet,
5: müthiş
4: şu
5: şey
4: anda
5: ya.
4: Da mesela artık hani ilk en son çıkan Alfa Kuşağı mıydı ya bu yeni okuldakiler? Alfa Kuşağı şu anda sene sonu gösterilerinde Abone ve Haydi Sallayalım Dünyayla sene sonu gösterisi yapıyorlar.
5: Yani çok güzel bir şeydi bu ya.
4: Çok şahane bir şey. Tabii bu bir faktör anne babanın 90'larda büyümüş olması olabilir. Çünkü onlar hakikaten çok sadık 90'lar onlar. Görüyorum onu konserlerde de çünkü. Hem o anne babadan duyuyorlar. Duyuyor, ondan sonra şahane bir önünde şey var. İnternet diye bir şey var yani, giriyor. Kim bu kadın? Başka şarkısı var mı? Falan derken hemen hakim oluyor konuya.
5: Ben mesela Kendine Gelin o introsu var ya, Allah'ım yarabbim ya.
4: O intronun nasıl yapıldığını biliyor musunuz peki?
5: Yok, bilmiyorum nasıl yapıldı.
4: Anlatayım.
5: O
4: çünkü o dönemde bunu çekecek bir şey yok öyle stüdyoda.
5: Ya hangi yıl?
4: 92.
5: 92 yılında böyle bir şey yok ya, vallahi billahi.
4: Tabii.
5: Ya. Bir Michael Jackson var, bir Yonca Evcimik var.
4: O kadar
5: yani.
4: İşte. Sonra da bir Madonna var, bir Yonca. Bilemedim kıymetimi yani diye. Yani o sound'u çıkarabilmek, o sesleri alabilmek için başındaki stüdyonun içine tahta döşendi. Dansçılar geldi ve o danssız orada yaparak çektik. Başka türlü olamıyor.
5: Bir dakika, o klipteki sesler gerçek.
4: Gerçek ses.
5: Ciddi misin sen
4: Allah
5: ya?
4: Allah billah.
5: Emel, olaya bakar mısın ya? Müthiş bir şey ya, gerçekten müthiş bir şey.
4: Bir de şeye bakarsın yani, imkansızlıklardan nerelerden ne çıktığına bakar mısın?
5: Zaten o dönemde çok büyük fark yarattı yani Yonca Evcimik. Bunlarla çok büyük fark yarattı.
4: Yenilik. Hala
5: da devam ediyor.
4: Yenilik oldu.
5: Peki bir şey soracağım. 90'lı ve günümüz, bir kıyaslama yapsan sence ne dersin?
4: Vallahi bunu bana bir 5-6 sene önce sorsaydınız şey derdim yani, 90'larda kaldı. Hani hayat bir taraftan devam ediyor, dünya değişiyor, bla bla. Ama bugün sorduğunuz zaman 90'lar geldi gene 90'lar.
5: Öyle mi?
4: Tabii yani, ben deli gibi 90'lar konseri yapıyorum. Ve insanlar niye sesler...
5: Hakan'la beraber gittiklerinizi, Hakan Küfündür'le beraber çıktığınız...
4: Evet evet,
5: çıktığınız,
4: doktor zaten Hakan beni şeyinden, yuvamdan çıkardı. Tabii kaç sene çocuk, ne olur Yonca gel yapalım. Ama ben hayır de 90'lar ya falan, yeni şeyler yapalım, bilmem ne falan böyleydim. En sonunda girdik hanıma. Aman hadi be dedim, denirim yani. Tam pandemi
5: İlk de
4: öncesiydi. Başladık. Çok hadi ya, okey tamam, olabilir galiba derken pandemi oldu. Ondan sonra, pandemiden sonra son gaz zaten, bir başladık, şimdi devam ediyoruz.
5: Hem yurt içi hem yurt dışında oldu bildiğim kadarıyla.
4: Tabii tabii, yani üstelik onlarla daha çok şey yapıyoruz. 90'lar festivali gibi yani, tek ben de olmuyorum. 90'larda işte Çelik oluyor, Burak oluyor, Mansur oluyor falan, böyle çok keyifli oluyor.
5: Çok güzel bir şey ya vallahi. Evet. Biz iyi ki o 90'ları görmüşüz, yaşamışız. Şu içeridekilerin çoğu sevgili Yoncumik hiçbirini bilmiyor yani.
4: Bilmiyor ama öğreniyorlar.
5: Görmediler,
4: işte.
5: Görmediler, öğreniyorlar, ancak bakıyorlar, ediyorlar falan. Yani
4: bir yani çoğu... 90'lar sadece o anlamda değil, yani müzik anlamında değil, genel olarak da çok güzel yıllardı yani. Ekonomik olarak da her şey çok güzeldi.
5: Televizyonlar
4: geldi, televizyonlar açıldı, radyolar, yani böyle inanılmaz bir gelişme çağıydı yani o dönem.
5: Gerçekten çok güzeldi ya.
4: Yani abone çıktığında çünkü bir tek TRT vardı mesela, öyle diyeyim ben. Ha, biraz daha sıksaymışım siyah beyaza çıkacakmışım ben. Biraz daha siyah beyaza çıkarmışım.
5: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak biz gideriz. Biz gideriz de sen kalırsın, söyleyeyim.
4: Ay,
5: yani.
4: Bu enerjiyle, bu güzellikle. Hepinizi gömeceğim. Tövbe yarabbim ya. Ya çok o enerji
5: güzel,
4: işte.
5: Ya çok güzel bir şey diyeyim ama ben herkesin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum aslında.
4: Evet. Onun için zaten insanlar beni görünce çok mutlu oluyor. Zaten hiçbir şey yapmasam da. Adile Naşit gibi oldum ben biraz.
5: Ama onu gerçekten böyle oynamıyorsun değil mi?
4: Efendim?
5: Oynamıyorsun, gerçekten böylesin değil mi?
4: Böyle derken?
5: Yani böyle enerjik, böyle evet, iyi hisseden, böyle şey, güzel hisseden.
4: Bu, this is me. Böyle kalkıyorum yataktan yani.
5: Ne yapıyor bir gün boyunca, böyle bir konser monser herhangi bir şey yoksa Yonca Evcim?
4: Vallahi genelde ben boş zamanlarımda direkt Bodrum'a gidiyorum mesela. Yarın ben böyle bir iki hafta rica etmiştim ona, iki hafta etimden sütümden yararlanabilirsiniz ama sonra beni bir bırakın.
5: Biliyorum, Nazlı Hanım'la konuşmayı hatırlıyorum ben, tarihi denk getirmek için. Ne zaman gidiyorsun?
4: Yarın akşam inşallah.
5: Ne zaman?
4: Yarın akşam.
5: Yani kafayı kurtardık Kemal, öyle böyle değil. Bir gün geciksek var ya.
4: Tutamıyoruz zamanı. direkt Bodrum'a. Ablam orada, kediler köpekler orada. Yani bu ne, orası benim için bir, 2000'den beri yaşıyoruz biz orada. Hakikaten yani başka bir gelen arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Sanki farklı, paralel evren gibi burası diyorlar. Sanki hiç normalde olan sıkıntılarımız, dertlerimiz, tasalarımız yok gibi.
5: Orada.
4: Orada evet. Paralel evren gibi yani. Burada

0: Ama böyle kalmaz, bu iş çoğalır, ben biliyorum. Biraz daha Bodrum'da yoğunlaşmaya başladığı noktada orası bir barınağa döner.
1: Öyle bence, mi? Döner. Bir de o tarz yerlerde geliyorlar, alıyorlar, bırakıyorlar, ediyorlar falan filan, böyle hikayeleri çok duyuyoruz ama. O
0: şey gelişiyor yani. Çünkü tekneler geliyor, turistler geliyor, yanlarında köpekleri var. Ve o köpekler çıkıyorlar dışarıya. Bizim yerel köpeklerimizle çiftleşince hibrit oluyor çıkanlar. Yani böyle sokak köpeğe bakısa bacaklı. Uzun bacaklı ama fino. cins köpekler oluyor.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
0: İlk sahne.
1: İlk sahneyi böyle. İlk profesyonel sahne.
0: Şimdi bir sürü öyle sahnem oldu. Ama mesela ilk defa abone çıktığında bir cin markasının tanıtım gecesinde çıktım ben. Mesela ilk. Çok enteresan. Ondan sonra dansçılarımla beraber. İlk öyle nasip oldu. Enteresan bir şekilde.
1: Neydi? Nasıldı peki? Ne hissettin? Çok güzel değil mi?
0: Çok güzel ama şöyle bir şey var. Ben zaten yıllardan beri sahnede, normal hayat olmadığım sahnede olduğum kadar. Zaten hani sahne benim için bir şey değil ama kendi işimi yapıyor olmak, ön planda kendim olmak bambaşka bir şey tabii. Sonra bir sürü konserlerimiz oldu Türkiye genelinde. Hep böyle şeylerde, o zaman tabii böyle kültür merkezleri ya da spor konser salonları yok ki. Spor salonlarında yapıyorduk biz konserleri o zaman. Ve yankılana. Ama ilk en şey olan 90'da çıktı, 91'di sanıyorum. Ataköy Marina'da bir 5000 kişilik yer açıldı. Reggaeton'un arka tarafında. Ve onun ilk açılışındaki konseri biz başlattık, konseri yaptık. Yani biletli bir konserdi. Ve bence Türkiye'nin ilk göreceği sahneydi o. Yani muhteşem bir dekor, 16 kişilik bir dans grubu, muhteşem bir orkestra. İşte Aydın Karabulut, Ozan Doğulu, Ozan Çolak, ya böyle sağlam bir orkestra. Şahane bir vokal. O zaman işte Kenan benim vokalimdi, Doğulu, Sibel Alaş. Ondan sonra Altay falan da oldu o zaman. İşte bizim Altay bile Mr. Echo. Vallahi böyle.
1: Vay be.
0: Tabii. O konser ilk profesyonel benim düşündüğüm tarzda. Çünkü dünya standartlarına yakın bir işti o.
1: Sen bir şey olursa en iyisi olacak diyenlerden misin?
0: Başak Burcu'yum ben bile. Yani
1: Başak Burcu'sun, evet, doğru.
0: Başak de yükselenim de kova iyice elden ayaktan yani. Tanışmayayım benden. Onun için o hakikaten... Bir de onu mesela bugün var mı kaydedersen, o dönemlerde bir tek Kanal 6 var, Kanal 6 çekmiş, o da artık bantlarda kalmış. Yani bir iki tane kurtarılmış malzeme var ama hani çok bir şey de anlaşılmıyor aslında.
1: Evet, o zamanki görüntülerde çok telefon, iyi görüntülerde değil.
0: Ne telefon var o zaman, fotoğraf makinesi 3-5 kişi de var. O zaman bir tek VHS bilmem ne, işte televizyonlar bir şey çekiyor galiba, neyse. O kadar ya. Malzeme yok elimizde o günden maalesef. Çok acı, en acı tarafı bu.
1: Evet.
0: Sonra o şeyi de bir yere taşıyamadık, doğru düzgün dekorumuzu. Çünkü bayağı bir böyle demir yığını bir dekor. Sonra onun bir kısmını alıp Rumeli Hisarı konserlerine taşımıştık. Çünkü o dönemde öyle pratik dekorlar da yok. Yapıldı mı böyle, ben vinçle çıkıyorum yukarı. Efendim söyleyeyim, 4 tane merdiven var gelen. 2 merdiven açılıyor, altından platform çıkıyor, üzerinde orkestra.
1: Vay be.
0: Tabii falan, böyle acayip bir şeydi yani.
1: Yani bunları bugünlerde yapıyorlar. Yani evet. Bugünlerde ve
0: bugün
1: her isim de yapmıyor.
0: Bugün bile öyle bir dekor yok.
1: Bugün bile
0: öyle bir dekor yok. Yani müzikallerde ya da şeylerde olabilir, devlet opera valisi oralarda olabilir ama sahneye çıkan benim gibi bu işi yapan insanların hiçbirinde henüz böyle bir dekor olmadı.
1: Müzikle dans sahnede zor bir şey değil mi ya? Biz izlerken nefesimiz kesiliyor. Ben böyle nefesim daralıyor yani bayağı.
0: Şöyle zor.
1: Eşlik de etmeye çalışıyorum.
0: Şöyle zor. Ben klasik bale mezunuyum dedim ya. Yani bale nefesi ve bale duruşuyla şarkı söylerkenki duruş zıt noktalarda. Bir tanesinde karnınızı içeri çekiyorsunuz, bütün vücudu yukarı taşıyorsunuz, poponuzu sıkıyorsunuz, dans. Ötekinde vücudu rahat bırakmanız lazım. Bu karnımızı sıkacağımız yeri rahat bırakıp diyaframları doldurmanız lazım. Alakası yok yani olayın birbiriyle.
1: Bir an kendimi düşündüm orada da yani.
0: Ama işte bunu böyle çalışınca oluyor, olmuyor değil. Yani işiniz buysa, öncelikle besleyiniz danssa birincil olarak, olabiliyor, oluyor. Çok. Dünyada örnekleri var, Madonna var, Jennifer Lopez var, Beyoncé var falan yani. Gerçi onlar da artık yarı yarıya playback, karışık canlı yapılıyor. Türkiye'de de öyle yapılıyor artık.
1: Ama
0: zaten
1: sonuçta çok da zor bir şey aslında yani.
0: Zor. Ya bırak canlı söylemeyi, hiç söylemesen de aynı anda söylüyormuş gibi dans etmek de zor zaten. Yani zor. Gerçekten. Bu kolay işler değil.
1: Şimdi Çılgın Bidiş acayip bir müthişti yani.
0: Evet, dönemin

0: En
1: o
0: iyi.
1: Dönemin gerçekten harikaydı.
0: Dün birincisiydi hep.
1: Senin gerçek kişiliğinle arasında fark...
0: Hiçbir fark yok.
1: Yok mu?
0: Onun için zaten çok başarılı oldu bence. Hmm. Yani ben başka bir şey oynamak zorunda kalmadım.
1: İstedin mi peki?
0: İlk başta pek istemedim, korktum çünkü ben bir Çılgın Bediş fanıydım. Gırgır'da yani ben turneye gittiğim zaman falan evde biriktirirlerdi. Hı hı. Aman atmayın Bediş okuyacağım diye. Ve bana bu teklif olarak gelince korktum, çizgi karakteri hayata taşımak, insanlar sever mi sevmez mi, çok tedirgin oldum. Bir müddet kabul etmedim, sonra kabul ettim.
1: Peki tiyatroyu, sinemayı hep istedin mi?
0: Hep istedim.
1: Hep.
0: Hep. Ya ben küçükten belliymiş benim ne olacağım. Ya ben daha ilkokul öncesi mesela uydurup tiyatrolar yazıp kendimce etraftaki çocukları toparlayıp öyle oynatıyormuşum. Yani hayal meyal hatırlıyorum onları. Ama hep böyle doktor oyunları bilmem ne. Efendime söyleyeyim işte heykeller yapmalar. İlkokulda bir de klasik baleye başladım. Ama dediğim gibi daha 79 senesinde direkt müzikallere gelince orada o tiyatro sevdası zaten içine düşüyor. Hmm. Bundan yani hepsini aslında çok isteyerek, hı-hı, hedefleyerek, hı-hı, önce hayalini kurarak,
1: evet,
0: yani şimdiki manifestlemek gibi, gerçekmiş gibi imgeleyerek bu noktalara geldim.
1: Var mıdır kişisel gelişimle falan böyle?
0: Hiç alakam yok. Kendi kendine yapmışım yani. Allah'ım. Sonradan bunlar ortaya çıktı ya böyle işte şey.
1: Senin secret, yıllar öncesinde bildiğin şeyler aslında.
0: Secret falan. Evet, evet. Onların ben ne olduğunu okurken ben bunu zaten yapıyormuşum falan oldum. Bilinçli değil. Hı. Ama işte o iyi niyet var ya hani, hı, başka yere sapmadan direkt.
1: Yapıyor gerçekten, muydun gerçekten bu? İmgeliyor
0: muydun? Yapıyormuşum.
1: Yapıyor
0: şimdi
1: musun?
0: Oraya şeyler katılıyor. Niyetlerimiz kötüleşti. Öyle olmuyor.
1: Okuyup gördükçe fark ediyorum diyorsun yani.
0: O dönemde yani secretlar falan çıktığı dönemde nedir bu dediğim zaman bunu anlatıyor. Yani işte hayal edeceksin, hayal etmiş gibi göreceksin, imgeleyeceksin. Ben zaten öyle yaşıyordum. İyi hayal edeyim. Sabahlara kadar uyumuyordum hayatta. Ne demek bu, ne demek işte bu aynı şey. Dolayısıyla o ama çok saf... sadece o niyetle istediğin zaman oluyor galiba. Şimdi öyle niyetlerin arasına başka şeyler bulaşınca olmuyor.
1: Sen oyunculuğunu nasıl buluyorsun?
0: Yani ben zaten genelde şey de işte Çılgın Bediş aslında çok hem draması olan bir diziydi ama aile ilişkileri, dede, torun ilişkisi, arkadaş ilişkileri falan. Yani seyrettiğim zaman hoşuma gidiyor yaptıkları ama ben kendimi komik buluyorum. Yani durum komiği var bende gibi geliyor biraz. Hareketlerim falan komik. Hani arkadaşlarım
1: ya
0: da öyle.
1: Ya bunu söylerken de komik zaten.
0: Vallahi öyle yani arkadaşlarım da öyle. Sen de ya hiçbir şey yapmasan da komiksin. Allah adrenalin de öyle diyor. Yani bilmiyorum. İçimden var öyle içimde bir şey. Böyle yerinde ya duram. Ya aniden kalkıp dans edebilirim.
1: Bazı mesela tweetine bandım.
0: O zaman da Twitter'ın ne olduğu bilinmiyor. Ben tweetine bandım.
1: Evet ya. Ya bu çok enteresan değil mi ya?
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
0: Hayat kısa. Anı yaşıyoruz. Şunları da yapalım. Daha yapacak hayallerimiz var önümüzde.
1: Var ya Yonca Evcimik de hayat kısa da.
0: Diyorum da kaç yaşındayım daha 18'im ben ya. Yani akıl olarak yani.
1: Akıl olarak ve görüntü olarak. Gerçekten öyle yani. Hakikaten ya.
0: Yani işte şu zamanı boşa harcamayayım. Hiçbir şey ertelemeyeyim. Ben zamanda
1: öyle
0: çok...
1: mi gerçekten?
0: Ama ben çok insanlar... yaptım. Heh. Yani o dönemde özellikle 90'lar böyle 2000'lerin 2005'lere kadar falan çok hep erteledim her şeyi. Dur şunu da yapayım, dur şu albümü de yapayım, hı, dur şunu da yapayım. Bir dakika ya dur nereye kadar yani? Hani bir yerden sonra gerçekten önceliğim diye. Zaten hep ailemde önceliğim.
1: Tam onu soracaktım ya. Önceliğin ne, sıralama yapsan önceliğin müzik mi diyecektim, dans mı diyecektim, ne?
0: Ailem ve işim. Ailem önce sonra işim. Ama ailem içinde benim kedi köpeklerim de var öyle, hı, düşünün, hı, yani.
1: Onlara onu karşı müthiş bir bağlılığın olduğunu biliyoruz ya.
0: Ama şimdi gene ailem. Sonra gezmek, tanımak, o hayatını yapmak istediklerimi gerçekleştirmek. Sonra işim diyemeyeceğim ki yapmak istediklerim içinde çünkü işim de var, hmm, aslında.
1: Gezdin mi peki bol bol?
0: Ben yani şöyle söyleyeyim. 79'da işte başladım müzikallerde, hmm, çalışmaya. Yani profesyonel olarak çalışmaya başladım. Para kazanıyorum, hmm, çünkü. Hmm. 365 gün, 330 gün çalışıyordum. Geri kalan 30 gün tatildi. Hmm. O 30 günü bütün bir senede kazandım parayı.
1: Çatır
0: ama geziyordum. Yani çok güzel gezdim. Her yeri gezdim. Bütün baş şehirleri, Avrupa'yı, hı, Amerika'ya gittim geldim falan. Yani hakikaten çok güzel gezdim. Gezmediğim doğada bir sürü yer var şimdi onları.
1: Nereler mesela?
0: Geçen sene mesela...
1: Gitmek istediğin şu anda çok gitmek istediğin aklında kalan bir yer var mı?
0: Bir sürü var canım.
1: Ne?
0: Bir sürü var. Mesela Peru var.
1: Peru.
0: Ben mesela Brezilya var.
1: Ailece mi gidiyorsun sen?
0: Ablam da yani bazen ablamla bazen arkadaşlarımla gittiğim geçmişte de oldu. Ailece gittiğimiz de oldu. Ama işte dediğim gibi yani mesela işte Avustralya'ydı. Safari'ye gittim. Nairobi'ye. Ondan sonra cuma söyleyeyim işte fil barınaklarına gittim.
1: Böyle çılgın bir tarafın var mı?
0: Ne gibi?
1: Yani ne bileyim işte paraşütten atlama merakı olanlar vardır.
0: Yok ben
1: vardır,
0: öyle şeylerden hiç hoşlanmam. O ne spordu? Ekstrem sporlardan hiç hoşlanmam ben. Galiba o biri yaparken midem kalkıyor yani. O kadar kötü oluyorum. Şeyde seyrediyorsun böyle yer cam o gün seninle konuştuk ya. Hem şeyin
1: böyle bir teras
0: gökdelenin tepesi cam. İnsanlar yürüyüp de çatlatıyorlar onları şakadan böyle falan. Ya ben seyrederken havale geçirecek gibi oluyorum ya. Değil oraya çıkmak. Yanı uçurum yerden geçerken ay İtalya'ya gittik öyle geçen sene ablamlar yemin ediyorum ben bu duvara doğru böyle bakmaktan midem bulandı. Böyle uçurum ve yanında şey yok hani böyle bir araba kaysa tutacak şey yok kardeşim o Amalfi'de. Ödüm koptu ödüm. Onun için öyle şeylerle ilgim yok benim.
1: Çok güzel. Keşke gelirim.
0: O vardır olmaz olur mu? Var. Bir sürü var.
1: Ne mesela?
0: Ya benim ilk aklıma gelen çok komik bir şey aslında keşke diye. Şey mesela.
1: Ney?
0: O dönemlerde yani çok 90'larda özellikle. Hatta bir tane bir firmanın adı söylenmiyor ya onun için sıkıntı çekiyorum şöyle konuşmakta. Marka söylenmiyor diye. Bir şeyin bir dondurma markasının yüzü olmuştum. Ondan sonra cuma söyledi. İlk zaten Türkiye'de de yine ilktir yani bir selebritiyle bir markanın buluşması. 90
1: ya birçok şey sende yani baktığımız zaman sevgili Yonca Evcimik ya. Ne güzel ya.
0: Beni kimse.
1: Gerçekten
0: beni
1: ya.
0: Kimse unutamayacak.
1: Seni unutmak
0: beni kimse silemez.
1: Kimsenin öyle bir derdi yok da yani seni sevenlerin daha çok
0: vardır mutlaka da var canım.
1: Sektördekilerim
0: şey, insanlar,
1: var
0: garibanlarına gerçi herkes bir tuhaflaştı bir şeyden sonra garip garip şeyler yazıyorlar hala sen sahneye mi çıkıyorsun hadi artık köşene çekil falan böyle mutlu oluyorlar
1: ya
0: herhalde.
1: Bu saçmalık değil mi ama yani insan kendini iyi hissettiği ana kadar kendini dinç
0: i̇şte
1: hissettiği
0: o edemiyor
1: ana
0: ama
1: kadar
0: o yapamıyor. O yapamadığı için de yapanı şey
1: senin
0: yapıyor.
1: Peki onlara tepkin?
0: Üzülüyorum ben
1: senin
0: onlara.
1: Peki onlara tepkin
0: hiç
1: ne oluyor?
0: Hiç de cevap bile vermiyorum. Üzülmüyorum da ben. Öyle
1: musun?
0: Hiç. Çok yani ki vakitlerini boşa harcıyorlar. Onlara üzülüyorum ben.
1: Sinirlensen seni demoralize ederler yani. Hep böyle olmaz mı?
0: Sinirlenirsek bunlar artık en yanlış işimiz ya.
1: Keşke olsun. Diyordun. Dondurma
0: ha, keşke
1: firması.
0: Şey sonrasında acayip güzel reklamlar geldi bana. Ama mesela elektrikli süpürge. Abi Yoncu'ya yüksek de yani elektrikli süpürgeyle bir süpürmez deyip. Geri çevirdiğim buna benzer bilim o.
1: Bir dakika.
0: Yok, tabii mesela şey.
1: Öyle mi çevirdin?
0: Tavuk bilmem ne reklamı ben tavuk yemem. O ben yeri süpürmem. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Aslında çok güzel markamı korumuşum bugünden bakarsan.
1: Bence evet yani.
0: Ama sonra bir baktım abi herkes aynı anda 60 tane ayrı şeyin reklamına çıkıyor.
1: Bunun
0: o
1: altında
0: ayrı.
1: Yatan
0: gitti
1: biraz.
0: Paralar.
1: Bunun altında yatan biraz şey olabilir mi? Yani şimdi neticede insanlar Yonca Evcim'i seviyorlar. Gerçekten
0: evet.
1: Böyle yani. Ve sayılı insanlardan bir tanesi Yonca Evcim'i. Neden? Az önce başlarken söylediğimiz gibi. Yani bugün Alfa'dan 90'lardaki o X kuşağına daha kadar. Öncesine kadar da insanlar seviyorlar.
0: Dinozor grubuna kadar.
1: Şey diyeceğim ya yani insanlara güven meselesi.
0: O çok önemli.
1: O
0: çok önemli yani bu zaten hep şey de söylüyorum yani bu işte oradan bir şey yaptırdım mı bunu yaptırdım mı sordukları zaman diyorum ki ben eğer bir şey yaptırıp da okey dersem güzelliğine inanırsam doğruluğunu zaten size paylaşırım diyorum ve paylaşıyorum. Bu çok önemli yani zaten kendime de önem veriyorum ama benim doğrultumda birileri bir şey kalkışacaksa bundan emin olmak lazım.
1: Ev temizliği yaptın mı bu arada Yonca Evcimik?
0: Mecbur kalırsam yaptım tabii çok.
1: Mecbur kalırsan.
0: Yani evet.
1: Genelde yapmadın ama.
0: Genelde yapmadım. Ama yaptım.
1: Elektrik süpürgesi kullandın mı mesela
0: kullandım.
1: Hiç? Ha, iyi güzel. Nasıl kullanıldığını biliyor yani.
0: O zaman kullanıyor
1: yani.
0: Olsaydım belki de kabul ederdim.
1: Ya gırgırlar mırgırlar falan vardı hatırlıyorsun.
0: Doğru gırgır vardı.
1: Daha sonra teknoloji ilerledi plastik oldu onlar
0: ya,
1: falan böyle.
0: Ya hakikaten. İşte şey de yoktu onda elektrik falan yoktu onun gırgırı fıttır fıttır fıttır.
1: Tabii canım tabii aynen öyle. Vay yemek arkadaş. Yemeklerle anlasın.
0: Çok güzel uydururum.
1: Çok güzel uydurursun.
0: Uydururum.
1: Hadi ya.
0: Yani annemi seyretmişim
1: herhalde. Uydurduğun bir şeyi hatırlıyor musun daha sonra da ayarını falan?
0: Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki onu hatırlayayım. Yani şu manada hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Dün ne yaptın diye sorsanız 5 dakika düşünürüm. Dün şimdi bu kalktım şöyle yaptım.
1: Niye?
0: Yok biriktiremiyorum
1: anlık
0: artık.
1: Anlık mı yani?
0: Biriktiremiyorum.
1: Ama evet. Gerek de yok ya aslında.
0: Çok eskileri hatırlıyorum. Hı. Eskileri hatırlıyorum ama yeni şeyde... Yani benim için en korkulan şey karşıdan böyle gülerek biri geliyor. Hatırlamadım mı dediği zaman ben bitiyorum çünkü hiç hatırlamıyorum. Ve hatırlıyormuş oynuyorum karşı taraf kırılmasın diye.
1: Ama direkt hatırlamıyorum desen daha iyi.
0: Ama üzülmesin diye. Üzülürse diye şey yapıyorum. Bunda ne olmuş ya yani nasıl hatırlamaz falan derler. Halbuki bilseler ki 16 milyon kişiyle şey yapıyorsun sürekli hatırlamak çok zor.
1: Tabii ki canım.
0: Çok spesifik şeyleri belki hatırlayabilirim ama genel olarak zor. Olayları da hatırlamıyorum.
1: Geçmişe dair hatırlıyorum dediğin hatırladığım çok şey var dedim. Ne mesela unutmadığım bir şey ne ya var
0: çocukluktan
1: mesela?
0: Çocukluktan gelen şeyler yani. Hı. Onlar zaten hafızaya kazınmış olan şeyler.
1: Unutmadığın konser 5000 o konser galiba.
0: Bir sürü var öyle konser unutmadım canım.
1: Konserde başına gelen başından geçen enteresan ya unutmadığın şeyler var mı? Komik.
0: Çok şey hareketler şubu. Olduğu için akrobatiğe yakın şeyler beni havalarda atlatıyorlar zıplatıyorlar falan öyle şeyler yapıyoruz. Her defasında hani ulan düşersem paniği var. Ama o sahneye çıkınca o da gidiyor. Ama deve kuşu
1: olmadı
0: da
1: değil mi hiç öyle bir şey?
0: Olmadı çok şükür. Ama deve kuşu kovaya tiyatrosundayken iki kere falan farklı oyunlarla yanlış hatırlamıyorsam krize girdik sahnede. Yani ben krize girdim. Ben girince herkes krize girdi gülme krizine.
1: Öyle mi niye?
0: Çünkü yani Metin Akpınar, Zeki Alazır, Allah rahmet eylesin Zeki Allah senin kaşı gözü ayrı oynuyordu yani böyle bir şey diyecek mesela Ajda diyecek başka bir şey söylüyor orada ayda ben giremiyorum repliğe ben giremeyecek kimse repliğe giremiyor birkaç kere böyle oldu sağ olsun seyircimizi hani şeyle karşıladı ve alkışlayarak hani bizi beklediler. Çünkü o krize girdiğiniz zaman çok zor çıkmak.
1: Ya ben en yani çok sağ olsun yani. Seyircimiz diyor. Şimdi karşımızda duran isim Yonca Evcimik öyle ya da böyle. Yani bizim ekranlarda gördüğümüz, hayran olduğumuz. Ya benim için gerçekten meslek hayatımın en önemli, en güzel yayınlarından bir tanesi.
0: Ay, çok teşekkür
1: çünkü
0: ederim.
1: Çok sevdiğim bir isimle aynı stüdyoda buluşmak benim için son derece gurur verici bir şey.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili Yonca Evcimik konuşurken şu geliyor aklıma. Şimdi istemez biz eski yeni kıyaslaması yapıyoruz. Ve o kıyaslamaların ben genelde geçmişe duyduğumuz özlem. Olduğunu düşünüyorum. Hareket de değişti artık. Yani bugün maalesef konsere giderken ağızları bozulan küfürler içerisinde gidenleri de görüyoruz. Ama geçmişte yani sizlerde izleyicisine, kendisini izlemeye gelen insanlara karşı her yönüyle saygı gösteren bir...
0: Devir değişti yani. Bu sadece Türkiye'yle ilgili dünyada da böyle. Yani rap hayatımıza girdiğinden beri. Bu var dünyada da var. Bizde de var tabii. Ama o dönemlerde tabii çok farklıydı. Yani bu sosyal medya patlayana kadar yani sosyal medya hayatımızı ele geçirmeye başladığından itibaren böyle şeyler oldu. Çünkü görmeye başladı herkes. Görmeye ve duymaya başladı. Dolayısıyla biz daha konservatif, daha kurallara bağlıydık. Gerçi o günlerde bile abone diye şarkı mı olur? Bandıra bandıra diye. Yani bizi az kakalamadılar. Yani kakalayanlar da bizim bir nesil öncelerimiz yani aslında. Tabii canım her programda bunu anlatıyorum. Sabaha kadar siyaset meydanında tartışıldı yani bandıra bandıra diye şarkı olur mu diye falan. Hatta şey dediler bakalım aradan geçsin 2-3 yıl bunlar kalacak bunlar kalıcı değil. Böyle olmaz falan dediler. 35 yıl geçti buradayız.
1: Maşallah.
0: Onun için yani maşallah. Bu biraz da arz talep meselesi gibi. Halk ne beğeniyorsa onu veriyorsun gibi bir şey aslında.
1: Kesinlikle çok güzel bir şey. Korkuların var mıdır? Korktuğun şeyler?
0: Vallahi en büyük korkum sevdiklerimi kaybetmekti. Önce babamı kaybettim.
1: Allah
0: arkasından
1: rahmet eylesin.
0: Bir sürü köpeğim de gitti. 3 sene oldu annem de gitti. Yani ama Allah ona bile öyle bir kuvvet vermiş ki ona bile alışıyorsun.
1: Evet
0: yani.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Öyle olduktan sonra şimdi benim artık hiçbir şeyden de korkum kalmadı. Yani hiçbir şeyden korkum kalmadı. Hiçbir şey şaşırmıyorum. Hiçbir şey beni şaşırtmıyor yani. Hiçbir şey şaşırtmıyor. Uzaylılar geldi gelir. Şöyle oldu olur. Ne şaşırıyorum ne korkuyorum yani. Böyle acayip bir şey oldum.
1: Az önce sen konserlerden falan bahsederken, tarihlerden bahsederken takıntıların var mıdır? Yani tarih takıntılarının. Şu tarihte çıksın, bu tarihte çıksın, şöyle olsun,
0: yok,
1: böyle olsun diye.
0: Yok, tarih takıntım yok ama eskiden şeyim, o da Başak Burcu'ndan kaynaklı. Konuşuluyor işte şu tarihte şunu yapıyor. Ayın 5'inde çıkacak bu değil mi mesela? Çıksın diye kendimi yırtıyordum. Ya kardeşim bırak ne zaman çıkarsa çıksın yani. hayatta öyle bir şeyim vardı benim. Olması gereken zamanda olacak her şey. Başak Burnu şeyi var. Ama çünkü ben o güne kadar her şeyi yapıyorum çünkü.
1: Peki planlı üstüme yaşayan bir insan mısındır?
0: Dı.
1: Öyleydi. Dı zor yani. Değil miydi bu ya? Zor efendim? Değil mi? Zor değil midir bu? Bir de senin planlı yaşadığın bilmiyorum o, akla biraz...
0: Özellikle iş konusunda çok disiplinli, planlı, programlı yaniydim. Ama onu zaten kendiliğinden kaybetmek zorunda kaldım. Çünkü hiç kimse benim gibi planlı olmadığı için hiçbir şey benim istediğim zaman da olamadı. Olmamaya da devam ediyor. Ben de artık koyuverdim. Vallahi takılmıyorum artık.
1: Yani sen onlara uydun.
0: Uydum. Aynen öyle oldu. Ayrıca onlar da bana biraz uyudu. Yani onlara bakırsak... Ancım birbirimize böyle ortak bir müşterekte buluştuk.
1: Ne güzel ya. Evet. Vallahi çok güzel.
0: Zor peki, oldu bunu kabullenmem ama kabullendim.
1: Sosyal medya dedin. Sosyal medyanın aran nasıl bu arada?
0: İyi, gayet iyi.
1: Öyle mi?
0: Herkesten önce ayanlardan biriyim gene her şeye rağmen.
1: Hadi be.
0: Tweetine bandımdan belli değil mi?
1: Belli canım, oradan yani, belli de sosyal medyada vakit geçiriyor musun?
0: Geçiriyorum.
1: Özellikle Bodrum'a gittiğin ben... zaman mı?
0: Yok, boş bulduğum zamanlarda her zaman gün içinde hiç bakmadım da oluyor benim ama. Ben öyle çok şey değilim o konuda. O kadar değilim ama... boşta kalırsam açıyorum, bakıyorum. Tamamen organik yürüyorum. Her yerde gayet organiyim. Ondan sonra cuma söyleyeyim. Başka bir tane fake bir hesabım da yok. Düşüyorum, keşfetlere düşüyorum. Kim bilir kimlerin nerelerine girip bakıyorum o keşfetten. Hani Yonca Evci bana bakmış diyorlardır yani o kadar. Hatta diyorlar bana çevremdeki insanlar. Yapma ya, niye böyle yapıyorsun hani falan. Ne alacak? Baktım yani.
1: Bu çok güzeldi ya. İnanamıyorlardır.
0: İnanamıyorlar.
1: Yok ya, bu fake hesaptır. Başkaları bu, o
0: çünkü
1: değildir.
0: O keşfette çünkü var ya öyle bir şey. Dikkatim çekip basıyorum ona. Kimdir diye de bakmıyorum şimdi komik. Bakıyorum, hop ötekine de giriyorum. Hop ötekine de giriyorum. Öyle.
1: Çok güzel ya. Duygusal bir insan mısın peki?
0: Evet. Aslında duygusalım yani. İçin için çok duygusalım. Ben hiç mesela şeyimi dışarı belli etmem. Ben de öyle her dakika
1: değilim bir şey yani. Değil mi ya?
0: Yani mizaç olarak öyleyim. Bir de aileden öyle büyümüş. İşte kol kırılır yen içinde kalır kafası var ya. Herhalde biraz öyle, bilmiyorum. Ben hiçbir derdim en yakın arkadaşımla bile zor paylaşırım yani.
1: Allah Allah.
0: Kendim halletmeye çalışırım. Güçlü kadın var ya böyle. Benim kimse.
1: Ama bu çok falan. Yorucu değil mi sevgili Yoncu?
0: Galiba yani. Yorucu, evet.
1: Galiba yorucu.
0: Artık kaç yaşına geldim ya, alıştım ben bu duruma.
1: Kaç yaşına geldin Allah'ını seversen ya. Gayet yani. De gençsin yani.
0: Gencim
1: Allah
0: ayrı
1: Allah.
0: Konu ama yani neticede bir müddettir bu dünyada yaşıyoruz.
1: Hayret bir şey ya. Duyan da kaç yaş. En sevdiğin şey ne? Şöyle bir sıralama mesela. Sıralama yapsın. En sev yani kişisel, kişi olarak düşünme bunları. Kişiler olarak düşünme.
0: En çok ailemle birlikte olmaktan şey mutluluk duyuyorum. Başından beri hep ailemle birlikte olmak benim için çok önemli. Çok. Yani en beni mutlu eden, en kendimi güvende hissettiğim yer tabii ki herkes için geçerlidir. Ondan sonra en mutlu olduğum yer mi? Yer orası durumda. Ya, genel olarak mutluyum ben ya. Yani var olanı kabulleniyorum diyeyim. Onun için çok böyle hani siz şudur diyebileceğim.
1: Bir de bir şey daha soracağım. Kariyerine muhteşem, muazzam bir kariyer. Kariyerine dönüp baktığında ilk yapmışım dediğin şey ne?
0: Hepsi.
1: Hepsi mi?
0: Yani hepsi gerçekten. Kendi aklım erdiğinden beri yaptığım her şeyi iyi ki yapmışım. Çünkü bugünlere getirdi beni o yaptığım her şey. Hatalarıyla, doğrularıyla. Hatalar da yaptım arada.
1: Ders alıyor musun?
0: Şöyle bir şey. Hata demeyeyim onlara da. Yenilikçi ruhumdan dolayı hep yeni şeyler denedim. Aynı şeyi yapmadım bir şey.
1: Ama aboneden sonra kendine gel.
0: Kendine gelden sonra bir Türkiye bir single kazandırmış olmak. Arkasından Türkiye'nin ilk rap şarkısıdır Bandıra Bandıra.
1: Evet.
0: Yani Günaha Davet mesela Türkiye'nin ilk house şarkısıdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bunları yapınca kan kaybediyorsunuz biraz. Çünkü yani sizi alışık olduğu yerde dinlemeye alışık bir kitle var ya. O kitlenin azalması bundan kaynaklı.
1: Bir de genel bunlara hiç alışkın değil.
0: Hiç değil tabii. Aynen öyle. Zaten bekliyorlar şimdi ne yapacak acaba. Bir de ondan ilk merak yani. Ve yadırgıyorlardı. Ve benden sonra aynısı yapan arkadaşlarım kazanıyordu aslında. Benden daha çok maddi olarak. Tabii. Ama o bir kan kaybetme. Ama bu da bu cesaretten dolayı ve kesinlikle. Bu yenilikten dolayı. Hani hiç o zaman da pişman olmadım. Bugün de hiç pişman değilim yaptığımdan. İyi ki yapmışım.
1: Vallahi çok doğru.
0: Kalıcı şeyler yapmışım.
1: Kalıcı şeyler hakikaten öyle yani. Muhteşem
0: yani
1: bir şey.
0: Yani ayrıca daha çok para kazanayım değil, daha güzel şeyler bırakayım hedefim.
1: Peki ekonomik olarak istediğin oldu mu hayatta?
0: Vallahi o ölçülebilir bir şey değil herhalde. Yani ben gayet memnunum hayatımdan. İlk para kazanmaya başladığımda kafam sokacak yer peşinde dolaştım. Böyle araba alayım, onu alayım. Lükslerim yok. Ne pırlanta severim, ne marka severim.
1: Hala böyle misin peki?
0: Hala öyleyim. Hiç sevmedim. Ben emekli memur anne babanın çocuğuyum ya. Yani zaten onlara ulaşacak gücüm yok. Artı çok komime gidiyor. Yani ben bir marka o parayı vereceğime sokaktan 10 tane köpeğe bakarım ya. Yani çok o paraları güzel. Bir çantaya 20 bin eurolar vermek ne demek? Deliriyorum bunları duyduğum zaman. Güzel. Yani bu o paralar nasıl kazanılıyor onu da anlamıyorum.
1: Evet.
0: Ben kazancıma öyle bir şey alamam zaten yani. Hı-hı. Ben kendime yetecek kadar, kendimi devam ettirecek kadar şeylerim var çok şükür. Hı-hı. Mis gibi yaşıyorum. Paralel evrenim var bir tane Bodrum'da. En gibi. Yani öyle bir durum var yani. Ama onun dışında o bu israf, o markalar, o da taşlar, fırlantalar... Yüzü çok kötü yani.
1: Sevgili Yonca, şimdi o mu bu mu bölümü yapacağız. Hangisini dersen artık.
0: Bu.
1: Abone mi bandıra bandıra mı?
0: Şu. Bana seçemeyeceğim şeyler sormayın ya. Şu.
1: Peki Walkman kaset mi CD player mı?
0: Şu.
1: Yine şu.
0: Yok yok Walkman kaset.
1: Walkman kaset.
0: Ya,
1: oldu mu Walkman kaset?
0: Olma mı?
1: Olma mı?
0: Olma mı? Tabii ki nelerim var.
1: 90'lar diskosu mu günümüz festivali mi?
0: 90'lar diskosu kesin net son kararım.
1: Klipte dans etmek mi sahnede dans etmek mi?
0: Sahnede dans etmek.
1: Niye?
0: Canlı canlının kıymeti başka bir türlü bir şey yani.
1: Seyirci karşında.
0: Yani o coşku o. Yani ben çok hasta bir şekilde sahneye çıkıp hiçbir şey yokmuş gibi aşağı inmeyi biliyorum. Yani o enerji başka bir şey yani. Sahne enerjisi bambaşka bir şey.
1: Vay be, hasta adamı iyi ediyor yani.
0: Eder. Bağırsaklarınızı tutamazsınız. Sahnede olduğunuz müddet içinde aklınıza gelmez. O bile duruyor yani öyle değil.
1: Çok iyi.
0: Saygı duruşunda yani.
1: Dansçı ordusuyla şov mu tek başına spotlight mı?
0: Ay kesinlikle dansçı ordusuyla
1: dansçı
0: şov.
1: Dansçı ordusu biraz. Yonca Evcim'e sorduğun soruya bak
0: ya. Wimbledon stadyumuna çıkacağız seni deyin çıkmam yani.
1: En kalabalık
0: net.
1: En kalabalık kaç kişi oldu? Dans.
0: Dans grubu.
1: Dans
0: mı?
1: Grubu. Biliyor musun tahmini de olabilir.
0: 16. Çünkü daha fazlasını sığdıracak sahne yok zaten.
1: Neon taytlı 90'lar kostümü mü yoksa modern minimal sahne stili mi?
0: Minimal derken ne?
1: Ne bileyim ben.
0: Şu andaki benim gördüğüm ben... minimal. Bikinin üzerine şeffaf şey çık giy çık. Minimal. Yok ben 90'lar şov kıyafetlerimi tercih ederim.
1: Peki çılgın bedişin efsane bedişi mi bugünün güçlü kadın karakteri mi?
0: Bugünün güçlü kadın karakteri.
1: Süper baba mı ruhsar mı?
0: Çılgın bediş.
1: Çılgın bediş.
0: Hiçbirine doğru cevap vermiyor. İstediğiniz cevabı vermeyeceğim. Onu bunu yok şu.
1: Fan mektupları mı Instagram DM'leri mi? Mesajları mı?
0: Mektup mu?
1: Mektup geliyor muydu fan böyle şey fanlarda?
0: Ham mektubu mu dedi? Ben ne anlıyorum ham mektup mu? Ham mektup ne ya diyorum. Fan mektupları tabii ya. Olmaz mı çuval çuval.
1: Okuyor muydu?
0: Çuval çuval. Birazını okuyordum. Çok da okumam gerekenleri zaten fan kulübü ayırıyordu. Ben onlara bakıyordum yani. Ve hepsine cevaplar yazılıyordu. Kartpostallar gönderiliyordu. Türkiye'nin en ilk fan kulübü da benimdir bu arada.
1: Vay be.
0: Evet.
1: Bale disiplini mi 90'lar freestyle dansı mı?
0: Karışık ya.
1: Karışık.
0: Ben hepsi var bende. Ne diyeyim ben şimdi?
1: Vallahi billahi. Peki hızlı şarkılar mı yavaş ritimli duygusal parçalar mı diyeceğim?
0: Hızlı şarkılar hızlı ya. Şarkılar. Yani şöyle dans ettiğim için ama tabii şeyin de ayrı bir tadı var. Ama benim albümümde mesela 10 şarkı varsa 2 tane slow vardır.
1: Kırmızı ruj mu doğal makyaj mı?
0: Doğal makyaj.
1: Doğal makyaj. Ben makyaj falan
0: hiç işim olmaz.
1: Hiç işim olmaz.
0: Sahneye çıkarken okey. Çok mecbur kalırsam falan. Ay yani bir yere gidiyorsam evet.
1: Sahne sonrası sıcak çay mı buz gibi enerji içeceğim mi?
0: Ben sahneden çıkınca ne yapıyorum? Bir an unutkanlık başladı
1: sahne,
0: işte buyurun.
1: Sahne
0: neydi? Yani genelde nefes nefese inip bulduğum ilk yere şöyle kendimi atlıyorum sonra da su içiyorum.
1: Bitiriyoruz yavaş yavaş. Peki tamam. Evde sakin bir akşam mı nostaljik 90'lar partisi mi?
0: Sakin bir akşam.
1: Sakin bir akşam ya Yonca hakikaten var ya.
0: Sakin
1: bir vallahi.
0: Akşam.
1: Bir günü hayranlarla geçirmek mi bir günü tamamen kendine ayırmak mı?
0: Onlarla da geçirmek. Ve onu da yaptım yani. Hani çok yakın geçmiş şey yapmadım ama ara sıra yapıyorum. Fanlarımla beraber toparlaşıp bir şeyler yapıyoruz.
1: Çok güzel ya.
0: Çok kemik olanlarla.
1: Sevgili Yonca, iyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Her zaman da lütfen var ol.
0: Allah bize izin verdikçe olacağız.
1: Veriyor yani, görüyoruz onu. İyi ki varsın. Sevgili Yonca Evcimik konuğumuzdu bugün hanımlar beyler. Harika bir program oldu. Seviyoruz sizleri. Tekrar görüşmek üzere diyoruz.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Futbol kim için sadece bir spor, kim için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Ball Winning Midfielder. Pres yapan, top kapan. Futbol bazen bir sanat, bazen bir savaş. Ve bu savaşın tam göbeğinde düdük çaldığı andan itibaren rakibin ensesinde dolaşan bir adam vardır. Ball winning midfielder, yani top kapan orta saha. Orta sahada hep koşar, hep basar, hep oradadır. Onun işi top kazanmak, oyunu bozmak ve bozulmuş oyunu tekrar takımına kazandırmaktır. Bu oyuncular skor yapmaz, manşet olmaz ama her galibiyetin arka planındaki ilk teri onlar döker. Top kapan orta saha oyuncusu klasik tabirle ön liberonun saldırgan versiyonu gibi düşünülebilir. O savunma hattının önünde sabit durmaz, tam tersine rakibi bozmaya gider. Top kimdeyse ona yönelir, özellikle orta sahadaki ikili mücadeleleri kazanmaya çalışır. Rakibin pas akışını keser, oyun kurmasına engel olur, pres yapar, rakibi hataya zorlar ve topu takımına kazandırır. Onun için futbol top bende mi değil mi sorusudur. Eğer top onda değilse zaten her şeyini verip onu geri almak zorundadır. Bu oyuncular genellikle çok yüksek dayanıklılığa, sprint kapasitesine, sertliğe ama en önemlisi zihinsel kararlılığa sahip olmalıdır. Çünkü 90 dakika boyunca durmadan basmak, sürekli doğru zamanlamayla müdahale yapmak, her topa atlamak, her ikili mücadelede dimdik kalmak kolay iş değildir. Aynı zamanda doğru pozisyon alma becerisi de gerektirir. Sadece koşturmak yetmez. Nerede durulacağını, ne zaman hamle yapılacağını da bilmek gerekir. Aksi halde sürekli faul yapan, kart gören bir oyuncuya dönüşür ki bu da takım için büyük bir risktir. Bu roldeki oyuncuların top tekniği mükemmel olmak zorunda değildir. Onlardan beklenen topu kazandıktan sonra basit ama hızlı paslarla oyunu ayağa kaldırmalarıdır. Topu al, en yakındakine ver felsefesi bu rolün mottosudur. Risk almazlar, artistik işler yapmazlar, topu tutmazlar. Ama topu kazanma konusundaki iştahlarıyla bütün oyunun temposunu belirlerler. Rakibe baskıyı onlar kurar. Arkadaşlarına rahat nefes alma şansı tanırlar. Taktiksel olarak ball winning midfielder rolü özellikle 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2 gibi orta sahada yoğun mücadele gerektiren dizilişlerde kullanılır. Çift pivot sistemlerinde biri top dağıtırken diğeri top kazanır. O kazanan işte bu roldür. Rakibin oyun kurucusuna baskı kurmak, pas kanallarını tıkamak, pres hattını başlatmak onun görevidir. Takım topu kaybettiğinde ilk tepkiyi o verir. Takım topu kazandığında ise oyunun yeniden akmasına yardımcı olur. Bu rolün belki de gelmiş geçmiş en iyi örneği Gennaro Gattuso'dur. Milan'da yıllarca topun peşinden değilcesine koşmuş, rakibin oyununu bozmuş, o topu alıp hemen Andrea Pirlo'ya teslim etmişti. ben savaşırım, o sihir yapar diyordu. Modern futbolda ise Kante tam anlamıyla bu rolün timsali olmuştur. 2016'da Leicester City'nin şampiyonluğunda her yeri kaplamış, Chelsea'de Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde takımın motor gücü olmuştur. Sahanın her yerinde Kante vardı. Çünkü onun sadece kendi alanı değil, tüm orta saha top kapan alanıydı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Mehmet Topal özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray dönemlerinde bu rolü çok iyi oynadı. Takım savunmasına katkısı, yaptığı müdahaleler, topu çabuk geri kazanıp güvenli paslar vermesiyle tam bir ball winning midfielder'dı. Aynı şekilde Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson yıllarca bu görevi sessizce ve hatasızca yerine getirdi. Hem pres yaptı, hem top kazandı, hem de oyun disiplininden hiç sapmadı. Son yıllarda ise Lucas Torreira Galatasaray'da bu rolü modern ve dinamik bir şekilde icra ediyor. Özetle diyebiliriz ki ball winning midfielder oyuncular adeta takımın şalteridir. Takım yavaşlamışsa pres başlatır, rakip hızlanmışsa durdurur. Kazanılan her top, verilen pas takımın ritmini belirler. Onlar takımın kalbi değil belki ama kalbin attığı tempoyu düzenleyen metronomdur. Ve futbol sahasında o metronom bozulursa ritim kaybolur. O yüzden bu rol görünmez kahramanlar içindeki en çok ter dökenidir. Futbolun ansiklopedisinde bugün görünmez kahramanlar, top kapan orta saha oyuncularını anlattık. Yepyeni bir programda görüşmek üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Rus ordusu Sumi ve Donetsk'te 3 yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saatteki ilerleyişim ve Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı. Merkez Askeri Grubu tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Dnipropetrovsk'ta personel ve teçhizatlar vuruldu. 395 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Yurda dönelim. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos zafer bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyük zaferin Türk milletinin iki asrı aşan geri çekilişini sona erdiren tarihi dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bahçeli mesajında Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Bu arada İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı programları dolayısıyla Fatih'teki Vatan Caddesi ve cadde üzeri yan yollar yarın trafiğe kapalı olacak. Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu, O3 Hal Yolu ve Fevzi Paşa ve Turgut Özal Millet Caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra faili meçhul dairesine gönderildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biri olan Kozinoğlu, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmış, 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Cezaevindeki görevliler dahil 15 şüphelinin ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yeni delillerde Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar izlenimi oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde 2008'de işlenen ve yıllardır aydınlatılamayan Dede Baltacı cinayeti dosyası yürütülmeler sonucunda yeniden açıldı ve 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ağrı'daki Durupınar formasyonunda Hazreti Nuh'un gemisine ilişkin araştırmada radar taramalarında tespit edilen anomaliler ve toprak numunelerindeki bulgular heyecan yaratmış durumda. Araştırma ekibi 2-3 ay içinde tamamlanacak analizlerle gemiye ait kalıntı bulunup bulunmadığının netleşmesini bekliyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu. Ocak 2027 yılı sonuna kadar sürecek Devler Ligi'nde Galatasaray ilk maçını 9 Eylül'de deplasmanda Sporting'le oynarken Fenerbahçe ise 10 Eylül'de evinde Roma'yı ağırlayacak. Avrupa Kupalarında Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri düle oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş, Marsilya ve Bayer Leverkusen gibi ekiplerle eşleşti. Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor'un rakipleri arasında Freiburg ve Kızıl Yıldız yer aldı. Avrupa Ligi 16-17 Eylül'de, Konferans Ligi ise 15 Ekim'de başlayacak. Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'yu renklerine bağladı. Evet, beklenen transfer kapa bildirildi. Portekizli Yıldız ismin saat 16 sularında İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Talisca'nın takımdan ayrılması halinde Frankfurt forması giyen Can Uzun'a teklif yapmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki milli oyuncunun transferinde Talisca'nın durumu belirleyici olacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke'nin neden böyle bir karar aldığını açıkladı. Asla kötü niyeti yok, o da olayların farkında, herhangi bir sıkıntımız yok diye konuştu. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye başka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyim efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün biraz hasta bir sesle sizlerle beraberiz. Evet, 2-3 gündür böyle bu yaz sıcağında hasta olabilmek bambaşka bir şey. Sanırım mikrobik ama üşütme de olabilir dedik. Yazın nasıl üşütüyorsa işte yeni şeyleri böyle yavaş yavaş sizlerle buluyoruz, gidiyoruz. Efendim, bugün enteresan dosya konuları seçtim sizler için. Nasıl dosya konuları? Yani şöyle, mesela hep konuşuyoruz. Mesela yapay zeka gerçekten de dünyayı daha kötü bir yer haline mi dönüştürüyor? Daha iyi bir yer haline mi dönüştürüyor? Bu tartışmaların göbeğinde de hep işte ne bileyim dünya kaynaklarını çok kullanmak geliyor. Mesela elektriği çok kullanmak geliyor. Yapay zeka elektriği, suyu çok kullanıyor. Böylece dünyamıza çok büyük zararlar veriyor diyenler acaba başka sektörlerin de elektriği ve suyu nasıl kullandığı biliyorlar mı diye sordum. Çevremde birkaç kişiye sordum. Mesela bir tişörtü üretmek için özür dilerim ne kadar yapay yani su gerekiyor, ne kadar elektrik gerekiyor onu biliyor musunuz dedim. Genelde bilinmiyor. Sizler için bu dosyayı çıkarttım o yüzden. Özür dilerim. Şimdi elektrik ve su tartışmasına neye göre çok diye bakmak gerekiyor yapay zeka. Elektrik ve su kullanımına bir tişört, bir otomobil veya bir leğen ne kadar su kullanıyor mesela üretimi için. Bunlara baktım. Şimdi yapay zekanın veri merkezleri gerçekten de çok elektrik kullanıyor. Fakat bu büyük bir sayı görmek tek başına o teknolojinin endüstrilerden daha savurgan olduğunu kanıtlamıyor bize. Özür dilerim. Aynı cetveli mesela tekstile, otomotive, çipe, plastiğe filan uyguladığımızda tartışma bambaşka bir yere geliyor. Şimdi işte bu teknoloji bizim işimizi elimizden alacak, insanları aptallaştıracak, sahte görüntüler gerçeğin önüne geçecek bilmem ne filan falan. Habire bir şeyler söylüyoruz ama işte veri merkezlerine baktığımızda küçük şehirler kadar elektrik harcadığı daha çok konuşulur bir konu haline geldi. Şimdi bir yapay zeka evet su tüketiyor. Her yapay zekaya bir şey sorduğumuzda belli bir su tüketiyoruz. İşte yeni veri merkezleri şebekeleri zorluyor. Dev teknoloji şirketleri işte yeni santrallar, nükleer anlaşmalar yapıyor, uzun vadeli elektrik sözleşmeleri peşinden koşuyor falan. Bunların hepsi doğru. Ama işte doğru olmaları tek başına yeterli mi? Soru bu. Şimdi büyük miktarda enerji kullanmak modern ekonomide sıra dışı bir davranış değil. Ne bileyim, çelik üretiyoruz, plastik üretiyoruz, kumaş boyuyoruz, telefondan otomobiller yapıyoruz, işte çip fabrikaları kuruyoruz filan. Bunların hiçbirini enerji, su ve doğal kaynak kullanmadan da yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim ben size. İlginç olan şey şu. Bunların hepsi bizim için olağan. Mesela bir tişört için, kot pantolon, pamuklu tişört, bir otomobil, bir yarı iletken için kaç kilowatt saat elektrik ve su harcandığı hiç umurumuzda değil. Hiç bunları hesaplamıyoruz. Ama konu yapay zeka olduğunda sayaç birden önümüze çıkıyor. Böyle yapay zeka çok mu elektrik harcıyor falan. Cevap evet, yani evet, yapay zeka elektrik harcıyor. Ama çok mu harcıyor sorusunu şöyle sormamız lazım. Neye göre çok? İşte mesela bunun için size birkaç veri toparladım. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın temel bir senaryosu varmış. Veri merkezleri küresel elektrik tüketiminin 2024'te 460 terawatt saat düzeyinden 2030'da 945 terawatt saate çıkartacak. Yani neredeyse iki katına çıkacak önümüzdeki 4-5 sene içinde. Artışın en hızlı bölümünü yapay zeka için kullanılan hızlandırılmış sunucular. Bak doğal, tamam. Şimdi bu gerçekten ciddi bir büyüme. Ama işte 2030'daki veri merkezi talebi yine küresel elektrik üretiminin %3'ünün biraz altında kalacak. Yani yapay zeka tüketimi artıyor ama işte dünyanın elektrik tüketimi de artıyor aynı oranda. Aslında yapay zeka böyle ekstrem artışlar yapıyor mu? Buna bakmak lazım. Şimdi buradaki sorun sadece küresel toplam değil. Veri merkezleri belli şehirlerde ve şebekelerde yoğunlaştığından dolayı oranın yerel etkisi küresel paydan çok daha sert oluyor. Mesela işte ne bileyim, atıyorum İstanbul'a biz şimdi 4 tane yapay zeka merkezi kursak İstanbul'un elektriğine ciddi bir şey yaparız. Yani o bölge, Amerika'da mesela küçük kasabalarda var bu, bir bölge için %20'lik yeni yük dünya toplamında %1'in altında kalan artıştan çok daha önemli oluyor. İşte bu nedenle küresel kıyamet anlatısı nasıl olsa payı küçük, rahatlığını biraz eksik bırakıyor. Şimdi ölçek duygusunu geri kazanmak için basit ne kullandım? Yani mesela orta boy bir leğen araştırması yaptım sizin için. 15 litre kabul edelim. Şimdi Water Footprint Network diye bir bunları araştıran bir organizasyon var. 250 gramlık pamuklu bir tişört, ya yani sıradan bildiğimiz pamuklu bir tişörtün toplam su ayak izi 2700 litreymiş efendim. Yani 180 leğen su demek bu. Şimdi 2700 litrenin tamamı tabii o tekstil fabrikasındaki musluktan akan su değil. Ya bu rakam işte ne bileyim, pamuğu yetiştirirken pamuğu suluyorsunuz. Toplarken, işlerken onu işte su veriyorsunuz. Bunların hepsinin toplam ayak izi. Yani tarladaki pamuktan üstünüze, kafanızdan içeriye geçirinceye kadar geçirdiği toplam ayak izi. Özür dilerim. Böyle sık sık öksüreceğim. Çok özür diliyorum sizden ama gerçekten zorlu bir süreçten geçiyorum. Şimdi Google'ın Mayıs 2025 üretim verilerine dayanan ölçümünde bir Gemini Apps metninin isteminin enerji tüketimini 0.24 watt saat, su tüketimini de 0.26 milimetre olarak, milimetre küp olarak hesapladı. Yani Google bu ölçüm modelini altyapı ve kullanıcı davranışı değiştikçe değişebileceğini de söyledi. Yani şimdi böyle diyoruz ama işte bilmem ne diye. Şimdi bir leğen 15 litre su yapıyor. Dediğim gibi 250 gram pamuklu tişört 2700 litre bir Gemini metin istemi 0.24, yani 0.26 mililitre su alıyor. Şimdi token diye bir kavram vardı. Ne demekti token? Şimdi yapay zeka modelleri metni işlerken kullandığı küçük metin parçalarına token diyoruz. Bir nevi jeton gibi düşünün buna. Kelimeyle birebir aynı değil. Oradaki dili önemli, modeli önemli. Daha Türkçenin token, İngilizcenin tokenlarından farklı. Neden? Türkçe çünkü her ek salladığımızda, her yapım eki Türkçe'de bir kelimeyi yeni bir kelimeye dönüştürüyor. İngilizce'de öyle değil. Şimdi OpenAI'nin İngilizce için pratiklerine bakalım. Hani onun üzerinden gidelim. 100 token, yani o 100 jetonu yaklaşık 75 kelimeye karşılık geliyormuş. Buna göre mesela 1 milyon token deyince 750 bin İngilizce kelime ölçeğinde. Şimdi 750 bin kelime ne demek? Hani bunu da birazcık anlamlandıralım. Mesela 80-90 bin kelime bir roman anlamına geliyormuş. Yani 1 milyon token dediğimizde 8-9 romanlık bir metinden bahsediyoruz. 1 milyon token günlük kullanım, yani hani çok kolay değil. Hani bir kişi günde 1 milyon token çok zor tüketir. Ben size söyleyeyim, yani ben deli araştırmalar yapıyorum. Sabahtan akşama kadar oraya giriyorum, buraya çıkıyorum. O kadar kullanmış olamıyorum yani. Hiç. Nada bile belki o kadar kullanamayabilirim. Şimdi o yüzden de bunu şöyle yapalım. Mesela ortalama bir yapay zeka günde ne kadar harcar? Dan gittik mesela. Şimdi 2025 Temmuz OpenAI verilerine göre Günde ChatGPT'de 2,5 milyardan fazla mesaj gönderiliyormuş. Yani aynı dönemde haftalık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 700 milyonmuş. Böyle basit bir hesap yapınca, geçen sene bu zamanların hesabını yapınca her birey yaklaşık günde 4 ila 5 mesaj atıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Google'ın bu istem için verdiği 0.24 watt saatlik değerini yalnızca kaba bir referans olarak alacak olursak, hani 3-4 mesaj için bir kullanıcı günün elektriği, yani günde bir kullanıcı 1 watt'ın altında kalıyor. 1 watt saatin altında kalıyor. Bu sayı ChatGPT'nin gerçek kullanıcı başına ölçümü değil tabii ki. Yani başka bir sürü bir şeyler var. Ben hani olabildiğince şeylerden çıkıyorum size. De indirgeyerek gidiyorum. Yani arada hani ben 1 demişim de o aslında 18 değil. Onu da söyleyeyim size. Yani 1 olmaz da 1.3 olur. İşte 1 deriz biz, 1.8 olur ama 18 olmaz. Şimdi bir otomobil mesela. Abi bir arabaya biniyoruz değil mi? Bu arabaya dünya para veriyoruz. Bir arabaya biniyoruz. Oo ne güzel. Ayağımızı yerden kesti. Bak gidiyoruz diyoruz. Peki bu arabanın üretimi için ne kadar elektrik harcanıyor? Bu konuda hiç düşündünüz mü? Ya mesela otomobil fabrikadaki pres, kaynak, boya, montaj filan bunları sayarsak yaklaşık 1 megawatt saat elektrik üretiyormuş. Yani bir otomobili bizim içine binebilir hale gelmemize kadar geçen süreçte yaklaşık 1 megawatt saat elektrik harcıyormuşuz efendim. Bu başka bir çalışma. Bunu 0.99 megawatt diyor. Yani bir mantıklı. Hani bazıları 1.06 diyor. Ya bir diyelim biz ona. Hani kolay da olsun. Hesaplaması da kolay olsun. Şimdi bir megawatt saat elektrik yaklaşık 1.1-1.2 milyon kullanıcının bir günde yaptığı aramaya tekabül ediyor. Harcadığı elektrik. Yani bir elektrik 1 milyon günlük mesaja tekabül ediyor. 1 milyon kullanıcının gününe tekabül ediyor bir araba. Daha geniş tedarik zincirlerine baktığımızda tabii bu işte birkaç milyona çıkabilir ama bire bir aşağı yukarı desek işte fena değil. Hani ortalamasına baktığımızda. Şimdi yapay zeka yapınca bunu, yani mesela bir araba yapınca, araba üretmek için ortaya çıkınca iyi ya olur tabii canım normal yani filan diyoruz ya. Yapay zeka bunu yapınca niye kızıyoruz? İşte burada bambaşka bir bakış açısı var. Çünkü yapay zeka aman ne kötü ooo filan. Otomobil, tekstil, çelik, plastik tüketiminde 100 yıldır ekonominin doğal bir olayı olarak görüyoruz biz bunu. Bu harcanan elektriği. Şimdi mesela 100 megawatt, 500 megawatt, 1 gigawatt filan böyle. Bir otomobilin enerji faturası ise onlarca tedarikçiye ve sektöre dağılıyor. Yani mesela bir otomobilin içine biz 1 megawatt elektrik harcadıysak, işte bunun bir kısmı bilmem neredeki yedek parçacıdan, bir kısmı döşemeciden, bir kısmı işte motorcudan, bir kısmı arabayı bir yerden bir yere götürürken yaptığımız taşımadan neden geliyor? Yani dağılıyor. Ama yapay zeka elektrik harcadığı zaman tek bir yerden harcıyor. Dolayısıyla gözümüze büyük gözüküyor bu. Şimdi mesela bir arabayı her şeyiyle, bütün madenini çıkartmasından, alüminyumunu üretmesinden, preslemesine kadar aynı yerde yapsak belki o da çok görünürdü. Ama asıl soru şu, harcadığımız kaynak karşılığında ne üretiyoruz? İşte sıkıntı biraz buradan. Şimdi 1 megawatt elektrik başına ne kadar ekonomik katma değer, istihdam, ihracat, vergi veya üretkenlik artışı yaratıldığına bakmak gerekiyor. Şimdi aynı enerjiyle bir ton malzeme, yüzlerce otomobil parçası, milyonlarca dijital işlem üretilebiliyor. Şimdi bunların değeri ve topluma faydası aynı değil. Katma değer de tek katmanlı değil zaten. Bir veri merkezini bulunduğu şehre bıraktığı işle, vergiyle o hesaplama gücünün dünya çapında bilim, ilaç araştırması, işte eğitim, etkenlikler oluşturduğu değerler çok farklı. Otomobil için de aynı ayrım var. Yani fabrikanın yerel etkisi başka. Mesela bunu sattığınız adamın hizmet ekonomisine değeri başka. Bu nedenle daha adil bir çevre muhasebesi, en az 4 soruyu birlikte sormak zorunda? 1. Ne kadar elektrik? 2. Ne kadar su? 3. Nereden ve hangi kaynaktan? 4. Karşılığında ne kadar değer ürettik? Bu soruların yalnız ilkini yapay zekaya sorarsak bilimsel bir kıyas değil, seçici bir muhasebe yapmış oluruz. Yani ne kadar elektrik ürettin söyle bana falan filan. Abi tamam da ne kadar katma değer ürettin? Şimdi sen bir araba aldın, arabayla hadi hanım kalk bilmem nereye gidelim şöyle bir nefes alalım filan. Burada ne kadar bir şey katma değer üretmiş oldun? Ama yapay zeka ile ortaya çıkarttığı şey, tamam yapay zeka ile ben sürekli bilim yapıyoruz demiyorum. Uçan kediler çiziyoruz. Bak böyle bir şeyi resmini yaptım ben filan diyoruz. Ama yine de bir buna bakmak lazım. Bunu ortaya koymak lazım. Ya. Ürettiğimiz ilaçlardan bilmem hukuki sonuçlara kadar bir sürü şeye bakmak lazım. Şimdi yapay zeka veri merkezleri gerçekten büyük ve hızla büyüyen elektrik tüketicileri. Bunu tartışmıyoruz. Şebeke yatırımı, su stresi, emisyon, yerel maliyetler vesaire açısından ciddi biçimde izlenmesi gerekiyor. Ama çok tüketiyor cümlesi tek başına hüküm vermeye de yetmiyor. Yani bir tişörtün ayak izini, bir otomobilin malzeme kurumu, bir çip fabrikasının kaynak talebini yani görüp de hala görünür hale getirdiğimizde tartışma daha zor ama daha dürüst bir yere geliyor. Yani burada hani çoktan kabullendiğimiz endüstrilerin kaynak maliyeti bazen çok daha büyük olabilir. Yani araba mesela dünyaya daha fazla zarar veriyor olabilir. Herkes ata binsin o zaman ya da toplu taşıma yapsın. Kimse kendi arabasını kullanmasın. Yani ben buraya yapay zekayı övmeye değil gömmeye giriyorum her zaman biliyorsunuz. Yani yapay zeka masum mu? Enerji dünya dostu falan mı? Değil. Böyle bir şey söylemiyorum ama rahatsız edici soru şu, yapay zekayı yönelttiğimiz o

düşünün, böyle 2 metrelik bir bidon düşünün, 2 metre küplük bir bidon düşünün. Bunun içindeki suyu sadece tişörtünüze harcıyorsunuz. Bunu hiç tartışmıyoruz bile yani. Tişört normal ya filan diyoruz yani. Ama işte bu değil. Bu değil. Bunları biraz daha aklımızdan daha derinlemesine filan geçirmemiz lazım. Bunları söyledikten sonra hem ben bir nefes arasına gideyim efendim, hem bir güzel bir müzik dinleyelim. Bu yapay zeka ile üretilmiş, kim bilir bunun için kaç elektrik harcadık. Bir müzik dinleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

Bu şarkıyı ben sizler için derledim. Yapay Zeka ile birlikte Ankara'dan abim geldi şarkısını. Grup Gündoğarken'in böyle bir caz, yine kara caz biliyorsunuz. Noir caz benim en çok sevdiğim alanlardan bir tanesi. Ve bizim şarkılar gerçekten de doğru yapıldığında, yapay zekaya doğru komutlar girildiğinde oraya çok güzel uyuyor. O yüzden de elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, becerebildiğimce size bu şarkıları hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bu şarkıyı da vermişken biraz o tarafına doğru gidelim istedim. Şimdi bu haftanın haberlerine ben bakarken, bu haftanın haberlerinin arasında bol bol yapay zeka ve sanat haberleri gördüm. Yani hani bu hafta, yani son şeyinde 40 tane haber varsa 13-14 tanesi yapay zekanın sanata yönelik adımlarıyla ilgili haberlerde. Nerelerden çıkartmışım? Bakın size kaynakçamı vereyim. Kaynakçasız asla haber yapmıyorum, biliyorsunuz beni. The Guardian'dan, CNN'den, Energy'den, Oda TV, Sabah, Cumhuriyet, Hürriyet'e kadar herkes sanat ve yapay zeka konusunda bir şeyler yazısı tutmuş. Demek ki bu konu revaçta. Yani benim size aslında anlattığım şeyler nasıl bir yere toplanıyor, biraz da bunu göstermek için size bunu söyledim. Şimdi genel olarak bu haberleri topladığımızda kendi mesleğinin mezarcıları olarak niteliyorlar yapay zeka ile uğraşan sanatçılara. Kendi mesleğinin mezarcıları, kendi mesleğini gömen, kendini gömen adamlar gibi. Hollywood mesela işte yapay zeka yaratıcı emeği öğreniyor. Tamam, peki öğrensin. Bundan sonra sanatın sahibi kim olacak? Soru bu. Soru tamamen bu. Bir Hollywood senaristi mesela. Para kazanmak için yapay zekaya senaryo yazmayı öğretiyor, tamam. Bir müzisyen yıllarca eğitim almış, yanındaki insan birkaç saniyede şarkı üretebiliyor, peki. Müzik şirketleri önce yapay zekaya savaş açıyor, ardından lisans anlaşmaları yapmak için masaya oturuyor. Mesela Spotify dinleyiciyi yapımcıya dönüştürmeye hazırlanırken Apple Music şarkıların üzerine Made with AI, yani AI

0: ile yapılmıştır ibaresi koyma zorunluluğu getiriyor. Tartışma artık yapay zekanın sanat yapıp yapamayacağından çok daha büyük bir yere geldi. Yaratıcı emeğin ekonomik değeri kimin elinde kalacak? Soru bu efendim. Şimdi Hollywood'da gerçekten bu bir meslek olarak ortaya çıkmış bu arada. Enteresan gelebilir size. Yani şöyle, senaristler, yönetmenler, yapımcılar ve başka yaratıcı çalışanlar geçimlerini sağlayabilmek için yapay zeka şirketlerinin modellerini eğitmeye başlamışlar. Yaptıkları işin özü şu: bir makineye kendi neler yaptıklarını anlatıyorlar. Kendi mesleğini öğretiyorlar aslında. Bir senarist mesela iyi bir senaryo ile kötü bir senaryonun arasındaki farkı anlatıyor. Bir yapımcı çekim planının nasıl hazırlanacağını gösteriyor. Bir yönetmen sahnenin nasıl kurgulanacağını anlatıyor. Yaratıcı profesyoneller yıllarca çalışıp edindikleri o deneyimi küçük küçük minik parçalara bölüyorlar ve makinenin anlayabileceği hale getiriyorlar. The Guardian'ın önceki günkü haberi bu. Guardian'ın araştırmasına göre Hollywood'daki yaratıcı çalışanlar bu tür geçici yapay zeka eğitim işlerinde saat başına 12 ila 200 dolar arası para kazanabiliyorlarmış. Bunun arkasında yalnızca yapay zeka yok bu arada. Onu da söyleyeyim ben size. Hollywood zaten zor durumda. Los Angeles'taki çekim günleri 2025 ile 2021 arasında yaklaşık %48 azalmış. Hollywood artık son 5 senede %48 daha az film çekiyor. Amerika'da sinema ve ses kayıt sektöründeki istihdam da ciddi biçimde gerilemiş. İşte bunun içinde tabii bunu yapay zekaya bağlı. Onların böyle yatırım iştahında düşüş oldu ciddi biçimde. Abidik gubidik filmleri bize artık film diye sunmaya çalışıyorlar. İşte yapay zeka tam sektörün zayıfladığı anda kapıda belirdi. Belki de biz çağırdık onu. Bu yüzden ortaya çağımızın en tuhaf iş ilişkilerinden biri çıktı. İnsanlar işsiz kaldıkları için gelecekte kendilerine daha az ihtiyaç duyulmasına yol açabilecek sisteme iterek para kazanıyor. Yani o kadar işsizler ki geleceklerini satıyorlar aslında kelimenin tam anlamıyla. İşte Guardian'ın haberine adını veren bu ifade durumu mükemmel anlatıyor. Kendi mezarını kazan, kendi mezarcıları diye. Şimdi bir de şöyle bakın. Yapay zeka ile sanat tartışması uzun süre bir yanlış bir konuya kilitlendi aslında. Diyorlar ki yapay zeka Shakespeare kadar iyi yazabilir mi? Ya bir gün Beethoven kadar iyi beste yapabilecek mi? İşte Oscar kazanacak bir film çekebilir mi? Yani ilginç sorular tabii ki. Sorulması gereken sorular. Ama yani ekonomik durumu, ekonomik değişimi anlamak için bu sorular saçma sapan kalıyor. Çünkü yapay zekanın Spielberg olmasına gerek yok. Yapay zekanın Beethoven olmasına da gerek yok.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi Hollywood'da bir prodüksiyon düşün. Yüzlerce insan çalışıyor burada. Senaryo çözümlemesi yapılıyor. Çekim programları hazırlanıyor. Dekor tasarlanıyor. İşte sunum dosyaları, toplantılar, bilmem neler yapılıyor. Görüntüler toplanıyor, sınıflandırılıyor, sesler temizleniyor, altyazılar hazırlanıyor, ön görselleştirmeler yapılıyor falan. Bir kova iş yapılıyor. Yapay zeka bütün filmi tek başına çekmese bile bu işlerin %20'sini, 30'unu ya da 40'ını yapabilse ekonomi zaten değişir o zaman işte orada. Ya bu noktada yapay zeka insan kadar yaratıcı değil cümlesi insan çalışanını korumaya yetmez. Çünkü %40'ını yapabiliyor olması demek Hollywood'daki insanların 100 insanın 40'ının işsiz kalması demek. Çünkü işverene ihtiyacı her zaman dünyanın en yaratıcı insanı değil. Bakın B-Movies diye filmler var ya. B-Movies'i ben size anlatmıştım. Daha da anlatacağım önümüzdeki günlerde. Yani gökten köpek balıklarının yağdığı fırtına sonrasında gökten köpek balıklarının yağdığı işte ne bileyim ağzından alevler çıkaran köpek balıklarının tankları erittiği filan filmler var. Yani her zaman çok ihtiyacı yok insanların böyle acayip filmler, rüzgar gibi geçtileri, Star Wars'ları filan seyretmeye, E.T.'leri seyretmeye. Spielberg'den gittik hep Spielberg diyorum. Ama yani bazen de saçma sapan filmler var. İşte tamam başyapıtları bir yapacak Ama yani biz aslında her sene peşinden 4 ya da 5 adam gibi film seyrediyoruz. Başyapıt seyrediyoruz. Belki o kadar bile değil. E işte geri kalan filmler ne? Antin kuntin filmler. E işte yapay zeka bunları da daha ucuza çekip ya Hollywood'daki insanları işsiz bırakacak belki ama biz de başka bir şey yapacağız yani. Mesela Çin çok enteresan bir örnek. Bakın Çin örneği çok enteresan. Şimdi Hollywood'dan Çin'e gidelim. Çin'in birkaç dakikalık dikey ekranda izlenen yani cep telefonunun dikeyinde izlenen mikro drama veya kısa drama endüstrisi son yıllarda olağanüstü büyük. Adamlar bir ya da iki dakikalık bölümlere ayrılan sürekli yeni bir kriz ya da böyle bir hani sizi gel yapan cliffhanger dediğimiz o cep telefonunda tüketilmek üzere tasarlanmış diziler hazırlamaya başlamışlar. Şimdi bu üretim biçimi zaten klasik televizyondan çok daha ucuz doğal olarak iki dakikalık ve çok daha hızlı doğal olarak iki dakikalık çünkü. E işte ardından geliyor size yapay zeka. Şimdi 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin sektör verilerini aktaran o Çinli kaynaklara göre 128 bin yeni kısa dramanın %95'inden fazlası yapay zeka üretimi ya da yapay zeka ağırlıklı yapıdan oluşmuş. Bu arada bakın şimdi Çin diyoruz, kısa filmler falan diyoruz. 128 bin kısa dramadan bahsediyoruz burada. Hani orada nasıl bir pazarın olduğunu varın siz tahayyül etmeye çalışın. 128 bin. Bizde hani çok kanal var. Çok kanalların her birinde her hafta her gün dizi gösteriliyor. Hani 20 kanal var desek haftada 5 gün film gösteriyor desek yeni dizi çekiyor desek 100 yapar. Burada 128 binden bahsediyoruz. Ama işte daha enteresan dikkat etmemiz gereken yer şu. Bu 128 binin %95'ini yapay zekaya yaptırıyor adamlar. Şu anda 2 dakikalık dikey filmler yapıyorlar ama bunların 90 dakikalık olmasını engelleyen şey ne? Ya da 2 saatlik. Ve söyleyeyim ben size işte. Yani sektör kuruluyor, oyuncular bulunuyor, stüdyolar açılıyor, set işçileri çalışıyor, senaristler yazıyor, yönetmenler çekiyor. E sonra yeni üretim modeli geliyor. Bir şimdi teknolojik olarak o başka bir yere zıplıyor. Şimdi bu örneğin bütün sinema sektörünün geleceğini kanıtladığını söylemek hani elbette mümkün değil. Ya bu gelecekte sinemada da böyle olacak. Ama işte bir şey var orada. Bir şey var. Yapay zekanın önce yüksek sanat üretimine saldırması gerekmiyor. Umuru değil. Tam tersine en uygun başlangıç noktası çok miktarda ve hızla içerik istenen endüstriler oluyor bunlar. Reklam, sosyal medya, arka plan müziği, mobil oyun, ucuz dizi, kısa o size bahsettiğim dramalar ya da stok görüntüler, işte stok müzik, jingle'lar. Burada çok hacim, hız ve maliyet büyük önem taşıyor. İşte bir yapay zekanın Beethoven'ı yenmesi gerekmiyor. On binlerce kurumsal videonun fon müziğini yapan müzisyenleri ucuzlatması yeterli oluyor. İşte bu müziğe gelelim biraz. Şimdi size müzik çaldım ya. Hani müziğe gelelim biraz. Şimdi müzik jeneratif, yani o yaratıcı yapay zeka için neredeyse ideal bir endüstri. Çünkü ortaya çıkan ürün tamamen dijital. Taşınması bedava denecek kadar ucuz. Kopyalanması maliyetsiz. Üretim zincirinde birçok parçası yazılımla yapılabiliyor zaten. Eskiden bir şarkının arkasına işte besteci koyardınız, söz yazarı, şarkıcı, enstrümanlar, aranjörler, stüdyo ortamı, kayıt mühendisi, mix, mastering falan böyle. Abi bakın bir nefeste 10 kişi saydım size. Bunu ikişer tane olanları da var bunların tabii. Ama işte bu üretim zincirinin yerine lap diyor bir tane bir şey alabiliyor yani. Şimdi kullanıcı bilgisayarın karşısına geçip birkaç cümle yazıyor. Mesela 1970'lerin funk basıyla melankolik kadın vokal olsun, karanlık enstrümantal bir altyapı, büyük bir nakarat falan deyip dakikalar içinde buna benzer bir şey üretebiliyor. İşte online müzik platformu Submit Hub, Temmuz 2026'da yayınlanan 1 milyondan fazla parçayı yapay zeka tespit sistemleriyle incelemiş. Sonuç şaşırtıcıymış efendim. %23.2'si tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş. %15'i yapay zekanın oluşturduğu sesler insan unsurlar tarafından işlenmiş. Yani %38-39'unda neredeyse %40'ında yapay zekanın toplamı var. yapay zekanın işe girmesi var. Yani her 10 parçanın, 10 yeni parçanın yaklaşık 4'ünde yapay zeka bir şekilde üretim sürecine girmiş gözüküyor. İşte bu rakam tek bir platformun metodolojisine dayanan bir tespit olduğunu unutmamak gerekiyor bu arada. Aa böyle olmuş, tamam bitti artık falan demeyin. Acaba gelecekte yapay zeka müzik yapabilecek mi sorusunun bir anlamı kalmadı. Bakın acaba gelecekte yapar. Yok böyle bir şey yapıyor zaten. Bitti o, bakın çaldım size az önce. Birazdan yapacağım 2 dakika sonra. Yani yapıyor hem de süper yapıyor. İşte Apple Müzik bu cepheden geliyor. Mesela Apple Müzik yöneticilerinin açıklamasına göre platforma her ay yüklenen parçaların 1/3'ünden fazlası %100 yapay zeka üretiyor. Bakın %100. Ama bu parçalar toplam dinlemenin %1/5'inden daha azını oluşturuyormuş. Yani mesela işte 1/3 yapay zekadan geliyor ama 1/5'i dinliyor insanların bu parçaları. Herkesi dinlemiyor. %1'i bile dinlemiyor. Yani eski parçalar, insanların yaptığı parçalardan. Ben biraz burada şunu görüyorum. Bakın bir deneme yaptım ben. Sürekli bu denemeleri yapıyorum. Biliyorsunuz beni. Yani mesela bir parça dinletiyorum birilerine. Diyorlar ki aa çok güzel parçaymış ya. Kim bu, hangi albüm? Diyorum ki yapay zeka yaptı. Aa o zaman kötü diyorlar. Abi az önce beğendin diyorum. Az önce beğendim bu parçayı. Neden şimdi bir anda böyle bir şey dedin? Ya olsun ama yapay zeka falan. Bu zamanla değişecek. Ben size net söyleyeyim yani. Bu zamanla değişecek. İnsanlar zamanla bunu daha çok anlamaya başlayacaklar. Şimdi burada bolluğun da laneti faktörü var. Yani insanlık tarihinin büyük bir bölümünde müzik üretmek çok zordu. Enstrüman öğrenmek gerekiyordu. Beste yapmayı öğrenmek gerekiyordu. Stüdyoya ihtiyaç vardı. Kayıt pahalıydı. Dağıtım zordu filan. Bilgisayarlar geldi. Üretimi ucuzlattı. İnternet dağıtımı ucuzlattı. Cuma günü size bunun programını yaptım. Nasıl kayıt, nereye geldi, stream platformlara nasıl geldik diye. Cuma günü 1 saat boyunca size bunu anlattım. Şimdi işte yaratıcı yapay zeka, jeneratif yapay zeka üretimin kendisini neredeyse sınırsızlaştırıyor. Yani teorik olarak bir insan günde 1000 şarkı üretebilir. Üretebilir. 10.000 insan bunu yaparsa 10 milyon şarkı yapar. 1 milyon insan yaparsa artık bambaşka bir 1 milyar şarkı yapar yani. Ve insan kulağının da kapasitesi artmadı. Gün hala 24 saat. Ve insanların şarkıya ayıracağı vakit hala sınırlı. Şimdi dinleyici aynı anda 3000 şarkı dinleyemez ki zaten. Dolayısıyla ekonomide kıt olan şey yer değiştiriyor. Eskiden kıt kaynak müzikken, şimdi kıt kaynak o müziği dinlemesi gereken insanların dikkati. Şimdi bu değişiklik belki de yapay zeka müziğin ses kalitesinden çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü milyonlarca yeni parçanın bulunduğu bir dünyada asıl güç şarkıyı üreten kişide olmayabilir. Onu insanların önüne çıkaran algoritmada olabilir. Üretim demokratikleşirken dağıtım gücü yine merkezileşiyor. Herkes şarkıcı olabilir ama herkes dinlenemez. Bu var. Fazıl Say bu hafta bir şeyler konuştu. Fazıl Say'ı şey yaptım, okudum, detaylı olarak okudum. Şimdi diyor ki yapay zeka müzik tartışmalarına yönelik sert bir çıkışı var. Tam da bu noktaya geliyor. Fazıl Say diyor ki yapay zekanın yaratıcı üretimin zorluk eşiğini dramatik bir biçimde düşürmesini eleştiriyor. Uzun eğitim, yetenek ve tecrübe gerektiren sanat üretimini birkaç komutla taklit edilebilir hale gelmesinin ekonomik ve kültürel sonuçlarına dikkat çekiyor. Şimdi eleştirisinin en önemli tarafı makine sanat yapamaz demesi değil. Soru başka. Sanatçı geçinemiyorsa sanat nasıl yaşayacak diye soruyor. Bu felsefi bir soru değil, ekonomik bir soru. Bir insanın albüm yapması aylar sürebilir. Bir yapay zeka kullanıcısı aynı sürede binlerce parça oluşturabilir. Müzisyenin bir maliyeti var. Yeme içme ihtiyacı var. Ev kirası var, enstrümanı var, eğitimi var, prova süresi var. Yapay zeka dosyasının kira ödemesi gerekmiyor. Yemek yemesi de gerekmiyor. İşte bu durumda insan üretiminin rakibi başka bir insan üretimi olmaktan çıkıyor. Rakibi marjinal üretim maliyeti sıfıra yaklaşan sonsuz bir içerik havuzu haline geliyor. İşte yaratıcı çalışanları ürküten şey esas olarak bu. Yapay zekanın Chopin'den daha iyi beste yapması değil, insan emeğinin piyasa fiyatının aşağıya çekilmesi sıkıntılı. Peki yapay zeka şarkısı ne? Hadi biraz da buraya girelim. zekayla yapılmış müzik dediğimiz şey aslında tek bir kategori değil. Birinci ihtimal tamamen yapay zeka üretimi. Yani kullanıcı komut veriyor, sistem sözleri, besteyi, düzenlemeyi, vokali ve ses yönetimini oluşturuyor. İkincisi mesela ihtimal insan bestesi, yapay zeka düzenlemesi. İnsan melodiyi üretiyor, sistem orkestrasyonu yapıyor, davulları ve başka unsurları hazırlıyor. Mesela üçüncü ihtimal insan performansı, mesela yapay zeka araçları gürültüyü temizliyor, mastering yapıyor, stemleri, o parçaları çık çık çık enstrümanlara ayırıyor, pitch yapıyor, düzeltme yapıyor filan. Dördüncü ihtimal mesela yapay zeka ham maddesi, insan prodüksiyonu. Sistem onlarca fikir üretiyor, insan bunlardan birini seçiyor, parçalıyor, yeniden yazıyor, yeni bir esere dönüştürüyor. Şimdi bu kategorilerin hepsine yapay zeka demek mümkün mü? Ya bir yerinden yapay zeka girse, bakın birinci madde ile dördüncü madde arasında yapay zekanın katkısı %1 ile %100 arası değişiyor. Şimdi ikisini de yapay zeka mı diyeceğiz bunlar? İşte Apple'ın çözmeye çalıştığı problem de bu. Yani Apple şey diyor, bana ne dinlediğimi söyle, made with AI diyecek. İşte bunlara bakıyorum. Hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Benim yine hazırladığım sizler için, ah bu da mı yapay zekaydı falan diyeceğiniz bir şarkı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Efendim, Yeni Şeyler Rehberi'nde ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz haftanın açılışında. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları ve YouTube kanalından. Şimdi biraz bizlerin yaptığı haberlere bakalım istersen. Türkiye'den gelmiş haberlere bakalım isterseniz. Bunların içinde okuyacak bayağı bir şey var. Mesela enteresan, bugün çok fazla yerde gördüm bu haberi. Sabah 9.30'dan bu yana yayılıyor bu haber. 10 milyonluk davada yapay zeka krizi deniyor haber başlığında. Uydurulmuş Anayasa Mahkemesi kararı ele vermiş konuyu. Şimdi İstanbul'da görülen 10 milyonluk davaya dilekçenin yapay zeka ile yazılması damga vurmuş. Dilekçede kullanılan Anayasa Mahkemesi kararlarının aslında hiç olmadığı tespit edilmiş. Ya. Şimdi İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir şirketin eski genel müdürünün iş ilişkisi sırasında şirketi zarar uğrattığı iddiasıyla kendi imzalatılan toplam 10 milyon liralık 2 sene bedelsiz olduğunun tespiti talebiyle açılan davada hukuk dünyasında az görülebilecek bir tartışma yaşanmış. Habere göre davalı vekilin dilekçede yapay zeka kullanımına dair itirazı damga vurmuş. Davalı şirket avukatı, davacı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinin en önemli dayanak olarak gösterilen Anayasa Mahkemesi'nin 20 Temmuz 2022 tarihli ve 2018-1234 başvuru numaralı kararının gerçekte hiç var olmadığı ortaya çıkmış. Dilekçede yer alan ve doğrudan yapay zeka çıktısını andıran bu karar tam olarak sizin durumunuzla ilgilidir ile argümanınızı doğrudan destekleyen en önemli karardır şeklindeki ifadelerin de bir avukatın mahkemeye hitabı değil, bir yapay zeka robotun kullanıcısına verdiği yanıtın metne doğrudan kopyalanması olduğu savunulmuş. İşte davacı vekil ise bu suçlamaları reddetmiş, dilekçenin yapay zeka ile yazdırıldığı iddiasının hukuk anlamsız, ispatsız ve kötü niyetli olduğunu söylemiş. İşte dijital tartışmaların gölgesinde devam eden duruşmada mahkeme davanın esasına ve yapay zeka tartışmalarına girmeden görevsizlik kararı vermiş. Mahkeme taraflar arasındaki uyuşmazlığın temelinde işçi iş veren ilişkisi yattığını, söz konusu senelerin iş hukuku çerçevesinde düzenlenen protokol uyarınca verildiğini belirtmiş. İşte İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar vermiş. Dosyayı iş mahkemesine göndermiş ve devletmiş. Şimdi bakın, birkaç madde çıkıyor burada. Bir, siz hukuken hukuku yapay zekayla kullanabilirsiniz. Yapay zekayı hukukta kullanabilirsiniz. Mükemmel bir şey bu, bakın. Şahane bir şey. Ama siz bunu ciddi bir kontrolden geçirmeniz lazım. Şimdi bakın, burada 10 milyonluk davadan bahsederken orada yapay zekanın halüsinasyonunu güvenip onu 20 dolarlık şeyle, yapay zekayla 10 milyonluk dava çözebileceğinizi düşünmek, çok affedersiniz ama saçmalığın dik alası, ibişlik. Şimdi diğer tarafına bakalım bunun. Şimdi diğer tarafın avukatları bu kadar zeki ve dikkatli olmayabilirlerdi. Yani adam bir çünkü gerekçe sunuyor. Diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin 2022 tarihli 1234 kararına göre. Hayır. Yani bunu insanlar zeki olduğu için değiştirmesi gerekmiyor. Bizim mahkememizin kendi içtihat kararını yapay zekaya sorması gerekiyor. Demesi gerekiyor ki bana böyle bir dilekçe geldi, buradaki saçmalıkları, buradaki doğruları ve yanlışları bana göster diyen hakimlerimizin elinin altında bir yapay zeka uygulaması olması gerekiyor. Çünkü yapay zekayı ancak yapay zeka ile geçebilirsiniz. Hani ne bileyim, bir metni okuduğunuzda bu yapay zeka mı değil mi? Hadi şuna bakayım falan diyorsunuz. Bir süre anlıyorsunuz ya da anlamıyorsunuz. Ama bunu yapay zekaya verdiğinizde size yüksek bir orandaki doğrulukla bunun cevabını verebiliyor. İşte o yüzden de bizim diğerleri yapay zeka kullanmaya başlamadan önce bizim devlet kurumlarının yapay tanışması lazım. Önce biz girelim, sonra başkalarını çekelim dememiz lazım. Çok basit değil mi? Yani ya işte hırsız mesela kapıları açmadan bizim bu kapıyı değiştirmemiz lazım gibi bir şey bu. Hem mahkemelerimizi yaptırmak için hem de bu tip davaları engellemek için. Ama işte yani mesela
Böyle bir şey yok. Mesela ben uydurdum ya. Bir tane içtihat uydurdum. Gittim mahkemeye verdim. Bunun bir cezası yok mu ya? Arkadaş nereden uydurdun bu içtihatı? Sana 6 ay hapis veriyorum desinler demiyorum ama bunun bir karşılığı olmalı yani. Böyle bir şey söylemiş olmanın. Ha oradaki ifadeler bayağı bildiğiniz yapay zeka ifadeleri. Abi gitmiş yapay zekayı yazdırmış da. Neyse. Bir başka habere geçelim. Bu da dünyayı incelemiş bizim Türk basınımız. Geçtiğimiz haftalarda Norveç ilkokul öğrencilerinin yapay zeka araçlarına erişimini büyük ölçüde durdururken Fransa küçük yaşlarda doğrudan kullanıma izin vermiyor. Avustralya ise ABD yasaktan çok güvenli ve sorumlu kullanımı ön plana çıkartıyor diyor. Yapay zekayı ders kitaplarına kadar taşıyan Güney Kore ise tartışmaların ardından geri adım attı diyor. Şimdi yapay zeka sınıfa girdi, ülkeler frene bastı olarak vermişler bunu. Efendim çok yanlış bir yerden bakıyorsunuz sevgili gazeteci dostlarım, sevgili yurttaşlarım, çok yanlış bir yerden bakıyorsunuz. Bakın bir, Batı'nın eleştirdiği şey çocukların yapay zeka kullanması değil. İki, eğitimde yapay zekada geri adım atıldı, artık eğitimde yapay zeka olmayacak, ülkeler frene bastı. Tamamen yanlış bir ifade. Bakın tamamen yanlış bir ifade. Çünkü onlar şöyle yapıyorlar. Bir, çocuklar yaşlarına göre, yaşlarına hitap edebilecek doğruluktaki yapay zekalarla konuşsun diyorlar. Geçen hafta OpenAI bu konuda çok ciddi bir ürün çıkarttı ortaya. Çocuk yapay zekası çıkarttı ortaya. Bunu sizden paylaşmıştım zaten. İki gün boyunca bunun üstüne tepindik. İki, eğitim yapay zeka gerçekten çok ciddi bizler sağlayacak. Herkesin ciddi imkanlar sağlayacak. Sadece burada tabii ki o pedagojik yaklaşımı vesaire falan göstermek lazım. Ama mesela bakın, hayır eğitimi sadece öğretmenler vermesi gerekiyor demeyin. Öğretmenlerin aracı olarak yapay zeka çok önemli bize unsurlar sağlayacak. Nasıl sağlayacak biliyor musunuz? Mesela öğretmenlerimiz ne yapardı? Derse girer. Derdi burada 20. sayfadan 25. sayfaya kadar okuyun, sonra üstünde konuşacağız. İlkokuldayken bu yapılırdı. Hangimizin ilkokulunda bu yapılmadı? Gerçi yeni ilkokulları bitmiyor. Yeni ilkokullarda kalmak, sınıfta kalmak yasak. Teşekkür almak yasak neredeyse. Herkes taktı. Neyse o ayrı konusu. Ama öğretmenlerin bu kitap okuma sürelerinde size nasılsın bakalım ne anlayacaksınız gibi bir araç kullanmaları çocukları çok iyi bir yere getirir. Neden? Bir, çocukların hepsi aynı seviyede değiller. Çocukların hepsi aynı seviyede olmadığı için öğretmen en düşük seviyedeki çocuğu kendine hedef alarak ders anlatıyor ki herkes anlayabilsin diye. En üst seviyedeki çocuğu hedef alıp ders anlatırsa aşağıdaki seviyedekiler anlamayacak gibi bir durumun ortaya çıkıyor. Şimdi böyle düşündüğümüzde yapay zeka ne yapıyor? Herkese kendi seviyesinde bir şeyler anlatabiliyor. Dolayısıyla ülkeler frene bastı, artık eğitimde yapay zeka yok falan, bunlar saçmalığın dik alası. Böyle bir şey yok. İnsanlar şu anda yana yakıla pedagojik eğitimle çocuklara yapay zekayı nasıl bir potada buluşturabiliriz diye bakıyorlar. Ve bütün dertleri bu. Ve çok da iyi yapıyorlar. Bizim eğitim sistemimiz çocukları nereye getirdiği 10 program konusu yapalım. Yani sevgili Mustafa Hoş programda şeyi söylüyor ya, biz daha çocuklarımıza öğlen bir günde bir öğün yemek veremiyoruz. Zil çalıyor karı diyor. Biz yapay zekadan bahsediyoruz tabii, çok saçma bir yer. Ama biz biraz buraya bakalım ya. Yapay zekaya böyle frene basıldı, artık yapay zeka yok demeyelim. Demeyelim de program bitti. Ben Serhat Hayat, bana her daim ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalımda. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine burada olacağız. Konuşalım efendim. Hepinize mutlu günler. Görüşmek üzere.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan ne kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Devlet Bahçeli'den partisinin Diyarbakır Kongresi'ne terörsüz Türkiye mesajı. Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı. Gizli kamera kaydı yapılan güzellik merkezinin ismi belirli oldu. Ayrıntılar bültenimizde. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Diyarbakır 15. olan kongresinde terörsüz Türkiye mesajı gönderdi. Bahçeli sürecin güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmanın tahkim edilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceklerini belirten Devlet Bahçeli ayrıca gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz vurgusunu yaptı. Ankara'da 48 gündür eşit özlük hakları talebiyle eylem yapan er şehit yakınları ve er gaziler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın meclis açıldığında haklarının verilmesi için girişimde bulunma sözü üzerine eylemlerini sonlandırdı. Şehit aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Ekim sonuna kadar bekleyeceklerini kaydetti. Silivri cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011'de yaşamını yitiren eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya Adalet Bakanı Akın Güley'in talimatıyla 15 yıl sonra tekrar açıldı. 15 şüphelinin ifadeye çağrılması bekleniyor. Arayan Kureyş suç örgütü soruşturması derinleşiyor. Firari şüphelilerin kaçış organizasyonlarında ve örgüt faaliyetlerinde adına tahsisli lüks araçların kullanıldığı tespit edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin Güran cinayetini konu olan Şeytan Tepe belgeseli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'tan bu 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilmesini istedi. İddia edilen dezenformasyon faaliyetlerinin olası finansal boyutunun araştırıldığı öğrenildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Havadan ve karadan müdahale sürerken bölgedeki bazı evlerin yandığı belirtiliyor. İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren Fatma Özçalışkan özel Medva Polikliniğinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği iddia edilmişti biliyorsunuz. Ekipler 14 bin video kaydı tespit etti. İş yeri sahibi ve kamera kayıt sistemini kuran bu iki kişi özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve müstehcenlik suçlarından gözaltına alındı.
0: Ekonomi.
1: ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini belirterek faizde artış sinyali verdi. Warsh'un açıklamasının ardından altında düşüş %3'leri gördü. Şimdi kapalı çarşıya uzanalım ve son duruma bir bakalım. Gram altın satış fiyatı 6.906 lira, çeyrek altın 11.268 lira, tam altın 44.891 lira, atı altını ise 45.650 liradan alıcı buluyor. IMF'den kripto uyarısı geldi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, tokenizasyon ve sabit coinlerin sınır ötesi ödemeleri ucuzlatıp hızlandıracağını ancak finansal krizlerinde aynı hızla yayılabileceğini kaydetti. Taşınmaz alım satımında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni uygulama 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale geliyor. Güvenli ödeme sistemi ise satış bedelinin güvenli şekilde aktarılmasını sağlarken alıcı ve satıcının aynı işlem kapsamında korunmasını sağlıyor. Birleşik Kamu İş'in Ağustos 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 38.318 liraya, yoksulluk sınırı ise 121.036 liraya çıktı. Raporda yüksek seyreden enflasyon karşısında sabit gelirli kesimin satın alma gücünün hızla eridiğine dikkat çekildi. Açlık sınırı 28.075 lira seviyesinde, net asgari ücretin 10.243 lira 23.552 lira olan en düşük emekli aylığının ise 14.766 lira üzerine çıktı. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Uç. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
3: Dinleyicilere sevgiler, selamlar Küba'dan hepinize. Havana'dayım ben şu an. Küba'nın sorunları, sıkıntıları ötede beri süre gelen bir ambargo var. Tabii son dönemde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı, Amerika'nın ambargoyu sertleştirmesinden dolayı iyice burada çember daraldı açıkçası. Küba'ya yardım getiren heyetler için Rusya'nın gönderdiği akaryakıt gemileri burada olacak. Sıkıntılar var, ameliyatlar erteleniyor. Gerçekten acil çözüm bekliyor Küba. Gidişat her geçen gün daha kötüye gidiyor. Her geçen gün kriz derinleşiyor.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın. Bazen konuşurken söylediklerimiz anlaşılmaz. Bazen bir olay olur ve biri boş yere hayatını kaybeder. Bazen de bir değer fark edilmeden yitip gider. İşte böyle durumlar için halk arasında sıkça duyduğumuz bir deyim vardır. Güme gitmek. Peki bu söz nereden çıktı? Zamanında Osmanlı döneminde suçluları yakalamakla görevli Yeniçeriler bir kişiyi zindana götürürken yüksek sesle hop güm diye bağırırlarmış. Ama ne yazık ki suçu olmadığı halde cezalandırılan, arada kaynayıp giden insanlar da olur, kurunun yanında yaş da yanarmış. Halk da bu duruma üzülüp şöyle dermiş: adamcağız güme gitti. Yani boş yere, günahsız yere heba oldu. Bugün hala bir emek boşa gittiğinde, bir fırsat değerlendirilmediğinde ya da biri haksız yere zarar gördüğünde bu ifadeyi kullanırız. Güme gitmek deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rus Senatör Puşkov'dan ABD Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik dikkat çeken değerlendirme. Rus Senatör Alexey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni artık Washington'a bağlı bir yapı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından faydalanan bir yük olarak değerlendirdiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Alexey Puşkov, Washington'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımını Telegram hesabından değerlendirdi. Puşkov, Trump yönetiminin Avrupa'yı hem ekonomik bir rakip hem de ABD'den ayrı bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni ABD'nin sırtından almaya çalışan bir yük olarak algıladığını da belirtti. Puşkov, Soğuk Savaş döneminde Atlantik'in iki yakası arasında bugünkü gibi bir ayrışma bulunmadığını hatırlattı. O dönemde tarafların özgürlük ve demokrasinin savunulması, Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve antikomünizm gibi ortak değerler etrafında birleştiğini kaydetti. Bugün Rusya'ya karşı farklı biçimlerde ortak bir tutum sergilense de tek tip bir batılı değerler paradigmasından söz etmenin zorlaştığını savundu. Puşkov, Trump'ın izlediği politikaların Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da açtığını vurguladı. Rus senatör bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik politikalarında Trump yönetimine destek vermeyi reddetmesinin Washington'da hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Puşkov'a göre bu durum Batı ittifakı içindeki karşılıklı desteğin artık otomatik olarak işlemediğini gösteriyor. Trump'ın bu tavrı unutmayacağını söyleyen Puşkov, ABD'nin Avrupa'ya sağlayacağı desteğinde şartsız olmayacağı mesajını verdiğini dile getirdi. Puşkov, Avrupa Birliği açısından en büyük riskin ise olası bir Avrupa-Rusya askeri çatışmasında ortaya çıkabileceğini söyledi. Senatöre göre ABD, NATO'nun 5. maddesine bağlılığını beyan etmesine rağmen böyle bir durumda fiilen çatışmanın dışında kalmayı tercih edebilir. Rus senatör Alexey Puşkov, Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ni Washington'ın doğal bir uzantısı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından yararlanan bir yük olarak gördüğünü belirtti. Puşkov, bu yaklaşımın ABD ile Avrupa arasındaki mesafeyi daha da açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 binden fazla erkeğin verileri üzerinden yapılan araştırma, ultra işlenmiş gıda tüketimiyle prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre bu tür gıdaları daha fazla tüketen erkeklerde prostat kanseri görülme riski yaklaşık %30 daha yüksek. Florida Atlantic Üniversitesi'nden araştırmacılar ultra işlenmiş gıdaların tüketimiyle prostat kanseri arasındaki olası bağlantıyı inceledi. Araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde 2003-2023 yılları arası gerçekleştirilen sağlık ve beslenme araştırmasına katılan 18 yaş ve üzerindeki 17.024 erkeğin verilerinden yararlanıldı. Gazlı içecekler, paketlenmiş kahvaltılık gevrekler, atıştırmalıklar ve işlenmiş et ürünleri ultra işlenmiş gıdalar arasında yer alıyor. Bu ürünlerin içeriğinde genellikle rafine yağ, şeker, nişasta

0: ülkedeki ultra işlenmiş gıda tüketimiyle bağlantılı risk artışının %24 ile %31 arasında devam ettiği görüldü. Araştırmacılar ultra işlenmiş gıdaların prostat kanseri riskini hangi mekanizma üzerinden etkileyebileceğinin henüz kesin olarak bilinmediğini belirtti. Daha önce araştırmalarda yüksek miktarda ultra işlenmiş gıda tüketimi, fazla kilo ve obezite, metabolik hastalıklar, kalp damar hastalıkları ve erken ölüm riskiyle ilişkilendirilmişti. Araştırmacılar çalışmanın ultra işlenmiş gıdaların prostat kanserine doğrudan yol açtığını kanıtlayamadığının altını çizdi. Bulguların iki durum arasında bir bağlantı bulunduğunu işaret ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 bin erkeğin verilerinin incelendiği araştırmada ultra işlenmiş gıdaları daha fazla tüketenlerde prostat kanseri riskinin yaklaşık %30 daha yüksek olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dalgıç çiftten deniz dibi temizliği. Ankara'da yaşayan Uğur Emre Etikan ve Gürcü Etikan çifti 25 yıldır profesyonel olarak dalış yapıyor. Deniz dibindeki atıklardan rahatsız olan çift her yıl tatil için geldikleri Didim'de yaptıkları dalışlarda kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları yürütüyor. Bu yılda Akbük Kültür ve Çevre Derneği işbirliğiyle Akbük Limanı çevresinde deniz dibi temizliği yapan çift yaklaşık 15 metre derinliğe daldı. Çalışmada cam ve pet şişelerin yanı sıra metal atıklar, yapı ve inşaat malzemeleriyle araç lastikleri çıkarıldı. Uğur Emre Etik 2001 yılından bu yana dalış eğitmenliği, 2004'ten itibaren de rehber balık adam olarak faaliyet gösterdiğini belirterek eşiyle yaptıkları dalışlarda deniz dibindeki kirliliği gördüklerini söyledi. Kendi dalışlarında taşıyabilecekleri atıkları sudan çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Etikan, "Bizim amacımız çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir doğa, çevre ve balık çeşitliliği bırakabilmek" dedi. Temizlik sırasında evsel atıkların yanı sıra yapı ve inşaat malzemeleriyle araç lastiklerine rastladıklarını belirten çift, taşıyabilecekleri ağırlıktaki atıkları sudan çıkardı. Uğur Emre Etikan lastikleri kaldırma balonuyla kıyıya doğru taşıdıklarını, deniz dibinde çatı yapımında kullanılan malzemeler, seramik bardaklar, cam ve pet şişeler gördüklerini aktardı. Dalış okullarının deniz dibi temizliği çalışmalarına daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirten Etikan, özellikle kış aylarında dip akıntılarının değişmesi ve rüzgarın etkisiyle su altında bulunan cisimlerin daha derinlere taşındığını söyledi. Etikan, bu atıkların parçalanarak resiflere ve su altındaki mercanlara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Lütfen kimse çöplerini su altına ve suyun kenarına bırakmasın. Kimse çöplerini bırakmazsa temizleyecek bir şey de olmayacak" çağrısında bulundu. Gürcü Etikan'da amaçlarının sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak olduğunu belirterek, "Denize attığımız hiçbir şey kaybolmuyor. Kaybolması çok uzun yıllar sürüyor. Bir süre sonra bizim fark edemeyeceğimiz derinliklere gömülüyor" ifadelerini kullandı. Etikan çifti, gelecek nesillere daha temiz deniz bırakmak için gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek denizlerin kirletilmemesi çağrısında bulundu. Ankara'da yaşayan Uğur Emre Etikan ve Gürcü Etikan çifti tatil için geldikleri de bu yılda deniz dibi temizliği yaptı. Akbük Limanı çevresinde yaklaşık 15 metre derinliğe dalan çift, cam ve pet şişelerden yapı malzemelerine, araç lastiklerine kadar çok sayıda atığı sudan çıkardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Alanya'da tropikal meyve üretiminde 10 yılda dikkat çeken artış. Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üretimi son 10 yılda hızla büyüdü. İlçede hem üretici sayısı hem de üretim alanı artarken avokadodan mangoya, ejder meyvesinden pasifloraya kadar yaklaşık 40 farklı tropikal meyve türü yetiştiriliyor. Çiftçi kayıt sistemi verilerine göre 2016 yılında 859 olan tropikal meyve üreticisi sayısı 2026'da 2227'ye yükseldi. Böylece üretici sayısındaki artış %159'u buldu. Tropikal meyvelerin üretildiği alan aynı dönemde yaklaşık 2 katına çıktı. 2016'da 19.282 dekar olan üretim alanı %95 artışla 37.605 dekara ulaştı. İlçede üretimde ilk sırada avokado yer alıyor. Avokado 24.000 dekar alanda 1776 üretici tarafından yetiştiriliyor. Muz üretimi ise 12.000 dekar alanda 454 üreticiyle sürdürülüyor. Mango 403, pasiflora 204, ejder meyvesi ise 75 dekar alanda üretiliyor. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüdoğlu'na göre ilçede yaklaşık 30 yıl önce hobi amacıyla başlayan tropikal meyve yetiştiriciliği özellikle son 10 yılda ticari bir sektöre dönüştü. Hüdoğlu, Alanya'da yetiştirilen yaklaşık 40 tropikal meyve türünden 20'sinin artık Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek üretim seviyesine ulaştığını belirtti. Tropikal meyveler yalnızca tarım alanlarında değil, kent yaşamında da daha görünür hale geliyor. Yeni yapılan site bahçeleri ve parklarda avokado, mango, papaya, pasiflora ve ejder meyvesi fidanlarının kullanımının arttığı belirtiliyor. Üretimdeki büyüme ihracat açısından da yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasından alıcıları Alanya'daki tropikal meyvelere ilgi gösterdiğini söyleyen Hüdoğlu, bazı yabancı tüccarların üreticilere doğrudan sözleşmeler üretim teklifinde bulunduğunu ifade etti. Alanya'nın Avrupa'ya yakınlığıysa önemli bir lojistik avantaj sağlıyor. Bölgede dalından toplanan ürünler yaklaşık 48 ila 56 saat içinde Avrupa pazarına ulaştırılabiliyor. Bu sürenin Güney Amerika'dan yapılan sevkiyatlara kıyasla hem zaman hem de maliyet açısından avantaj oluşturduğu belirtiliyor. Üreticilerin bir diğer hedefi ise tropikal meyveleri yalnızca taze olarak satmak yerine işleyerek daha yüksek katma değer elde etmek. Özellikle mangonun çay, marmelat ve kurutulmuş ürün olarak değerlendirilmesinin yanı sıra kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Yeni toptancı halinin de devreye girmesiyle Alanya'dan uluslararası pazarlara daha düzenli ve miktarda ürün gönderilmesi hedefleniyor. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği'nin uzun vadeli hedefi ise 10 yıl içinde Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasının en büyük tropikal meyve tedarikçilerinden biri haline gelmek. Alanya'da tropikal meyve üreticisi sayısı son 10 yılda %159 artarak 2227'ye çıktı. İlçede yaklaşık 40 tropikal meyve türü yetiştirilirken üreticiler ihracat ve katma değerli ürünlerle dış pazardaki payı büyütmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yürütülen Adramiton Antik Kenti kazılarında Roma dönemine tarihlenen ve mozaikleri büyük ölçüde günümüze ulaşan bir villa yapısının kalıntıları ortaya çıkarıldı. 2012'den bu yana devam eden kazılarda bulunan yapı, antik kentin Roma dönemindeki konut alanlarına ilişkin önemli bulgular sunuyor. Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda sürdürülen çalışmalara Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Adramiton Araştırmaları Heyeti Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Murat Özgen bilimsel danışmanlık yapıyor. Doktor Öğretim Üyesi Özgen, Ören Mahallesi'nde yaklaşık 9000 metrekarelik alanda iki kampanya halinde çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Tespit sondajlarında birden fazla kültür tabakasına ulaştıklarını belirten Özgen, ikinci kampanyada ise Roma dönemine ait konut yapısının ortaya çıkarıldığını ifade etti. Yapının ortasında atrium olarak adlandırılan merkezi bir bölüm bulunduğunu aktaran Murat Özgen, bu alanın etrafında 3 büyük salonun yer aldığını kaydetti. Salonların zeminlerinde mozaik döşemeler, duvarlarında ise freskler bulunurken yapılarda figüratif ve geometrik bezemelere de rastlandı. Özgen, özellikle kuzey salondaki mozaiklerin dikkat çekici olduğunu belirterek şöyle konuştu. Özellikle kuzey salonda 15 panel halinde farklı türlerde kuşlar, balık figürü ve Adramiton kentinin M.Ö. 4. yüzyıldaki sikkelerinde temsil edilen kanatlı at figürü yer alıyor. Kanatlı atın bu motifin sikkelerde kullanılmasından yaklaşık 500 yıl sonra Roma dönemine ait bir yapıda da kenti temsil eden bir unsur olarak karşımıza çıkması oldukça önemli. Villa mozaiklerinde kedi ve köpek figürlerine de yer verildi. Özgen bu hayvanların isimlerinin de yazıtlarla birlikte mozaiklere işlendiğini söyledi. Kedi figürünün zümrüt anlamına gelen bir isimle, köpeğin ise okyanus adıyla tasvir edildiğini belirten Murat Özgen, bu ayrıntıların yapının sahibine dair değerlendirmelerde bulunulmasına olanak sağladığını ifade etti. Mozaiklerde Medusa ve Gorgon figürlerinin yanı sıra kuşlara sataşan pigme figürleri de yer alıyor. Özgen, pigme motifinin özellikle Kuzey Afrika mozaiklerinde görüldüğünü belirterek, Adramiton'un iki limana sahip olması ve Doğu Akdeniz havzasına açık bir ticaret kenti niteliği taşımasının, yapının Kuzey Afrika bağlantılı bir tüccara ait olabileceği ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi. Roma dönemindeki yapının yıkılmasının ardından milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda merkezi holün güney tarafına yeni bir salon eklendiğini anlatan Özgen, bu bölümde dönemin geometrik ve figüratif bezemelerinin görüldüğünü söyledi. Kazı çalışmalarında aynı parselde Helenistik döneme ait büyük bir yapının temellerine de ulaşıldı. Murat Özgen şunları söyledi. Roma döneminde bu temellerin yeniden kullanıldığını, alanda bir süreklilik bulunduğunu gördük. Bulgular burada sofistike bir Roma konutunun ıslak kullanım mekanları ve drenaj sistemleriyle birlikte varlığını net biçimde ortaya koyuyor. Kazılar yalnızca yapının mimari özelliklerine değil, aynı zamanda antik kentteki yaşam biçiminin, ticari ilişkilerin ve farklı dönemlerdeki kültürel sürekliliğin anlaşılmasına da katkı sağlıyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Adramiton Antik Kenti kazılarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir villa ortaya çıkarıldı. Mozaikleri büyük ölçüde korunan yapıda kuş, balık, kanatlı at, kedi ve köpek figürlerinin yanı sıra drenaj sistemleri de bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Rus lider Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu ağırladı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de bu yıl 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile yakınlarındaki Novogoryova rezidansında görüştü. Putin, dışarıdan etki etmeye yönelik tüm girişimlere rağmen iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla geliştiğini kaydetti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisiyle onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınması ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılar yapıldı. Zelenski, Avrupa Birliği'nden 2027 yılı için planlanan kredi finansmanının bir bölümünün öne çekilmesini istedi. Silahlı kuvvetleri için bütçede 27 milyar dolarlık açık bulunduğunu da söyledi. Yurda dönelim. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası yeniden açıldı. Sağlık ekibinin gecikmesi, ambulansın bekletilmesi ve görevlilerin çelişkili ifadeleri yeniden incelemeye alındı. En az 15 kişinin ifade vermesi bekleniyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyonu düzenli 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı açıklandı. İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşteri görüntülerinin gizlice kaydedilip sosyal medyada ücretli bir şekilde izletildiği iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Aramada 7 gizli kamera ele geçirilirken 14 bin videonun bir platform üzerinden yayınladığı tespit edildi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'deki İHA sayısı ve pilot lisanslarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Yalnızca 2026'nın başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvururken, başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Lisanslı İHA pilotu sayısı ise Türkiye'de 1.845.456'ya ulaştı. Spor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Eylül ayında başlayıp Ocak sonuna kadar sürecek bu zorlu maraton. Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü Sporting'le deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise ilk maçını 10 Eylül Perşembe günü Roma ile evinde oynayacak. Avrupa kupalarında oynanacak maçların fikstürlerinin belli olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de oynanacak maçların tarihlerini netleştirdi. Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşılaşması 4 Eylül Cuma, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20'de oynanacak. Süper Lig'in 3. haftasına dönelim. Bugün 3 maç var. Saat 19'da Konyaspor'la Kocaelispor, Gaziantep'te Çaykur Rizespor, saat 21.30'da ise Galatasaray'la Göztepe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Ganalı savunma oyuncusu Koca Perah Oppong için bugün Kadıköy'de imza töreni düzenledi. Hayatında meydan okumaları sevdiğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, Skriniar ve Ake ile forma rekabetine girmenin harika olacağını söyledi. Galatasaray'da uzun süredir beklenen kanat transferi Rafael Leao için takımın yıldızı Osimhen devreye girdi ve görüşmelerin başladığı da kamuoyu aydınlatma platformuna bildirildi. Galatasaray'ın transferi için İtalya Serie A ekibi Milan'la resmi görüşmelere başladı. açıkladı. Portekizli futbolcu Rafael Leao ise Galatasaraylı taraftarlarla İstanbul'da buluştu. Haberleri aktardık. Yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz? Suda çözünen B12 vitamini, vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini, karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Mutlu ayrıca yüksek enerji maliyetleri ve askeri harcamaların Alman sanayisine etkilerini Almanya ve Fransa'daki siyasi tabloya ele aldı.
2: Yani Karadeniz'deki bu işi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna, yani sanki Karadeniz'de Türkiye-Rusya ticaretini engellemek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yani bu çalışmayı da hani Batı'dan bağımsız düşünemeyeceğiz. Yani Batı'nın bilgisi dahilinde yaptığı herhalde herkesin bildiği bir sır. Ne diyorsunuz bu gelişmeye?
3: Yani şimdi bu çalışmaları açıkçası birbirinden bağımsız değerlendirmemek gerekiyor bence. Yani şu an hani gözlemlediğim kadarıyla Ukrayna'nın mesela İsrail'le o kadar benzer bir tavrı var ki Ukrayna'nın Türk gemilerine, İran gemisine veya orada kafasına esen herhangi bir şekilde beğenmediği, şüphelendiği bir gemiye drone saldırısı yapması zaten uluslararası hukuk falan herhangi bir yerde elle tutulur bir yanı yok. Ama bu süreçte tabii hedeflenen siyasi sonuç nedir? Yani ne istiyor Ukrayna? Açıkçası kanımca Amerika Birleşik Devletleri dahil Avrupalı güçleri oraya çekmek istiyor. Yani son çırpınışlar gibi bir şey. Çünkü yani buna zaman kazanması mümkün değil, konuyu büyütmesi mümkün değil. Yani Karadeniz'deki bu karman çorman, yani bütün tarafların bir arada oldu. Biliyorsunuz İngiliz savaş uçakları çıkıyor bir anda bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte Amerikan savaş uçakları, üstlerden kalkmış uçaklar çıkıyor. Geçenlerde Türk savaş uçakları mesela orada bir devriye gezisi yaptılar belli nedenlerde. Yani artık hani Karadeniz'i ısıtıp burayı sıcak çatışma alanına döndürdüğü zaman şunu söyleyecek: eyvah ben yalnız kaldım. Türkler de var, Rusya da var. Hadi bütün Avrupa gelin savaşa. Yani bunu istiyor. Çünkü şu anda vekil savaşçı olarak tamamen politik olarak bitme noktasına geldi Ukrayna. Yani deyim yerindeyse bütün Batı Avrupa'nın, bütün Atlantik düzeninin adına savaş veriyor. Kendi evlatlarını yok ediyor. Yani bunun sürdürülebilirliği zaten yok. Seçimler geçeli 2-2,5 yıl oldu. Yani Zelenski'nin zaten tekrar seçilme ihtimali yok. Yani savaş bitene kadar seçimleri erteliyorsunuz. Savaşı da bir anda varlık yokluk savaşına çeviriyorsunuz. Yani bütün bir ülke neredeyse böyle tek başına bir kişinin hani şeyiyle ilerliyor gibi oldu. Nasıl diyeyim, politik öngörüleriyle ilerliyor gibi oldu. Ukrayna'nın amacı kanımca Karadeniz'e özellikle kendisine şu ana kadar silah, mühimmat desteği sağlayan NATO ve Atlantik ülkelerini, Batı Avrupa devletlerini bizzat kendi yanında savaşa çekmek. Çünkü aynı İsrail taktiğini uyguluyor. Orada yani mümkün mertebe fazla devleti savaşa kışkırttığı anda kendisine daha fazla arka planda hani bizzat askeri destek, yani kendisinin hani kuvvetlerin geleceği inancıyla hareket ediyor. Ama tabii bütün sorun bugüne kadar gelmesinin bütün bu süreci maalesef Zelenski'nin inançları olduğunu görüyoruz. O inançlar da gerçeklikten epey kopuk. Yani hani böyle bir durumda yine hani ona yardıma gelip gelmeyecekleri konusu oldukça şüpheli. Savaşı genişletmek hiçbir işe yaramayacak. Zaten herhangi bir şekilde artık Ukrayna kendi öz kaynaklarından kullanabileceği bir şey de kalmamış gibi duruyor. Şimdi olayı drone savaşlarına çevirdiler biliyorsun. Hızlı bir drone üretimi sürecine girdiler ve bununla Rusya'da caydırıcılık yaratmaya çalışıyorlar. Yani bunu yapmaları da açıkçası hani sivillere yapılan saldırılar, altyapıya yapılan saldırılar, orada hani sivillerin çok ciddi oranda zarar görmesinin iç politika açısından bir baskı olacağı düşüncesindeler kendilerince. Ama tabii bunların hepsi birer yanılgı. Çünkü bugüne kadar bunların hiçbiri işe yaramadı. O nedenle yani Karadeniz'de şu anda Türkiye'de sabrını sonuna kadar koruyor. Yani ilginç bir şekilde mesela Ukrayna'ya karşı Türkiye'nin hani resmi bir tepki bizim duyduğumuz yok. Belki arka planda yapılıyordur bunlar ama bizim basında da yani ana akım medyada mesela Karadeniz'deki saldırıları kimin yaptığını ne yaptığını söylemiyor. Ama şunu söyleyeyim, sosyal medya kaynıyor. Gençler, insanlar, herkes bunun farkında. Ve yani Ukrayna'nın bizim gemilerimize karşı yapmış olduğu o saldırılara neden cevap verilmedi ve bunun devam etmesinden çok büyük bir rahatsızlık var Türkiye'de.
2: Hocam şimdi Türkiye'de yani bizim gemilerimiz biliyorsunuz en son bir gemimiz vuruldu ve vurulan gemide bir tane de aşçı galiba, iki çocuk babası bir aşçı öldürüldü. 8 kişi yaralandı. Yani böyle bir ortamda, yani Türkiye'nin Ukrayna devletinin bağımsızlık günü kutlamalarındaki bir açıklaması var. O da biraz bana tuhaf geldi. Bu arada mesela Ukrayna'ya silah satışı söz konusu. Mesela Türkiye'deki Amerikan silahlarının Ukrayna'ya verilmesi gündemde. Biz bunu bilmiyorduk ama Amerikan Kongresi'nde bir Amerika'da Amerikan yasalarına göre üçüncü ülkeye satmak için Amerikan Kongresi'nin izni gerekiyor. Şimdi orada bu konu gündeme gelince biz anladık. Tabii Amerikalılar da bunu özellikle şeffaf yapmaya çalışıyorlar. Rusya ile Türkiye arasında sorun yaratma peşindeler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. İsmet Bey, sizin sözünü ettiğiniz bu Amerikan Kongresi'ne gelen tasarı olmasa galiba durumdan haberdar olmayacaktık. Çünkü buradaki şeylerin özelliği ATAK-MS'ler birer balistik silah. Yani balistik olmasının nedeni şu. Bu hava soluyan füzeler dediğimizin dışında, atmosferin dışına çıkıp atmosferin dışından gelip savunmaları zayıflatarak, hızlanarak hedefleri vurması. Bunların da hani eldeki versiyonları, geçen haftaki yazımda yazmıştım bunu, 160 kilometrelik kısa menzilli olanlar. Şimdi tabii bunların Türkiye tarafından doğrudan verilmesi ciddi bir şekilde bence hani uluslararası hukuk açısından, tarafsızlık açısından soru işaretleri yaratıyor. Uluslararası hukuku bir tarafa bırakın, yanımızdaki komşumuzla olan ilişkilerimiz açısından çok ciddi bir sorun. Yani Amerika bunları Türkiye'den geri alabilir. Doğrudan kendisi geri isteyebilir, alabilir. Ha, kendi füzeleri zaten yapılan anlaşmalar çerçevesinde iletebilir. Ama üçüncü ülkeye sen ilet dediğiniz zaman bizim envanterimize, bizim şeyimize girmiş, ya yani ortak envanterimize girmiş bir şey oraya iletmek zaten bizim oradaki pozisyonumuzu oldukça zor duruma düşürüyor ki zaten Nuratadığımız da çok net bir şekilde yanıt geldi buna yani. Zavrova bir açıklama yaptı. Hani Türkiye'nin bu süreçte hani bulunduğu durumu dikkatle izlediklerini ve bu durumdan hoşlanmadığını zaten ifade ettiler. Yani mutlaka buna bir başka çare bulunmalı. Yani Romanya'ya mı verilir? Onun üzerinden nasıl gider ama ya bunun...
2: Biz niye verelim yani? Bizim envanterimize girmiş parasını ödemişiz bunların büyük ihtimalle.
3: Evet.
2: Yani onu niye verelim oraya?
3: Niye verelim? Amerika... Bir de tabii bunun şöyle bir sorunu var. Bir arabuluculuk rolü üstleniyoruz biz burada. Üstlendiğimiz evet. Arabuluculuk bir de hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Ki bunun özellikle altına çiziyor bu atalımız. Yani bir yandan arabuluculuk yapıyorsunuz, bir yandan bunları yapıyorsunuz diye. Ya o nedenle hani bu iş sizin tam tespitinizin ben doğru olduğunu inanıyorum. Gerçekten Amerika Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve hani o şeyde bir ne diyelim sürtüşme yaratma ihtimalini, o umutu devreye soktuğunu düşünüyorum ben bunu.
2: Peki hocam, Avrupa'daki şu andaki iktidarlar çok net bir şekilde Ukrayna'nın arkasında duruyor. Ve Rusya'ya evet. Karşı Ukrayna'yı destekliyorlar. Fakat gelen bilgiler özellikle Almanya'dan, efendim Fransa'dan, yani bu iki ülkeyi özel olarak saymamın nedeni buraların Avrupa'nın biraz motoru durumundaki ülkeler. Yani en güçlü ülkeleri ve yönlendirmeyi genellikle bunlar yapıyor. Gerek Avrupa Birliği içerisinde gerek Avrupa Parlamentosu'nda falan. Bu ülkeler bu politikayı şimdilik izliyor. Ama buralarda öyle bir muhalefet gelişiyor ki yani çok kısa bir süre içerisinde iktidarların gidici olduğu artık iyice netleşmiş gibi bir durumda. Yani Merz için yapılan mesela dün bir makale okudum Almanya için. AfD mesela yapılacak seçimde ilk kez bir eyalet başbakanlığını alacak gibi gözüküyor. Merz'in dönem sonunu beklemeden istifa edebileceği de dillendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Avrupa'daki bu durumu? Yani Avrupa'da çünkü mevcut yönetimler değişirse tam karşıtı yönetimler gelecek ve Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen kesimler gelecek. Çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bunlar açıkça söylüyorlar, seçim kampanyasında bunun üzerine kurmuşlar gibi. Ve biz Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz, enerji meselesini yeniden Rusya ile çözeceğiz, daha ucuza mal edeceğiz. Ve bununla ekonomiye yön vereceğiz diyerek oylarını arttırıyorlar. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: İsmet Bey, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya üzerinden başlayalım. Almanya'da yıllık bu enerji fark ödemesi, yani Amerika'dan alınan pahalı LNG ve diğer opsiyonlar değerlendirildiğinde 100 milyar dolardan fazla. Yani Almanya...
2: 100 milyar dolar dediğiniz zaman...
3: Borçla başlıyor sürece. Çünkü Rusya'dan aldığı gazın bu kadar daha pahalısını yıllık bazda ödemek zorunda kalıyor. Bu endüstriye yansıyor. İşte özellikle Alman otomobil fabrikalarında falan büyük kayıplar yaşandı. Satış zorlukları yaşandı. Maliyetler çok yükseldiği için zararına satış sürecine geldi. Ve bunları kapatmaya yöneldiler. Ve açıkçası sanki bunlar hiç olmamış gibi Mersin son dönemdeki bu rezerv maliyetler, daha doğrusu rezerv yatırımlar üzerine politikası korkunçtu. Tamamen 900 milyar ila 1 trilyon arasındaki eurodan söz ediyorum. Bir parayı askeri endüstriye yatırma kararı aldı. Almanya'da beklentideki yardım bekleyen yani çığlık atan endüstri üreticileri bir anda ortada kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Yani bu da çok uzun bir zaman olmuyor. 3-4 aylık bir süreç oluyor. Bir Alman kanalıyla röportaj yaptığımda ben bunu söylemiştim. Yani Mersin hareketi Alman anayasasındaki hani iktidar güvenceleri, halkın güvencelerine karşı da aykırı. Ya o kadar enteresan bir şey yaptı ki Alman sanayi zaten şu anda zorlanıyor. Çünkü neden? Çin'de çok büyük bir rakip var, çok rekabetçi, çok hani güçlü şeylerle, endüstriyel ilişkilerle, ekosistemler de geliyor ortaya ve maliyetleri düşürmüşler. Maliyetleri düşürdükleri için daha ucuz fiyata piyasaya çıkıyorlar. Ulaşım kanallarını da oturtmuşlar. Yani nihayetinde son tüketiciye ulaştırabiliyorlar bu ürettiklerini de. Ortada şimdi böyle bir rekabet varken Alman endüstrisinin ilerleme ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. Evet. Alman endüstrisi hem müşterisini kaybedecek, hem maliyetler yüksek olacak. Satış yapamadıkça kendisini de yenileyemeyecek. Şu anda Alman ekonomisinin yani deyim yerindeyse hani bayağı ciddi bir katastrofi içine girmiş. Bundan çıkarmak için bir şeyler yapılması lazım. Ama ilginç bir şekilde bu otomobil fabrikalarının bir kısmının zırhlı araç fabrikasına çevrildiği söyleniyor. Yani bu yatırımları hani oradan zenginleşip oradan bir alternatif endüstri mi üretilmeye çalışıyor diyoruz ama Almanya'nın bu konuda hiçbir tecrübesi de yok işin kötüsü. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan askeri üretimi İkinci Dünya Savaşı yani 45 sonrası son 82 yıl değil mi? 82 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Hani bütün her şeye buradan yeniden başlaması gerekiyor. Ama bunun mutlaka bir arka plan mantığı vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa eyvah eyvah çünkü şu anda Alman toplumunda şeyle konuşulan şu

0: için yani ne yapabilir? Hani siz zaten sizin isteğinizle Yunanistan Avrupa Birliği'ne girmiş durumda yani. Gayet hakim olabileceğiniz bir kesim varken kaldı ki Almanya'daki Türk toplumu da karşınıza alıyorsunuz bunun karşısında. Tabii hatta AfD daha da ileri gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyleyerek oraya birkaç tane milletvekilini gönderme planlaması yaptı. Bunu Alman hükümeti işte veto etmeye kalktı falan ama AfD benim anladığım kadarıyla Alman halkının çıkarlarını merkeze alarak daha büyük atılımlar gerçekleştirecek ve yapmış olduğu yayınları Almanlar okuyorlar. Almanlar okuyan bir millet. Ve benim gözlemim önümüzdeki seçimlerde daha büyük genel seçimler sürecine girdiğimizde artık Merz'in zaten hiçbir şansı kalmadı ama bir koalisyon hükümeti kurulacaksa AfD bunu mutlaka büyük ortağı olacak. Zaten politikalarını desteklemeyen işte bu Sara Wagenknecht'in seçtiği kurduğu Sosyalist Parti de aynı görüşlere sahip dış politikayla ilgili olarak. Onların da desteğini alabileceğini düşünüyorum. Ya Almanya'da artık hani deyim yerindeyse Merz hükümeti ve hani şu küreselciyle savaş baronlarının bulunduğu ekip ciddi şekilde can çekişiyor. Fransa'ya gelecek olursak genel kamuoyuna baktığın zaman Fransa'da %60'ın üzerinde bir kesim ciddi şekilde hatta NATO'ya Avrupa Birliği'nin içindeki bulunan konuma bile karşılar. Ya inanılmaz bir şey. Orada karşıtlık var. Ve tabii bunları koyduğunuz zaman üst üste Fransa'da da durum pek parlak gözükmüyor. Avrupa Birliği'nde kuran, finanse eden bütün mekanizmaları oluşturan biliyorsunuz iki büyük çark burada iktidarlar değişecek gibi gözüküyor.
1: Avrupa bir tercihe zorlanacak muhtemelen. Avrupa halkı her ne kadar gerek Avrupa Birliği içerisindeki o bürokratik diktatörlük diye tanımlanan kesimler NATO ile Amerika ile iş yapsa da o küresel çizgide devam etse de Avrupa halkının kendi gelecekleri açısından Rusya ile ve Avrasya ile birleşme noktasında bir eğilim gösterdikleri net bir şekilde gözüküyor. Hocam şimdi buradan aşağıya geçelim İsrail'e. Şimdi İsrail uzun süredir bir şeyler yapıyor. Biliyorsunuz Esad'ın devrilmesinden sonra iyice ipleri almaya çalıştı. Önce işte Fırat'ın doğusundaki PKK PYD ile bir temas içerisindeydi. Oraya ayrı bir özet bölge yapmak istedi. Sonra Dürzilerle çok sıcak temasları oldu. Oraya fiilen müdahale etti. Golan'da Gazze'den daha büyük bir yeri işgal etti. Ve Esad'ın devrildiği günlerde tarihinin en büyük hava harekatını gerçekleştirip 600'ün üzerinde sortiyle Suriye'nin bütün askeri tesislerini neredeyse yerle bir etti. Şimdi de mesela o süreçte de ilginç şeyler oldu. Mesela bir üsse girdi Şam yakınlarındaki yanılmıyorsam 24 saat orada kaldılar İsrail askerleri ve oradaki bir takım cihazları söküp götürdüler. O cihazlarla ilgili kulağımıza gelen bilgiler de ayrıca dikkat çekidir. Golan tepelerini ve Golan'daki İsrail'in faaliyetlerini izleyen bir takım teknik radarlar olduğuna ilişkin de bilgiler var. Şimdi de Türkiye sınırına çok yakın olan bölgedeki üsleri vuruyorlar. Ki bu üslere her ne kadar bizim Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada askeri bir heyet yoktu dese de orada teknik bir heyetin olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü pistler yeni düzenleniyor, pistler tamir ediliyor falan. Yani bir garip durum var. Yani İsrail açıkça çıktı dedi ki bizim bu harekatımız Türkiye'ye mesaj dedi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye gider bu iş?
0: Valla şu anda çok enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Galiba 5 yıl önce söylenseydi kimse bunların olacağına inanmazdı diye düşünüyorum. Ya ilginç bir şekilde şu anda hani İsrail'in şöyle bir iddiası var. Ben istersen diyor Birleşmiş Milletler'in elbisesinin içine girip, üniformasının içine girip komşum Suriye'yi silahsızlandırabilirim. Yani bir kere bu soru işaretiyle başlamak gerekiyor işte. Yani gerçekten bir devletin, yani benim komşum askeri üste sahip olamaz, silahlara sahip olamaz, efendim havaalanlarına, askeri havaalanlarına sahip olamaz, başka tesislere sahip olamaz, radar tesislerine sahip olamaz deme hakkı var mı? Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Benim tabii yazılarda da çok anlattığım bir husus var. İsrail özellikle son birkaç yıldır tamamen Birleşmiş Milletler sistemi terk etti. Kendi başına terk etti. Ya bu da son derece enteresan bir şey. Yani hani buna hani cesaret etmek çok ilginç. Yani bunu hani sonuçları yaptırımları birleşmiş.
1: Fakat İsrail'i terk etmiyor nedense.
0: Evet. Zaten ona güveniyor. Zaten biraz ona güveniyor. Hani bunu nasıl olur da hani kendi içinde rasyonelleştirir ve yaptırımlardan çekinmez diyorsunuz. Demek ki güvendiği bir şey var. Ama

0: Bunun şöyle bir şey de etkisi de var. Uluslararası platformda İsrail bunu yaptıktan sonra yapmayı deneyecek ve İsrail örnek gösterecek başka devletler çıkabilir ortaya. Bu doğrudan 1945 sistemini yok etmek demek, patlatmak demek, hani geçersiz ilan etmek demek. Yani bir kere bu soruya çok net bir soru sorulması ve cevap istenmesi gerekiyor ama bir şekilde bunu sormuyor kimse. İsrail, yani senin bunu yapmaya ne hakkın var ya? Yani Türkiye'yi bir kenara bırakın. O üssü başka biri de kurabilir. Ama ilginç bir şekilde hani Türkiye üzerinden idare etmeye çalışıyor. Az evvel hani Ukrayna'nın bu Karadeniz'deki saldırıları meselesinde de aynı şeyi söylemiştim. Yani benim anladığım kadarıyla Türkiye'yi savaşa çekip oraya Amerika'nın yeniden dönmesini istiyor. Çünkü İsrail şu anda inanılmaz derecede İran korkusu var. Amerika tamamen çekilir kabuğuna, geri dönmezse şu anda tamamen boşa düşmüş konumda. Düşecek. İsrail'le o
1: Hocam,
0: boşa düşmüş.
1: Karadeniz'deki olanlarla İsrail'in yaptıkları arası birbirinden bağımsız mı?
0: Yani şöyle birbirinden bağımsız olacağını düşünmüyorum ben. Birlikte planlanıyor.
1: Anladım.
0: Çünkü şu anda yürütülen dünyadaki çeşitli bölgelerde çatışma ama tek bir güç karşılaşması, yani iki taraflı bir gücün karşılaşması farklı şeylerde, fazlarda gerçekleşiyor. Bir tarafta tabii İran ile Atlantik bölgesinden gelen ABD ve İsrail'in karşılaşması, diğer tarafta yine İsrail destekli Ukrayna'nın Rusya ile çatışması. Bunları gördüğünüz zaman zaten hani tek bir çatışmanın farklı coğrafyalarda farklı ateşlerin ortaya çıktığını görüyoruz. O nedenle hani şeyler de benzer. İki tarafta Amerika'yı yanında tutma, yani gel diyor, bana bu cesareti verdi, başlattırdın bu işi diyor. Arkamdan dur diyor. Amerika ise bunları istemiyor. Gerçekten hani Türkiye bir devlet aklıyla hareket etmesi gereken bir dönemde, çünkü karşı taraf devlet aklıyla yürümüyor. Boş vites, yokuş aşağı gitmiş durumda, fren patlamış durumda. Amerika'nın buna destek verecek gücü de yok artık. Ya bakmayın, bir sürü salvolar, müzakereler, zaman kazanmalar, efendim sürekli dilde nükleer opsiyonları falan var ama hani ben bunları cesaretle İran'a karşı yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın elindeki güç, silahlar, özellikle balistik füzelerin daha en etkililerini kullanmazlar bile. Yıkıcı gücü hani nükleer silahlara ihtiyaç duydurmayacak kadar iyi. Yani İran'a yapılacak herhangi bir harekatta İran'ın artık İsrail tamamen hani yaşam alanını yok edebilecek güce sahip olduğunu çok net biliyor herkes. O nedenle hani burada savaşı büyütmek için acaba Türkiye'ye bulaşıp Türkiye'yi yoluyla mı çekeyim Amerika'yı diye, öyle bir deneme içinde İsrail. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bunun.
1: Hocam, bu Tom Barak artık yani Türkiye Büyükelçisi mi, başka bir görevli mi, tüccar mı, ne olduğunu tam anlayamadık. Yeni bir diplomasi türü uygulanıyor. Tom Barak böyle yani bir Amerikan, özellikle Türkiye sınırındaki üssün vurulması konusunda Amerikan yayın organlarına açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamalar içerisinde önemli ayrıntılar verdi. Bu ayrıntıların başında Amerika'nın bu saldırıyı bildiği ortaya çıktı. Yani Amerika bu saldırıyı biliyormuş ve Türkiye'ye de haber etmemiş. Ve daha sonra Barak hemen başka bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık koordinasyon merkezi kurulması gibi bir şey dinlemek. Hatta bunun içinde açık veya kapalı ifadesini kullandı. Yani Barak bu süreç içerisinde bu olaylarla beraber Türkiye ile İsrail'i masaya mı oturtmaya çalışıyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi burada şunu anlıyoruz açıkçası İsmet Bey, Barak ile, yani Büyükelçi ile başkan farklı dilde konuşuyorlar bir kere. Şimdi
1: Ya
0: Büyükelçinin
1: bunu taktikten bir şey olabilir mi acaba?
0: şunu anlamamız gerekiyor. Büyükelçinin açıklamalarında Büyükelçinin bu saldırıdan haberi yok. Veya çok iyi bir şekilde yokmuş gibi davranıyor. Bilmiyoruz. Ama Trump dedi ki benim haberim vardı. Şimdi zaten aksini düşünmek kaldır. Bakın Türkiye gibi bir ülkenin komşusu Suriye'ye hani askeri bazı altyapıların yeniden kurmadan yardım etme sürecinde, özellikle yakınında köprüleri, möprüleri inşa ettiği bir üssün yapılacak saldırının, Türkiye'ye mesaj anlamına gelecek bir saldırının Amerika'nın bilgisi haricinde İsrail yapma imkanı yok. Çünkü Türkiye'den ne tepki geleceği belli değil. O gelecek tepkiye karşı İsrail'in savunulması için de Amerika'ya ihtiyacı var. O yüzden zaten bizim standart mantığımız Amerikan haberi olması sonucunu doğuruyor burada. Ama Barak ilk günlerde bizi yanılttı. Haberi yokmuş gibi davrandı. Ama sonradan
1: Ama
0: anladık.
1: açıklamalarında da haberi olduğunun işaretleri var.
0: Evet. Trump bunu açıkça ifade etti, haberi oldu.
1: Evet.
0: Demek ki haberleri var bir şekilde. Ama sizin teşhisiniz çok doğru. Klasik diplomasi usullerinin hepsi terk edildi. Hani böyle garip bir şey vardır ya, bizde bir futbol deyimi vardır Türkiye'de. Taktik maktik yok, bam bam bam gidip kazanacağız falan diye. Ya yani böyle garip bir şekilde hani Amerikan yönetimi de bütün klasik diplomasi usullerini falan bir kenara bırakıp dünyada ne istersen onu yapacağım moduna girmiş gibi gözüküyor. Hakeza İsrail aynı durumda. İsrail zaten hukuku şeyi de bıraktı, tamam. Devlet aklıyla hareket etmeyi de bıraktı.
2: Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ve her iki ülkenin de Batı desteğiyle çatışmaları genişletmeye çalıştığını söyledi. Mutlu, İsrail'in Türkiye'yi savaşa çekerek ABD'yi bölgeye yeniden döndürmeyi amaçladığı görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adana'da kurdukları Tabipler Tarım Kooperatifi bünyesinde üretim yapan bir grup doktor, zeytin verimini artırmak için yapay zekadan destek alıyor. Bahçeye yerleştirilen yapay zeka destekli sensörlerle zeytin ağaçlarının su ve gübre ihtiyacı takip ediliyor. Uygulamayla hem gereksiz sulama ve gübrelemenin önüne geçilmesi hem de daha fazla ve kaliteli ürün elde edilmesi hedefleniyor. Adana Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Ahmet Rıza Şahin bir grup meslektaşıyla birlikte 2023 yılında Tabipler Tarım Kooperatifini kurdu. Üye sayısı 282'ye ulaşan kooperatif, İmamoğlu ilçesindeki 500 dönümlük alanda zeytin, susam, badem, buğday, domates ve patlıcan gibi birçok ürün yetiştiriyor. Üretici doktorlar, meyve veren 135 dönümlük zeytinliğin 100 dönümünde iklim değişikliğine uyumlu, erozyonu önleyici, su ve besin yönetimini daha verimli hale getiren bir dijital tarım modeli uygulamaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Dünya Bankası finansmanıyla hazırlanan sosyal kapsayıcı yeşil geçiş projesi kapsamında zeytinliğe yapay zeka destekli sensörler yerleştirildi. Toprağın altına gömülen alıcılardan elde edilen veriler uzaktan takip edilmeye başlandı. Bu sayede zeytin ağaçlarının ne kadar suya ve gübreye ihtiyaç duyduğu anlık olarak görülebiliyor. Gereksiz sulama ve gübrelemenin önüne geçen sistem üreticilere hem zaman hem de girdi maliyeti açısından tasarruf sağlıyor. Proje kapsamında ayrıca yağmur suyunun toplanması için bir havuz oluşturuldu. Zeytin dallarının kırılıp fermente edilmesini içeren biyolojik kompost çalışmaları da yürütülüyor. Tabipler Tarım Kooperatifi Başkanı Ahmet Rıza Şahin, Dünya Bankası'nın sağladığı 2 milyon liralık fonla yapay zeka sistemi, sensörler, yağmur suyu hasadı ve biyolojik kompost çalışmaları yaptıklarını söyledi. Zeytin ve zeytinyağı üretiminin kooperatifin en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu belirten Şahin, dijital tarım uygulamaları sayesinde zeytinlerin su ve besin seviyelerini artık uzaktan takip edebildiklerini ifade etti. Şahin, yapay zekanın daha kaliteli zeytinyağı üretimine katkı sağlayacağını, daha az gübre, mazot ve enerji kullanılmasıyla karbon tüketiminin de azalacağını söyledi. Kooperatif geçen yıl zeytinlikten 10 ton zeytinyağı elde etti. Şahin bu yıl yeni yöntemle 15 ton zeytinyağı elde etmeyi beklediklerini, gelecek yılsa verimin daha da artmasını öngördüklerini belirtti. Uygulamanın ürün kalitesini de arttırması bekleniyor. Şahin, zeytinin sağlıklı şekilde ağaçta büyümesi ve toplandıktan sonra bozulmadan yaklaşık 2 saat içinde sıkıma götürülmesinin kaliteli zeytinyağı üretimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Kooperatif ayrıca zeytinyağı şişelerine QR kod eklemeye hazırlanıyor. Tüketiciler bu kodu olarak ürünün nasıl üretildiğini ve üretim sürecinin hangi aşamalardan geçtiğini takip edebilecek. Kooperatif, dijital tarım modelini ilerleyen dönemde üretim yaptığı tüm alanlara yaymayı planlıyor. Adana'da bir grup doktorun kurduğu Tabipler Tarım Kooperatifi, zeytin ağaçlarının su ve gübre ihtiyacını yapay zeka destekli sensörlerle takip ediyor. Uygulamayla gereksiz kaynak kullanımının önüne geçilmesi, verim ve zeytinyağı kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.
3: Don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Vigil Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da daha önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin son 5 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtmişti. Novak bu dönemde ihracatın ekonomideki payının yaklaşık 3 kat azaldığını, büyümenin temel kaynağının ise giderek iç piyasa haline geldiğini ifade etmişti. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya bu rakamla dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi İçişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İki kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan sürücü tutuklandı. Ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye izahat istiyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisiyle onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınması ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya Kaş ilçesine sıçradı. Havadan ve karadan müdahale sürerken Antalya valisi Hulusi Şahin son durumu paylaştı.
2: Hem seralar tutuştu, hem seralardan ortaya çıkan zehirli gazlar personelimize zor anlar yaşattı. Hem de vatandaşlarımız evlerini ve seralarını kurtarmaya çalıştılar. Onların tahliyesi de bizim açımızdan zor oldu. Ve rüzgar da bizi çok zorladı. Büyük oranda hem vatandaşlarımızın can emniyetini sağladık, hem de evlerin büyük çoğunluğunu koruduk. Şu anda da yangın devam ediyor, fakat rüzgar hafifledi. Şu anda tüm personelimiz çalışıyor. 4 uçak, 16 helikopter, 938 personel ve 170 arazöz, 37 tanker çalışıyor durmaksızın. Henüz kontrol altına alınmaktan uzak.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli yarın kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı bugün. Büyük zaferin Türk milletinin iki asrı aşan geri çekilişini sona erdiren tarihi dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bahçeli mesajında Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında askeri müzelerin vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini duyurdu. Türkiye genelindeki 9 askeri müze ve müze gemi bayram boyunca ücretsiz gezilebilecek. İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı programları dolayısıyla Fatih'teki Vatan Caddesi ve cadde üzeri yan yollarda yarın trafiğe olacak. Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu, O3 Hal Yolu ve Fevzi Paşa ve Turgut Özal Millet Caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek. Gürcistan 9 soruşturmasının 5. dalgasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ile eşinin bulunduğu belirtildi. Yeni PTSB ile iletişim kayıtları incelenirken dalgıç kayıtlarıyla resmi tutanaklar arasındaki uyumsuzluk ve bazı eşyaların sonradan suya bırakılmış olabileceği ihtimali araştırılıyor. Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra faili meçhul dairesine gönderildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biri olan Kozinoğlu, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Cezaevindeki görevliler dahil 15 şüphelinin ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleşiyor. Firari şüphelilerin kaçış organizasyonunda ve örgüt faaliyetlerinde adına tahsisli lüks araçların kullanıldığı tespit edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşteri görüntülerinin gizlice kaydedilip sosyal medyada ücretli bir şekilde izletildiği iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Aramada 7 gizli kamera ele geçirilirken 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi. Sosyal medya paylaşımlarında müstehcenlik suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Fidan Hoca lakaplı Fidan Atalay sevk edildiği Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Zeytinburnu'nda bir otomobilin manevrası sonrası İETT otobüsünün kontrolden çıkarak site duvarına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınavlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Sürücü adaylarının önceden ezberleyerek sınava hazırlandığı sabit direksiyon sınavı güzergahı kaldırılarak serbest güzergah uygulamasına geçilecek. Sürücüler akan trafikte sınava başlayacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'deki İHA sayısı ve pilot lisanslarına ilişkin güncel verileri açıkladı. Yalnızca 2026'nın başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvururken başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Lisanslı İHA pilotu sayısı ise Türkiye'de 1.845.456'ya ulaştı. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız? İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş günlüğü. Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahrip ateşine geçildi. Türk ordusunun aylar boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunma hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saati Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti. Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri Yunan kuvvetleri tarafından fark edilmemesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü. Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Afyonkarahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti. Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alırken piyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu. Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, tel örgüler ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu. Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaztepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaztepe ele geçirildi. Saat 9 sıralarında Belentepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti. Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğil Tepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi. Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü. 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı. Süvarilerin hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmir'le olan telgraf ve demir yolu bağlantısını kesmekti. Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu. 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi. Yunan ordusunun ana kuvvetleri hala savaş alanındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek. 27 Ağustos 1922. Büyük taarruzun ikinci gününde Türk ordusu gün ağrırken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti. Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi. Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı. Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirmekle 57. Tümen görevlendirilmişti. Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu. Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı. Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi. İntiharından kısa bir süre sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi. Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı. Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni de çözülmeye başladı. Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi. Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden ordusunun kontrolüne geçti. Afyonkarahisar'ın alınması harekat açısından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesiştiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarından biriydi.
4: Şehrin kurtarılmasının ardından Başkomutanlık Karargahı'yla Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı.
3: Ancak Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi.
4: Yunan ordusu batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı.
3: Süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor, geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu.
4: Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

0: 28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı.
1: Yunan ordusu batıya doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymaya çalışırken Türk ordusu takibini sürdürdü.
0: Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti.
1: Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı.
0: Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe Yunan birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu.
1: Cepheden ilerleyen Türk birlikleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı.
0: Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu.
1: 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti.
0: Türk birliklerinin Yunan kuvvetlerinin yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı.
1: Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı.
0: ...29 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu.
1: Türk ordusu Pınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı.
0: Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu.
1: Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı.
0: Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi.
1: 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. tümeni çevrildi.
0: Daha da önemlisi Yunan ana kuvvetlerinin Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı.
1: Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışırken kuşatma her saat biraz daha daralıyordu.
0: 29 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi.
1: Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.
0: Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı.
1: Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi.
0: Türk birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti.
1: Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti.
0: Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici safhası başladı. Türk askeri tarihine başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık kuşatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sek ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafer Tepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararak batıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Muharebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleriyle birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kolordusunun komutanıydı. Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köyü kurtulduk, 1 kilometre ileriye önümüzü bir kurt geçti, solumuza bir kurt geçti. Yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim, böyle de asker bağırdı. Hareket ettik, bir fındalığın içine gittik. Yani 20 Ağustos gecesi olacak. Orada ikindinden sonraydın, bölük komandarları bizi topladılar. Orada bir nasihat verdiler bize. Bu gece harbe gireceğiz dediler. Birbirinizle helallaşın dediler. Alacağınız, vereceğiniz varsa birin dediler. Oradan bize hadi bakalım gittik, yürüdük. O gece sabaha kadar düşmanın istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları, yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateş etti.
0: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı.

26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş artık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı en önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyon-Karahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos'ta Yunan savunma hatlarının yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyon-Karahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta Tahrir kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve geri çekilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca yürüyen, saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Ardından başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle 30 Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti. Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz, Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı. İnançla ölen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: tüm bölümlerle dilimizin altındayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Biri bir şey saklamaya çalışır, gerçeği gizler, farklı görünür ama bir noktada işler değişir. Ve biz şöyle deriz, foyası meydana çıktı. Peki nedir bu foya? Efendim, eskiden kuyumcular sattıkları takıları daha parlak göstermek isterdi. Yüzük ya da kolyelerin altına parlak bir madde koyarlardı. Bu maddeye foya denirdi. Foya sayesinde taşlar olduğundan daha ışıltılı görünürdü. Ama zamanla foya dökülür, taşın gerçek hali ortaya çıkardı. O zaman da aldatıldığını anlayanlar şöyle derdi. Foyası meydana çıktı. Bugün birinin yalanı ortaya çıktığında ya da gizlediği niyet belli olduğunda hala bu sözü kullanıyoruz. Bir deyim, bir hikaye, bir ders. Bugün foyası meydana çıktı dedik, geçmişe uzandık. Görünene değil, gizlenene kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rus Senatör Puşkov'dan ABD-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik dikkat çeken değerlendirme. Rus Senatör Alexey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni artık Washington'a bağlı bir yapı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından faydalanan bir yük olarak değerlendirdiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Alexey Puşkov, Washington'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımını Telegram hesabından değerlendirdi. Puşkov, Trump yönetiminin Avrupa'yı hem ekonomik bir rakip hem de ABD'den ayrı bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni ABD'nin sırtından geçirmeye çalışan bir yük olarak algıladığını da belirtti. Puşkov, Soğuk Savaş döneminde Atlantik'in iki yakası arasında bugünkü gibi bir ayrışma bulunmadığını hatırlattı. O dönemde tarafların özgürlük ve demokrasinin savunulması, Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve antikomünizm gibi ortak değerler etrafında birleştiğini kaydetti. Bugün Rusya'ya karşı farklı biçimlerde ortak bir tutum sergilense de tek tip bir batılı değerler paradigmasından söz etmenin zorlaştığını savundu. Puşkov, Trump'ın izlediği polün Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da açtığını vurguladı. Rus senatör, bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik politikalarında Trump yönetimine destek vermeyi reddetmesinin Washington'da hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Puşkov'a göre bu durum, Batı ittifakı içindeki karşılıklı desteğin artık otomatik olarak işlemediğini gösteriyor. Trump'ın bu tavrı unutmayacağını söyleyen Puşkov, ABD'nin Avrupa'ya sağlayacağı desteğinde şartsız olmayacağı mesajını verdiğini dile getirdi. Puşkov, Avrupa Birliği açısından en büyük riskin ise olası bir Avrupa-Rusya askeri çatışmasında ortaya çıkabileceğini söyledi. Senatöre göre ABD, NATO'nun 5. maddesine bağlılığını beyan etmesine rağmen böyle bir durumda fiilen çatışmanın dışında kalmayı tercih edebilir. Rus senatör Alexey Puşkov, Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ni Washington'ın doğal bir uzantısı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından yararlanan bir yük olarak gördüğünü belirtti. Puşkov, bu yaklaşımın ABD ile Avrupa arasındaki mesafeyi daha da açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025'te bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla altyapı inşa edildiği belirtildi. Bu uzunluğun dünyanın çevresini yaklaşık 3 kez dolaşmaya yetecek mesafeye karşılık geldiği kaydedildi. Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, 11 Kasım 2025'te ülke genelinde tek bir günde 14 milyon ton ve fidan dikildiğini aktardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine ilişkin de bilgi verildi. Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Futbol kim için sadece bir spor, kim için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Deep Lying Playmaker, geriden oyun kuran orta saha. Futbol sahasında bazen bir oyuncu vardır ki top ayağına geldiği anda zaman yavaşlar. Rakipler donar, tribün susar, takım arkadaşları nefes alır. Çünkü o oyuncu ne yapacağını bilir. O topu nereye, ne zaman, nasıl göndereceğini çoktan kafasında oynatmıştır bile. İşte bu oyuncuya deep lying playmaker, yani geriden oyun kuran orta saha deriz. O takımın görünmeyen orkestra şefidir. Geriden oyun kuran orta saha savunma hattının hemen önünde konumlanır. Sahada öyle bir yerde durur ki hem defansın kalbine hem de hücumun ilk adımına eşit mesafededir. Bu oyuncunun temel görevi topu savunmadan alıp oyun kurmak, pas istasyonlarını görmek, oyunu yönlendirmek ve takımın temposunu belirlemektir. Yani aslında tüm oyunun akışını onun kararları belirler. Rakip baskı mı kurdu? Oyunu genişletir. Rakip sıkıştı mı? Derinlemesine bir pasla oyunu açar. Bu rol özellikle 4-3-3, 4-2-3-1 veya 3-5-2 gibi dizilişlerde çok kritik bir yer tutar. O zaman çift pivot sisteminin geride kalan ayağını oluşturur ve herkes bilir bu adam doğru pası atar. Bu oyuncuların olmazsa olmaz özelliği üst düzey pas yeteneği ve vizyonudur. Sahada hem yakın hem uzak opsiyonları görebilmeli, topu doğru şiddetle ve zamanlamayla servis edebilmelidir. Aynı zamanda baskı altında sakin kalabilmeli. Rakibin presine rağmen topu kaybetmeden kullanabilmelidir. Yani bu rolde oynayan oyuncu teknik olarak çok donanımlı, zihinsel olarak da çok soğukkanlı olmalıdır. Fiziksel olaraksa bu oyuncuların aşırı atletik olması gerekmez. Zaten genellikle fazla koşmazlar, doğru yerde dururlar. Oyunu zekasıyla çözerler. Nereye koşayım değil, nereye pas atılır sorusunu sorarlar. Bu nedenle bu oyuncular oyun bilgisiyle öne çıkarlar. Onlar için pasla rakibi dağıtmak bir sanattır. İyi oynadıkları bir maçta rakip takım kaleye bile gidemez çünkü oyun baştan çözülmüştür. Bu rolün en ikonik örneği şüphesiz Pirlo'dur. Milan ve Juventus döneminde savunmanın önünde durur, omuzunun üzerinden sürekli çevre kontrolü yapar, sonra topu alır ve bir anda 40 metrelik pasla kanadı bozar ya da forveti kaçırırdı. O koşmazdı ama oyunu koştururdu. Bir başka örnekse Xabi Alonso. Hem Liverpool'da hem Real Madrid'de bu rolü ustalıkla oynadı. Defansın önünde sahanın her santimini kontrol eder gibi oynardı. Modern oyunda Jorginho bu rolün aktif örneklerinden biridir. Oyunu yönlendirme becerisiyle öne çıkar. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Selçuk İnan Galatasaray'daki dönemlerinde geriden oyun kurma rolünü üstlenmişti. Hatta zaman zaman daha ileri çıkmış olsa da top dağıtımı ve yönlendirme açısından bu profile oldukça yakındı. Beşiktaş'tan Necip Uysal her zaman bu kadar pas ustası olmasa da zaman zaman bu rolde görev aldı. Günümüzde Lucas Torreira, ball winning özelliğiyle birlikte deep lying playmaker rollerinde zaman zaman harmanlayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Bu rolün avantajı takıma kontrol kazanmasıdır. Eğer sahada bir deep lying playmaker varsa oyun dağılmaz, panik yaşanmaz. Rakip önde bastığında bile bu oyuncu topunu saklar, yönlendirir, oyunu sakinleştirir. Ama dezavantajı da vardır. Eğer rakip bu oyuncuya birebir pres uygularsa ve bu oyuncu baskı altında top kaybederse takım en savunmasız halinde yakalanır. Çünkü bu oyununda herkes çıkmış olur, top kaybı durumunda geri dönüş zorlaşır. İşte futbolun ansiklopedisinin bugünkü sayfalarında geriden oyun kuran orta saha oyuncularını anlattık. Yeni anlatımlarda buluşmak üzere.
3: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saatlerce bilgisayar ya da telefon başında oyun oynamak tek başına oyun bağımlılığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici olan kişinin oyun oynama süresi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve bu davranışın okul, iş, sosyal hayat ya da ilişkiler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açması. Davranışsal bağımlılık uzmanları özellikle gençlerde sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmaya yönelik başarısız girişimlerin önemli uyarı işaretleri olduğunu belirtiyor. Davranışsal bağımlılık araştırmacısı ve psikolog Mave Fiyarel'e göre sağlıklı oyun oynamayla bağımlılık arasındaki sınırı belirleyen sabit bir süre bulunmuyor. Bir kişi uzun saatler oyun oynayabilir, yayın izleyebilir ya da sosyal medyada zaman geçirebilir. Ancak günlük yaşamında herhangi bir sorun yaşamayabilir. Buna karşılık oyun başında daha az zaman geçiren başka bir kişi okul ya da iş performansında düşüş, sosyal ilişkilerinde bozulma veya psikolojik sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle uzmanlara göre değerlendirme, kişinin ekran başında geçirdiği saatten çok oyun oynama davranışının hayatında yarattığı sonuçlara göre yapılmalı. En önemli uyarı işaretlerinden biri ise kontrol kaybı. Kişinin oyun oynamaya ayırdığı süreyi kontrol edememesi, bırakmak ya da azaltmak istemesine rağmen bunu başaramaması sorunlu davranışa işaret edebiliyor. Oyun sonrasında suçluluk, pişmanlık ya da yoğun psikolojik sıkıntı yaşanması da bağımlılık açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında gösteriliyor. Uzmanların dikkat çektiği bir başka konuysa oyunların tarımında kullanılan ganimet kutuları. Oyuncuların para karşılığında rastgele ödüller elde ettiği bu sistemlerin oyunda daha uzun süre kalmaya ve harcama davranışının kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği belirtiliyor. Fleyel'le mevcut bilimsel bulguların ganimet kutularının düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Oyun bağımlılığı açısından özellikle çocuklar ve gençler daha hassas gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri karar verme ve öz denetim gibi becerilerle ilişkili beyin gelişiminin genç yaşlarda devam ediyor olması. Bu nedenle ebeveynlerin yalnızca çocuklarının kaç saat oyun oynadığına değil, hangi oyunları oynadığına ve oyun alışkanlığının günlük yaşamını nasıl etkilediğine de dikkat etmesi öneriliyor. Çocuğun kendisini odasına kapatması, sosyal ilişkilerden uzaklaşması ya da okul notlarının belirgin şekilde düşmesi önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor. Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanınan davranışsal bağımlılıklar arasında bulunuyor. Araştırmacılarsa bu alandaki çalışmaların geliştirilebilmesi için şirketlerinden daha fazla veri paylaşımı talep ediyor. Uzmanlara göre oyun şirketlerinin kullanıcıların zarar görme riskini azaltacak tasarım tercihleri konusunda da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Psikiyatrist John Garrett'a göre davranışsal bağımlılıklarda hem psikoterapiden hem de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor. Tedavi yöntemi kişinin yalnızca oyun bağımlılığı yaşayıp yaşamadığına ya da buna eşlik eden başka psikolojik sorunların bulunup bulunmadığına göre değişebiliyor. Uzmanlar ilaç tedavisi ile psikoterapinin birbirinin alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda iki yöntemin birlikte uygulanmasının davranışsal bağımlılıklarla mücadelede daha kapsamlı bir tedavi seçeneği sunabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığında belirleyici unsurun ekran başında geçirilen süreden çok kontrol kaybı ve günlük yaşamda ortaya çıkan olumsuz etkiler olduğunu belirtiyor. Sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmama önemli uyarı işaretleri arasında gösterilirken, tedavide psikoterapi ve ilaç seçenekleri öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dolap çevirmek. Bir işin içinde gizli saklı bir şeyler varsa, birileri planlar yapıp iş çeviriyorsa, aklımıza hemen şu deyim gelir. Dolap çevirmek. Peki bu söz nereden geliyor? Bugün olumsuz anlamlar yüklediğimiz bu deyim aslında çok başka bir hikayeden çıkıyor. Deyimin hikayesi Osmanlı dönemindeki konaklara kadar uzanıyor. Bu konaklar haremlik ve selamlık olarak ikiye ayrılırdı. İki bölümün tek bağlantısı ise duvar arasında gizlenmiş, silindir biçimli dönen bir dolaptı. Haremlikte hazırlanan yemekler, ikramlar bu dolaba konur, dolap çevrilir, selamlığa ulaşırdı. Ama bu dolap zamanla başka işler için de kullanılmaya başlandı, kişilerin aşk ilanına da aracı oldu. Selamlık tarafından yazılan mektuplar, haremlik tarafından gönderilen mendillerle cevap bulur ve gönüller bir olurdu. İşte o gizli buluşmalar duyulmasın diye çevrilen işler zamanla deyimleşti. Bugün biri gizli saklı işler yapıyorsa dolap çeviriyor deriz. Eskiden aşkı saklardı, şimdilerde ise daha çok dalavereyi. Atasözleri ve deyimlerin ardında yatan hikayeleri

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 4 saat aşan yolculuklarda pıhtılaşma riski artıyor. Yaz aylarında artan uzun süreli kara ve hava yolu seyahatlerinde hareketsiz kalmak, özellikle risk grubundaki kişilerde bacak toplar damarlarında pıhtı oluşmasına ve hayati tehlikeye yol açabilen akciğer embolisine neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle 4 saat ve üzerindeki yolculuklarda hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, uzun süre hareketsiz kalmanın bacak toplar damarlarındaki kan dolaşımını yavaşlatabildiğini belirtti. Bu durumun özellikle risk grubundaki kişilerde derin ven trombozu gelişmesine zemin hazırlayabildiğini söyleyen Altay, bacaklarda oluşan pıhtıların dolaşımla kalbe, oradan da akciğere ulaşabileceğini ifade etti. Altay bu durumun akciğer embolisine yol açabileceğini ve önemli ölçüde ölümlere neden olabilecek ciddi bir tablo oluşturabileceğini vurguladı. Derin ven trombozu açısından kesin bir süre vermenin doğru olmadığını belirten Altay, genel kabulün 4 saat ve üzerindeki yolculukların risk faktörü oluşturduğu yönünde olduğunu söyledi. Risk grubundaki kişiler için daha kısa sürelerinde etkili olabileceğine dikkati çeken Altay, genç ve sağlıklı bireylerde ise daha uzun sürelerin herhangi bir sorun oluşturmayabileceğini ifade etti. Uzun yolculuklarda özellikle yaşlılar, hamileler, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği ve KOAH gibi kronik hastalıkları bulunanların daha dikkatli olması gerekiyor. Yakın zamanda kalça ameliyatı geçirenler, hareket kısıtlığı bulunanlar, kanser hastaları, daha önce pıhtılaşma bozukluğu veya akciğer embolisi geçirenlerle genetik pıhtılaşma bozukluğu bulunan kişiler de risk grubunda yer alıyor. Genç kadınlarda doğum kontrol hapı kullanımının da pıhtılaşmaya yatkınlığı artırabileceği belirtiliyor. Yolculuklarda hareketsizliğin yanı sıra yetersiz sıvı tüketimi de pıhtılaşma riskini artırabiliyor. Altay, bazı kişilerin tuvalet ihtiyacını azaltmak için daha az su içtiğine dikkati çekerek, kanın akışkanlığının korunması açısından yeterli sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Özellikle alkol tüketiminin vücutta su kaybına neden olabileceğini belirten Altay, çay ve kahvenin de idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını ifade etti. Derin ven trombozunun önemli belirtilerinden biri ise ani gelişen tek taraflı bacak şişliği. Şişliğe ağrı ve kızarıklık da eşlik edebiliyor. Uzmanlar özellikle risk grubundaki kişilerin bu belirtileri ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor. Altay ayrıca bacak şişliğinin yalnızca pıhtılaşmaya bağlı gelişmediğini, kalp ve böbrek yetersizliği, karaciğer hastalıkları, hipotiroidi ve toplar damar hastalıklarıyla bazı ilaçların yan etkilerinin de şişliğe yol açabileceğini belirtti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, uzun süreli yolculuklarda hareketsiz kalmanın özellikle risk grubundaki kişilerde pıhtı oluşumuna ve akciğer embolisine yol açabileceğini belirterek, 4 saat ve üzerindeki seyahatlerde hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmler, şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği, kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelik ise bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, araç kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
2: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkartılmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmelikte gelen 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
1: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenlemeyle ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması, bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belge ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
2: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına Findex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize süresi kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. Kabus sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
1: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilecek depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektörü etkilerini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e değerlendirdi.
2: Bu düzenleme dürüst ve vergisini ödeyen esnafımız için büyük bir yük değil, tam anlamıyla koruma kalkanı oldu. Yıllardır sektörümüzün en büyük sıkıntısı, kayıtsız, merdiven altı, yetkisiz çalışan korsan yapılardı. Artık Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Operasyonel tarafta 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre gibi nitelik standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi açısından kısa vadede bir planlama gerektirse de esnafımızın mağdur olmaması adına 1 Ocak 2027 tarihine kadar yıl süresi tanımlandı. Dolayısıyla dürüst işletmeler için haksız rekabeti bitiren son derece sağlıklı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlemeyi genel olarak olumlu buluyoruz. Çünkü bu taslak hazırlanırken biz Ankara Ticaret Odası 57. Meslek Komitesi olarak sahadaki küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın sesini bakanlığımıza birebir taşıdık. Burada Ankara özelinde bir heyet oluşturduk ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi ve özellikle Anadolu'daki esnafımızı en çok memnun eden madde kademeli filo şartı oldu. Eğer tek bir yüksek alt sınır konulsaydı küçük esnafımız yok olurdu. Ancak düzenlemeyle büyük şehirlerde nüfusu 30 binden fazla olan yerlerde en az 10 araç, küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan sitelerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı pert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 gün sınırının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmecilerin rekabet gücünü düşürmez, tam tersini arttırır.
1: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu belirterek şöyle konuştu.
2: Birçok sorun vardı. En büyük sorun denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel. Ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisindeki hataların, eksiklerin giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
1: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş sürecinde denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyumu için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı.
2: Bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçiş süreci var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adaptasyonun sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız dürüst esnafın ekmeğini büyütmek ve sektörün itibarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.
1: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçların yaş ve kilometre sınırı depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hisset ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayhan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün sizi güzel hissettirecek bir yere doğru gideceğiz hep birlikte. Arzu filme gideceğiz efendim. Evet, gerçekten de isim itibariyle beni her zaman güzel hissettiriyor bu ama Arzu film deyince tabii bambaşka şeyler hissedeceksiniz hep birlikte. O içimizi ısıtan, bize kendimizi güzel hissettiren o müthiş filmlerin çıkış öyküsüne doğru hep birlikte yelken açacağız. Bir film şirketi bu. Bir film şirketinden neden hala söz ediyoruz? Soru bu. Arzu film deyince insanın aklına önce filmler değil, tuhaf biçimde insanlar geliyor. Mahmut Hoca kapıdan giriyor. Sınıf bir anda susuyor. Hafize Ana merdivenleri çıkıyor. Yaşar Usta fabrikatörün karşısına geçiyor. Bana bak diyor. Badi Ekrem bütün otoritesini toplamış. İnek Şaban'ın karşısında yine rezil olmak üzere. Şener Şen'in canlandırdığı bir başka adam birkaç dakika önce korkudan titrerken şimdi herkese emirler yağdırıyor. Adile Naşit bir evin ortasında duruyor ve nedense o kadın oradaysa ev biraz daha ev gibi duruyor. Sonra uzaktan sesler geliyor. Münir Kul'un sesi, Kemal Sunal'ın kahkahası, Şener Şen'in bir anda tizleşen öfkesi, Ayşen Gruda'nın bakışı, Halit Akşatepe'nin küçücük bir hareketi ve elbette Melih Kibar'ın birkaç notası. İşin ilginç tarafı şu, bu filmlerin önemli bölümü yarım yüzyıla yaklaşmış durumda. Oradaki arabalar eskimiş durumda, evler değişti, İstanbul değişti, mahallelerin çoğu ortadan kalktı, gazinolar yok oldu, fabrikaların anlamları değişti. Sinema salonlarının dünyası değişti ama karakterler tuhaf biçimde yaşamaya devam ediyor hep birlikte. Bence Arzu filmi ilginç yapan asıl mesele işte tam da burada başlıyor. Çünkü bu filmler yalnızca komik değil, Türkiye hakkında bir şeyler biliyorlar ve sürekli bize bunları anlatıyorlar. Bir evin içinde kimin para kazandığını, kimin görünmeyen emeği taşıdığını biliyorlar mesela. Mahallede kimin güçlü olduğunu, küçük bir memurun eline küçücük bir yetki geçtiğinde nasıl devleşebildiğini biliyorlar. Fakirlikle gurur arasındaki ilişkiyi biliyorlar. İnsanların zengin görünmek için neler yapabileceğini, aile denen şeyin bazen nasıl sığınak, bazen nasıl hapishane haline dönüştüğünü biliyorlar. Ve bunları anlatırken de önümüze bir sosyoloji kitabı koymuyorlar. Turşu kavgası yapıyorlar, gul yabani saldırısına vuruyorlar, bir uşağı paşa yapıyorlar, bir sınıf dolusu öğrenciyi müdürün başına bela ediyorlar, bir belediye zabıtasını küçücük bir mahalleyi yönetme fırsatı veriyorlar. Böylece farkında olmadan biz Türkiye'yi seyrediyoruz. İşte bu yüzden bugün Arzu filmi konuşurken yalnızca Ertem Eğilmez'i, Kemal Sunal'ı, Münir Özkul'u ya da Şener Şen'i konuşmayacağız. Bir dönem boyunca Türk sinemasının nasıl çalıştığını, insanların sinemaya neden gittiğini, Yeşilçam'ın neden devasa bir üretim makinesine dönüştüğünü ve sonra neden çöktüğünü konuşacağız. Çünkü Arzu filminin yükselişiyle klasik Yeşilçam'ın yükselişi neredeyse aynı zamana denk geliyor. Arzu filmin dağılmasıyla eski Yeşilçam düzeninin dağılması da neredeyse aynı yıllara rastlıyor. Ve daha da ilginci, filmlerin anlattığı Türkiye'de bu sırada aynı şekilde değişiyor. 1970'lerde soru şuna benziyor. Yoksul olabiliriz ama birlikte kalabilir miyiz? 1980'lerde soru şöyle değişiyor. Bu düzende dürüst kalırsak aptal mı oluruz? İşte aradaki fark yalnızca 10 yıl. Ama aslında iki ayrı Türkiye. Biz bugün o yolculuğu izleyeceğiz efendim. Hadi bakalım, önce tahayyül etmesi zor bir dünyayı size anlatayım. 1960'ların Türkiye'sinde sinema televizyon karşısındaki seçeneklerden biri değildi. Televizyon henüz gündelik hayatın merkezinde değildi. Sinema başlı başına büyük bir kitlesel eğlence düzeniydi. Şehirlerde salonlar, Anadolu'da sinemalar, yazlık sinemalar, mahalle sinemaları vardı. Film yalnızca sanat eseri değil, düzenli tüketilen popüler kültür ürünüydü. Ve talep inanılmazdı. 1960'ların ortasında Türkiye yılda yüzlerce film üreten ülkelerden biriydi. Buna karşılık stüdyo, plato, ekipman ve finansman olanakları son derece sınırlıydı. Bazı filmler birkaç hafta içinde tamamlanıyor. Yıldızların takvimi senaryodan önce belirleyici olabiliyordu. Sektör muazzam bir hızla çalışıyordu. Yani ortada Hollywood gibi dev stüdyolarla çalışan endüstriyel bir sistem yoktu. Kısıtlı kaynaklarla inanılmaz hızda film üreten, büyük ölçüde pratik çözümlerle ayakta duran başka türlü bir endüstri vardı. Bir de bölge işletmeciliği denen sistem vardı. İstanbul'daki yapımcı filmi yapmadan önce Anadolu'daki işletmecilerden gelecek talepleri dinliyordu. Hangi yıldız seviliyor? Hangi tür iş yapıyor? Seyirci ağlatan film mi istiyor? Köy filmi mi istiyor? Komedi mi istiyor? Cüneyt Arkın mı istiyor? Türkan Şoray mı? Hülya Koçyiğit mi? İşte bölge işletmecisi yalnızca filmi gösteren adam değildi. Paranın bir bölümünü daha film çekilmeden sisteme sokabiliyordu. Böylece seyirci tercihi senaryoya kadar ulaşabiliyordu. İşte Ertem Eğilmez dediğimiz şahsiyet böyle bir dünyaya giriyor. Ama ilginçtir ki sinemacı değil, yayıncı o. Haldun Sel ve Refik Erduran'la birlikte Tef Mizah Dergisi'nin içinde bulunuyor. Çağlayan Yayınevi çevresinde çalışıyor. Cep kitapları, popüler romanlar, mizah, polisiye falan bunları yazıyor. Burada çok önemli bir şey öğreniyor. Halkın ne okuyacağını küçümseyerek halk için yayıncılık yapılmaz. Okurun sevdiği karakteri önce anlamanız gerekiyor. Bir karakter sevildiyse onun yeni macerasını isteyeceğinizi bilmeniz gerekir. Kapak önemlidir, isim önemlidir, tanınabilirlik önemlidir, seri önemlidir. Sonra sinemaya geçtiğinde aynı zihniyetini başka biçimde görüyoruz onun. Aynı oyuncular geri gelecek. Aynı ilişkiler başka hikayelerde kurulacak. Başarılı film devam edecek. Seyirci bir sonraki filme sıfırdan başlamayacak. Karşısındaki oyuncuyu zaten tanıyor olacak. Münir Özkul ekrana çıktığında yalnız oynadığı yeni karakter olmayacak artık. Seyircinin zihninde eski babalar da onunla birlikte gelecek. Adile Naşi düğünde geçmiş filmlerde kurduğu sıcaklık da beraberinde gelecek. Şener Şen göründüğünde daha adam ağzını açmadan bu herifin bir numarası var hissi doğacak içimizde. Bu yayıncılıkta marka yaratmanın sinemadaki tam karşılığıdır efendim. Ertem Eğilmez 1961 yılında Nahit Ataman'la Efe filmi kuruyor. İlk girişimlerinden Yaman Gazeteci beklenen sonucu vermiyor. Sonra Arzu film geliyor. Kuruluş tarihi kaynaklarda 1963-1964 olarak farklı farklı geçiyor ama şirketin görünür başlangıç işaretlerinden biri 1964 yapımı Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi. Böyle bir film adı. Fakat o filmi bugün izleyip işte Arzu film doğdu diyemeyiz. Çünkü şirket var, ekol yok. Mahmut Hoca yok, Hafize Ana yok, İnek Şaban yok, Yaşar Usta yok, Badi Ekrem Turşu Suyu yok. Ama bunları yaratacak üretim yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi bugünden geriye bakınca Arzu filmi komedi şirketi zannediyoruz biz ama oysa başlangıçta melodram var. Mesela Sürtük, Senede Bir Gün, Kalbimin Efendisi, Bir Millet Uyanıyor, Beyoğlu Güzeli, Romantik Hikayeler, Tarihi Filmden, Müzikli Melodramlar var. Bu dönem bazen Arzu film tarihinin önemsiz hazırlık yılları gibi anlatılıyor ama bence tam tersine çok önemli yıllar onlar. Çünkü Ertem Eğilmez komediyi burada öğrenmiyor belki ama duyguyu burada öğreniyor. Melodram size seyirciyi ne zaman bekleteceğinizi öğretiyor. Kavuşmayı nasıl geciktireceğinizi öğretiyor. Bir yakın planın ne zaman kullanılacağını öğretiyor. Müzik girdiği anda görüntünün nasıl değişeceğini öğretiyor. Bir karakteri önce sevdirip kaybetmenin seyircide ne yaptığını öğretiyor. Ve daha sonra Arzu film komedilerine baktığımızda bu melodram eğitimin hiç kaybolmadığını görüyoruz efendim. Hababam Sınıfı bizi güldürüyor ama Mahmut Hoca'nın hastalandığı anda film başka bir tona geçiyor. Bizim Aile komedidir ama Yaşar Usta'nın gururuna dokunulduğunda seyirci bir anda susar. Aile şerefinde insanlar gülerken ailenin başına gelen felaket hiç komik değildir. Arzu filmin çok özel formülü işte burada saklı. Komedi ile dram birbirinin alternatifi değil, hayatın iki tarafıdır. Zaten gerçek hayatta da öyle değil mi? Yani mesela cenazede bir şey olur bazen, insanlar gülmeye başlar. Hiç yaşamadınız mı bunu? Ben yaşadım ya. Çok komik bir günün ortasında bir telefon gelir, bütün hayat bir anda değişir. İşte Ertem Eğilmez bunu çok iyi kavramış, çok iyi biliyor bunu. Ama burada bir başka önemli isim var. Sadık Şendil. Şendil, Sadık Şendil'in dünyası geleneksel Türk tiyatrosuna, orta oyununa, halk hikayelerine çok yakın aslında. Yanlış anlamalar, işte ne bileyim kimlik değiştirmeler, otoriteyle dalga birbirine böyle sürekli çarpan karakterler filan. İşte Arzu filmin ileride şahane kullanacağı o konakları düşünün. Süt kardeşler mesela. Bir kapı açılıyor, biri içeri giriyor, öbür kapıdan başka biri çıkıyor. Bir kişi birinin kim olduğunu yanlış anlıyor, bir başkası bir şey saklıyor. Hüsamettin herkesi kontrol ettiğini düşünüyor ama aslında evde olup bitenlerden haber olmayan tek adam o. İşte bu mekanizma sinemadan önce tiyatroda var. Ertem Eğilmez'in yaptığı şeylerden biri bu eski komedi mekanizmasını modern Türkiye'nin içine yerleştirmek. Ama 1960'ların sonunda hala eksik bir şey var. Şirket film çekebiliyor, yıldızlarla çalışabiliyor, seyirciyi ağlatıyor, güldürüyor ama henüz Arzu film filmi dediğimizde ne olduğunu tarif edemiyoruz. Sonra 1972 geliyor ve iki film çıkıyor karşımıza. Sev Kardeşim, Tatlı Dillim. Burada bir şey değişiyor. Çünkü hikayenin merkezinde artık yalnız aşık çiftler yok. Çevresindeki insanlar var. Fabrika var. Arkadaşlar var. Aileler var. Köy var. Basketbol takımı var. Farklı sınıflardan, farklı hayat biçimlerinden insanlar aynı hikayenin içine doluyor. İşte Arzu filmin büyük formülü burada ortaya çıkıyor. İnsanları aynı yere koy. Birbirlerine mecbur et. Sonra para, aşk, gurur ve sınıf farkını aralarına bırak. Gerisini karakterler nasıl olsa bir şekilde halleder. İşte bu böyle bir dünyanın içinde ilk müzik aramıza gidelim isterseniz. Şöyle güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Bu şarkı size bir şeyler anlatıyordur ya. Bu şarkıyı duyan her insanın böyle bir içi kıpırdıyordur. Yani 2000'den sonra doğmuş olsanız da, 1950'lerde, 40'larda doğmuş olsanız da mutlaka içinizde bir şey kıpırdıyordur bu şarkıyı dinlerken.
1: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
0: Bunun da işte temelinde o size anlattığım filmler ve Arzu film var. Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Yani 1973'te Ertem Eğilmez çok garip bir şey yapıyor. Bir yandan seyircinin sevdiği sıcak, romantik, komik dünyaya yaklaşıyor. Öte yandan Canım Kardeşim gibi bir film çekiyor. Şimdi Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kral. Üç insan. Yoksullar. Hasta bir çocuk var, kan kanseri. Ve televizyon alma hayali var. Şimdi bugünden bakınca televizyonda trajik bir şey görmeyebiliriz. Ama o çocuk için televizyon yalnızca bir eşya değil. Dışarıdaki modern dünyanın eve açılan kapısı, başkalarının sahip olduğu hayatın bir simgesi. Filmin acımasızlığı şurada. İnsanlar birbirlerini seviyor, iyi insanlar, dayanışıyorlar ama yetmiyor. Arzu filmin sonraki komedilerinde aile çok güçlü bir kurtuluş alanı olacak. Burada ise Ertem Eğilmez bize bunun karanlık ihtimalini gösteriyor. Ya sevgi maddi koşulları yenemezse? İşte Canım Kardeşim adeta sonradan gelecek bizim ailenin karanlık bir negatif yaklaşımı. İşte bakın, Türkiye'nin tarihini ben biliyorum, Türkiye'yi biliyorum filan diyenler işte ne bileyim bize nelerle geliyorlar. Ne zaman hangi anlaşma yapılmış, hangi parti ne zaman kurulmuş, ne olmuş, nereden çıkmış. Ama mesela Türkiye'nin sosyolojik tarihini kitaplardan değil buralardan öğrenirsiniz. Türkiye'de insanlar yoksuldu, Türkiye'de insanlar televizyon alabilmek başka bir şeydi. Sınıf atlamaydı. Yani sonrasında işte ne bileyim videolar geldi, şunlar geldi, bunlar geldi. Ama insanlar aslında sadece evlerine aldıkları bir tüplü televizyonla sınıf atlayabiliyorlardı. İşte o zamanki insanlar bize bunları hediye ettiler. Bunları anlattılar. Türkiye'nin o sosyolojisini bize emanet ettiler anlatarak. Neyse, sonrasında Salak Milyoner Köyden indim Şehre geliyor. Şimdi burada başka bir makine kuruluyor. Dört adam, dört aynı karakter, aynı hedef, para, define, miras, hir ve birbirlerinden şüphelenmeye başlayan öz kardeşler. Bu filmlerde İstanbul modern hayatın muhteşem bir merkezi değil, köyden gelene kollarını açan ilerici şehir hiç değil. Şehir sizi kazıklamaya hazır bir yer. Ama Arzu filmin köylüyü de kutsallaştırmıyor. Paranın kokusunu alan kardeşler birbirlerini yemeye başlıyorlar. Yani problem yalnız sistem değil, insanın zayıflığı da var burada. Sonra 1974'te Mavi Boncuk filmi geliyor. Bence Arzu film ekolünün tamamlandığı filmlerden biri de bu. 6 tane yoksul adam bir gece gazinoya gidiyorlar, gazinoda dayak yiyorlar. İntikam almak için Emel Sayın'ı kaçırıyorlar. Buraya bu kadar saçma bir başlangıçtan sonra olay çok duygusal bir aile hikayesine dönüşüyor. Çünkü kaçırdıkları kadının aslında onlar kadar yalnız olduğunu anlıyoruz hep birlikte. Ve çok önemli bir film, Arzu film fikri ortaya çıkıyor. Aile biyoloji değildir. Aile bazen birbirini seçmiş insanlardır. Bu adamların birbiriyle kan bağı yok. Kavga ediyorlar, aç kalıyorlar, birbirlerini kandırıyorlar ama biri düştüğünde öteki koluna girip onu kaldırıyor. Bu düşünce biraz sonra Hababam sınıfında ortaya çıkacak. Onu da anlatacağım size. Bizim ailede gerçek aile biçimine dönüşecek. Neşeli günlerde parçalanacak ve yeniden kurulacak. Arzu filmi 1970'lerdeki en güçlü ütopyası bu. Belki zengin olmayacağız. Belki devlet bizi kurtarmayacak. Belki patron adil olmayacak. Ama birbirimizi bırakmazsak hayatta kalabiliriz. İşte Mavi Boncuk'ta Emel Sayın yalnız oyuncu değil, film dünyasının da bir parçası. Şarkı anlatının içinde akıyor ve film aile duygusunda daha da kuvvetlendiriyor. Ve hadi bakalım 1975'e gelelim. 1975 Hababam sınıfının çıktığı zaman. Burada biraz durmak gerekiyor. Çünkü Hababam sınıfı yalnız çok başarılı bir film değil. Arzu filmin üretim yönetimini değiştiren bir olay. Kaynak Rıfat Ilgaz. Ama Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfıyla işte sinemadaki Hababam aynı şey değil. Ilgaz'ın metninde eğitim sistemine, özel okula, sınıfsal ilişkilere, ezberci eğitime dönük daha sert bir eleştiri var. Sinema uyarlaması işte bu politikliği biraz azaltıyor. İşte Umur Bugay'ın senaryosuyla Ertem Eğilmez'in film öğrencileri tek tek tanıdığımız karakterlere dönüştürüyor. Güdük Necmi, Damat Ferit, Hayta İsmail, İnek Şaban, Tulum Hayri ve karşılarında Mahmut Hoca. Buradaki dönüşüm çok önemli bakın. Kitaptaki kurum eleştirisi sinemada büyük ölçüde aile hikayesine dönüşüyor. Okul artık yalnızca bir okul değil, ev. Mahmut Hoca baba, Hafize Ana anne. Öğrenciler evin baş belalısı çocukları. Mahmut Hoca cezalandırıyor ama kapının önüne koymuyor. Hafize Ana kuralları biliyor ama çocukları ele vermiyor. Yani kurumun içinde alternatif bir aile kurulmuş durumda. Bu filmin büyük duygusal gücü. Aynı zamanda da sınırı. Çünkü sistem kötü müdür sorusunun yerine bazen iyi müdürümüz olsa sistem düzelir mi diye soruyor insanlar. Yani Arzu filmin otorite ile ilişkisinde bu fikir tekrar tekrar yola çıkıyor. Otorite bütünüyle kötü değil. Kötü adamın elindeki otorite kötü. İyi babanın elinde otorite koruyucu. Mahmut Hoca bunun zirvesi işte. Bugünlere bunu getirsek veya getirmeyelim, boş verin ya. Güzel gün, böyle devam edelim. Hababam sınıfının asıl mucizesi işte oyuncu topluluğu. Bunun nasıl üretildiğine dair çok güzel bir set hikayesi varmış. Film oyuncularının daha sonra anlattıklarına göre Ertem Eğilmez çekimlere hemen başlamıyor. Oyuncuları Adile Sultan Kasrı'nda bir araya getiriyor. Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, aynı zamanda işte sinema deneyimi olmayan bir sürü genç oyuncu var orada Hababam sınıfında gördüğümüz. Yani Ertem Eğilmez'in derdi şu. Bunlar kamera açıldığında, çalışmaya başladığında oyuncular topluluğu gibi görünmemeli. Gerçekten aynı sınıfta yıllardır yaşayan çocuklar gibi görünmeli diye düşünüyor. Bu yüzden günlerce doğru dürüst çekim yapılamıyor. Birlikte yemek yiyorlar, futbol oynuyorlar, şakalaşıyorlar, kavga ediyorlar, kaynaşıyorlar daha film başlamadan. Oyuncuların anlattığına göre Ertem Eğilmez yıldızlarla yeni oyuncuları aynı gruplar halinde durmasını istemiyor. Çünkü kamera arkadaşlığı taklit edebilir ama belli noktadan sonra seyirci sahte yakınlığı hisseder. Bir hafta kadar sonra çekime başlıyor. İşte bu küçük hikaye bile Arzu Film ekolünün neredeyse tamamını anlatıyor. Çünkü Ertem Eğilmez'in yaptığı şey yalnız iyi oyuncu bulmak değil, ilişki üretmek. Bugün 10 tane büyük yıldızı aynı filme koyabilirsiniz, size aynı kadro verilir ama topluluk olmaz onlar. Topluluk için insanların birbirinin ritmini bilmesi gerekiyor. Şener Şen'in cümleyi nerede uzatacağını, Kemal Sunal'ın sezmesi gerekiyor. Adile Naşit'in bakışıyla Münir Özkul'un ne yapacağını hissetmesi gerekiyor. Bir oyuncu diğerine yalnız replik değil, oyun alanı açıyor. İşte Hababam bunu başarıyor. Ve sonra İnek Şaban oluyor. Burada da ilginç bir kırılma var aslında, onu da söyleyelim. Kemal ilk filminde tek kahraman değil. Topluluğun bir parçası, kandırılan çocuk, saf bir çocuk. Biraz kendini beğenmiş ama bazen korkak, bazen herkesten korunaz. Ama seyirci ona bayılıyor, çok seviyor. O kadar çok seviyor ki birkaç yıl içinde Arzu filmin topluluk mantığıyla Yeşilçam'ın yıldız ekonomisi çarpışmaya başlıyor. Çünkü seyirci artık filmi değil, Kemal Sunal istiyor. Bu ticari açıdan muhteşem ama ekol açısından tehlikeli. İnek Şaban büyüdükçe Hababam küçülebilir diyorlar. Bir başka devrimde tabii ki müzikte orada Melih Kibar'ın Hababam teması var arka planda. Aynı melodi hızlandığında komedi film müziği oluyor, yavaşladığında hüzün üretiyor. Müthiş bir şey değil mi bu gerçekten? Melih Kibar nasıl büyük bir müzisyen, bunu hepimize çok güzel anlatıyor yani. Efendim devam edelim. Şimdi birazcık şeye gidelim. Olayı büyütelim isterseniz. Makine çalışıyor. Bizim aile. Aile şerefi. Süt kardeşler. Tosun Paşa. Gülen gözler. Şabanoğlu Şaban. Çöpçüler kralı. Neşeli günler. Sultan. Kibar Feyzo. İşte birkaç yıl içinde Türk popüler sinemasının karakter hafızasını belirleyecek inanılmaz bir yoğunluk ortaya çıkıyor. Bizim aileye bakın. İki tane dul insan evleniyorlar. Çocuklar istemiyor bu evliliği. İki ayrı aile zorla aynı çatının altına giriyor. Başlangıçta birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Ama filmin söylediği şey çok açık. Aile verilmiş bir şey değil, kurulan bir şeydir efendim. Yaşar Usta bunun dış dünyadaki ahlaki sözcüsü. Melek Hanım içeride görünmeyen bağ ve karşılarında bir fabrikatör. Arzu filmin 1970'ler dünyasında para çoğunlukla dışarıdaki tehdittir. Evin içi fakir olabilir ama ahlerdedir. Zenginlik dışarıdan gelir ve o düzeni bozmaya çalışır. Lafı var. Aile Şerefi bunu daha sert anlatıyor. Para artık yalnız yaşam standardı değildir, güçtür. Hukuka erişimdir, itibardır. Yoksul insanın haklı olması yetmez. Karşısındaki zenginin sahip olduğu araçlara sahip değildir. Geçiyor.

0: Şakir de öyle, Maho Ağa da öyle işte. İşte Şener Şirin komedisinin önemli bir kısmı burada doğuyor. Adam küçücük bir otorite kırıntısını dünyanın en büyük makamıymış gibi taşıyor. Sonra Kemal Sunal geliyor. Hiçbir devrimci programı yok bakın. Hiç devrimcilikler umurunda değil. Otorite yıkmak gibi niyeti hiç yok. Sadece saçma davranıyor. Otoritenin yani baktığımızda otoriteyi yıkmak gibi niyeti kesinlikle yok. Yani saçma davranınca otoritenin bütün ihtişamı çöküyor. İşte Tosun Paşa bunu sınıf ve statü üstünden yapıyor. Uşak kıyafeti giyiyor, insanlar onun paşa olduğunu inanıyor ve bir anda paşa oluyor. Burada aslında espri yalnızca Şaban'ın herkesi kandırması değil. Asıl soru şu, bir insanın paşa olması için gerçekten ne gerekiyor? Üniforma mı? Konuşma biçimi mi? İnsanların inanması mı? Eğer bunlar yetiyorsa gerçek paşaların gerçekliği ne kadar? Sonra neşeli günler geliyor. İşte Türk sinemasının aile içi iktidarın bu kadar mükemmel anlatıldığı kaç film vardır bilmiyorum. Bütün savaşın konusunu size söylüyorum. Turşu suyu limondan mı yapılır, sirkeden mi yapılır? Yani gülmemizin nedeni saçmalık, bu tartışmanın saçmalığı. Ama ailelerin parçalanma biçimine baktığımızda son derece gerçek. Çünkü insanlar çoğu zaman büyük meseleler yüzünden ayrılmaz. Gurur büyür, özür dilenmez. Kim geri atacak meselesi asıl meseleden çok daha büyük hale gelir. Ve burada çocuklar devreye giriyor. Arzu filmin yetişkinlere karşı gizli bir güvensizliği var. Yetişkinler para, gurur ve otorite yüzünden saçmalarlar. Çocuklar bazen sistemi tamir ederler. Fakat bu yıllarda Arzu Film ailesinin sınırları da zorlanmaya başlıyor. Çöpçüler Kralı'na bakın. Mahalle artık yalnızca sıcak dayanışma alanı değil. Mahalle küçük bir devlet. Zabıta Şakir. Devasa bir makamı yok. Ama çevresindeki insanların günlük hayatına dokunacak kadar bir yetkisi var. Ve küçük iktidar bazen büyük iktidarlardan daha boğucu. Çünkü her gün karşınızda sultan daha da ileri gidiyor. Türkan Şoray'ın karakteri mesela asıl sorunu romantik aşk değil, barınma, mahalle, evlerin boşaltılması, rant. Tam işte İstanbul'un o zamanki dönemleri. Kadın burada yalnız anne ya da sevgili değil, mahallenin siyasal bir öznesi. Ve sonra Kibar Feyzo geliyor. Artık mesele kötü ağ değil, ağalık. Ağalık kendi içinde zaten kötü bir şey olduğunu, yani ağ iyiyse o zaman iyidir diyen kalmıyor artık. Ağ varsa kötüdür denmeye başlıyor.
1: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
0: Feyzo başta yalnız sevdiği kadınla evlenmek istiyor ve başlık parası sorununu çözmek istiyor. Kendi derdinde. Ama kente gittiğinde başka bir şey öğreniyor. Kendi başına gelen şey yalnız onun talihsizliği değil, bir sistem. Bu filmler yapılırken dışarıdaki Türkiye de sakin değil. 1970'lerin ikinci yarısında siyasal şiddet yükseliyor. Ekonomik kriz büyüyor. Petrol krizi var, ambargo var. Temel mallarda sıkıntılar var, kuyruklar var. Televizyon giderek yayılıyor, sinema salonları seyirci kaybetmeye başlıyor. Yeşilçam'ın eski finansal sistemi zorlanmaya başlıyor. Ve Arzu Film bütün bu gürültüyü doğrudan televizyondaki haber bülteni gibi anlatmıyor. Onu evin içine sokuyor, mahalleye sokuyor, fabrikaya, köye sokuyor. Bu nedenle politik olmadan politik oluyor aslında. Daha doğrusu slogan atmadan toplumsal oluyor. Haydi o zaman bir müzik arasına daha gidelim efendim. Müzik arasından sonra sizlere, ya bu müzik arası sırasında bunları düşünün lütfen. Yani o zamanki politikayı nasıl insanlar kurgulamışlar. Biz filan demeden de politika yapılabilir mi? Bunları düşünün efendim. Haydi gelsin müziğimiz.

0: Neşeli günler değil mi ya bu müzik? Yani ne kadar... Ya gerçekten bizim o zamanki neşemiz buymuş. Yani şöyle düşünün, sokaklarda oynardık gerçekten de. Evde bir tane televizyon vardı. Televizyon akşam saat işte 5'ten sonra çizgi filmlerle falan açılırdı, 6'dan sonra. Bir uykudan önce biz vardı, şuyumuz vardı, buyumuz vardı. Ama yani şu anla karşılaştırınca böyle streaming şeyler, her an elimizde duran böyle YouTube'lar falan yoktu. Ama biz çocuklar olarak onları yaşardık gerçekten de. O yokluğun içinde de mutlu olmanın yolları vardı. Belki şu andaki her şeye olan çocuklardan daha mutluyduk. Scooter isteyince scooter alabilen, işte ne bileyim şuraya gitmek istiyorum deyince, karate kursuna gitmek istiyorum deyince, karate kursuna giden çocuklardan daha az şeylere sahiptik ama daha çok mutluyduk. Çünkü bize beraber olursak, etrafımızdaki insanlarla dirsek teması kurarsak her şeyin iyi olabileceğini söyleyen, müjdeleyen filmler vardı. Ve biz o filmlerdeki insanları görerek mutlu oluyorduk. Ve o zamanla bu zaman arasındaki fark şu. Mesela bir milletvekiline saat hediye edilmiş dendiğinde, olur mu canım, bak peçetenin üstünde bu saatin aslında faturası var filan diyenler çıktığında, hadi canım sen de dediğimiz zaman, olur mu bak fatura işte, peçete ama fatura diyorlar. Ama o zamanlar Kemal Sunal gelirdi ve böyle söyleyen adamların ağzının ortasına şapla vururdu. Ve o insanlar, daha önce size anlattığım bir katarsis, temizlenme, arınma kavramı vardı. Ve o insanlar gerçekten de buna cüret edemezlerdi. Çünkü Kemal Sunal'ın o toplumsal tokadını suratlarında gibi hissederlerdi. Ama ne zaman ki Kemal Sunal gitti, yerine bir şey gelmedi. Ve o yüzden de insanlar işte ne bileyim bir sürü bir şeyler yapabilmeye başladılar. Yani... Çalıyor ama çalışıyor filan gibi bir kavram bize oturdu mesela. Kemal Sunal orada bu insanlara gaz yağı stoklayan insanlara, bu su aslında gaz yağı diyen insanlara o gaz yağını içirirdi. Ama sonra gitti bunlar efendim. Gelelim o zaman Arzu filminden devam edelim hadi. 1980'lere geldik. Eski aileler dağılıyor artık. Neden? Çünkü makine bozuldu artık. Hem de ülkenin makinesi bozuldu 80'lerde. Hem Yeşilçam'ın makinesi bozuldu. 70'lerin sonundaki sinema seyircisinin sayısı düşüyor. Televizyon evin içine yerleşiyor. 12 Eylül geliyor. Siyasal ve kültürel iklim değişiyor. Ve video çağı başlıyor. 1980'lerde video pazarı Yeşilçam'ın bir süre daha yaşayabilmesine yardım ediyor aslında. Ama eski salon düzeni geri gelmiyor. Salonların önemli bölümü ekonomik değerini kaybediyor. Özellikle yazlık sinemalar artan arsa değerleri karşısında ortadan kalkıyor. Hepsine ev dikiyorlar. Arzu filmin oyuncu ailesi dağılıyor tabii. Şimdi Tarık Akan başka bir sinema çizgisine doğru geliyor. Tarık Akan o noktada bıyık bıraktığı andan itibaren toplumsal bir insan oluyor ve çok güzel bir insan oluyor. Bunu ben söyleyeyim, bu benim şahsi fikrim. Kemal Sunal kendi başına dev bir yıldıza dönüşüyor. Şener Şen yan rollerden baş rollere doğru taşınıyor. Oyuncular farklı yapımcılarla çalışmaya başlıyorlar. 1975'te aynı eve doldurabildiğiniz insanları 1980'de aynı bütçeyle, aynı takvimle, aynı üretim modeliyle bir araya getirmeniz artık kolay bir şey değil. Ve filmlerde de aynı Türkiye'nin kendisinde olduğu gibi aile dağılıyor. Banker Bilo'yu düşünün. 1970'lerin kahramanlık düzeni tarafından ezildiğinde çevresinde onu tutan birileri olabilirdi. Bilo'nun dünyasında kazanmanın yolu değişiyor. Sistem tarafından kandırılıyor. Sonra sistemi yenmek için sistemin yöntemlerini öğreniyor. Yani zafer kazanır gibi görünüyor ama eski Bilo'yu kaybediyor. 1980'ler için işte bu çok güçlü bir metafor. Başarının şartı değişmeye başlıyor. İyi kalıp kazanabilir misin, yoksa kazanmak için mutlaka kötü bir insana dönüşmek mi gerekiyor? İşte bu noktada bambaşka bir film geliyor. Namuslu. Bence Türk film sinemasının en korkunç komedilerinden bir tanesi. Ali Rıza var. Dürüst. Gerçekten dürüst. Devlet dairesinde muhtemet. Para çalınıyor. Onun tarafından para gasp ediliyor. Ama çevresindeki bütün insanlar, herkes onun parayı çaldığına onu inandırmaya çalışıyorlar. Ve korkunç bir şey oluyor. O para çaldığı için adamın itibarı yükseliyor. İşte daha önce beceriksiz gibi görülen adam, kimse tarafından sevilmeyen adam bir anda değerli hale geliyor. Ailesi bile onu başka bir gözle görmeye başlıyor. Çünkü toplum şu ihtimale dürüstlükten daha kolay inanıyor. Adam parayı götürdü. Yani parayı götürmüş olmak o zaman için o 1980'lerin Türkiye'sinde çok itibarlı bir şey gibi gözüküyor. Filmin korkunç fikri de bu işte. Yozlaşmış toplum dürüst insanın varlığına inanmıyor. Yani bizim ailede de para evin dışında bir tehdit. Ama namuslu da artık evin içine girmiş ve herkesin birbirine bakışını değiştirmiş bir tehdit. Yani aradaki 10 yılın Türkiye'si işte tam burada. 1975'te insanlar paramız yok ama biz birbirimiz için varız diyorlar. 1984 yılında param varsa belki seni severiz diyorlar. Yani şöyle bir sahnesi var Namus'un, hatırlıyor musunuz o sahneyi bilmiyorum. Bu Namus'u Namus'u diyorlar, onu kovalıyorlar ve o da paraları herkesten para toplayıp kaçıyor. Ve son sahnesinde genelde televizyonlarda gösterilmeyen ve kesilen bir son sahnesi var. Bu gemiyle ülkeden gidiyor ve herkes gemiyi halatlarını tutarak çekmeye çalışıyorlar. Ve Şener Şen geminin üstünden onlara doğru çişini yapıyor. Ve bu çok büyük bir metafor aslında. Bütün televizyonlardaki, bütün filmlerde bu sahne kesilmiş durumda. Kimse bunu göstermiyor. Ama aslında onun, Şener Şen'in o namussuzluğa verilen prime karşı yaptığı en büyük şey bu. Cevap diyelim ve hareket diyelim. Ve o hareketi televizyonlarımız bunu yapmak çok yanlış bir şeydir diyerek kesti bizlerden. Belki biz o yüzden tam mesajı alamadık. Ama eskiden namussuzların üstüne böyle bir şey yapılırdı. Artık o yapılmıyor. İşte Türkiye böyle değişiyor. 1986'da milyarder geliyor. Mesut sıradan bir istasyon şefi. Kimse çok önemsemiyor. Piyangodan büyük para kazandığı sanılıyor. Bir anda herkes onu sevmeye başlıyor. Akrabalar beliriyor. Dostlar çoğalıyor. Kasaba Mesut'un çevresinde dönmeye başlıyor. Ama Mesut değişmiyor. Çevresindeki insanların ona biçtiği ekonomik değer değişiyor. Ve piyango fikri, bakın burada çok önemli. 1970'lerde kurtuluş hayali toplumsal. Birlikte mücadele, birlikte aile kurma, birlikte direnme. 1980'lerde başka bir hayal geliyor. Bilet bana çıkarsa ben kurtulurum arkadaş. Toplum kurtulmuş kurtulmamış umurumda değil. Kasaba kalkınmayacak, sistem değişmeyecek ama ben buradan çıkabilirim diyor. Kolektif umut bireysel şansa dönüşüyor. Ve artık ekranda eski yüzleri görsek bile eski aileyi göremiyoruz. Münir Özkul var orada, Adile Naşit var, Şener Şen var ama yüzlerin taşıdığı eski güven duygusu bozulmuş durumda. İşte Arzu Film seyircinin hafızasını kendi aleyhine kullanmaya başlamış durumda. Bakın diyor, adeta insanlar aynı insanlar ama onları bir arada tutan dünya artık aynı dünya değil. Böyle bir şey yok. Ve işte orada bir sahne var. O sahneyi size hatırlatmak istiyorum. O piyango biletinin çalınması. Her gelen o piyango biletini çaldığını düşünüyor Şener Şen bir sahnede. Ve sonra kendini görüyor. Yani işte rüyasında işte karısı çalıyor, çocuğu çalıyor bilmem ne. Ama sonra kendisinin kendinden çaldığını görüyor. Arkadaş çok korkunç bir sahne bu ya. Yani gerçekten de her şeyi çok iyi anlatan bir sahne. Şimdi 1990'lara doğru gidelim mi? 1987. Selamsız Bandosu, müthiş bir film. Arzu Film'in tarihinin en acı fikirlerinden bir tanesi. Selamsız bir kasaba var, devletin neredeyse unuttuğu bir yer. Sonra haber geliyor, Cumhurbaşkanı trenle buradan geçecek diye haber geliyor. Kasaba ayağa kalkıyor, diyorlar ki bando kuralım. Ama kimse enstrüman çalmayı bilmiyor. Para yok, zaman yok, imkan yok. Ama işte bir hazırlık yapılması lazım. Çünkü devlet kasabayı görürse sorunları çözecek. Onlar görünür hale gelecekler. İşte burada komedinin altında müthiş bir sert bir fikir var aslında. Kasabaya yol lazım, yatırım lazım, iş lazım, hizmet lazım. Ama kasaba bunları alamıyor. Devletin dikkatini çekmek için gösteri yapması gerekiyor, maymunluklar yapması gerekiyor. Kendi sesini çıkartması yetmiyor kasabanın. Merkezin duymak istediği müziği, marşı çalması gerekiyor. İşte yolu yapılamıyor ama karşılama töreni hazırlanıyor. Kalkınma sağlanamıyor ama bando kuruluyor. Bugünün diliyle söylersek belediye altyapı yapamıyor ama etkinlik düzenliyor. Bazı gelenekler gerçekten çok dirençli ya. O zamandan bu zamana nasıl gelmiş değil mi? İşte ve onu da son sahnesini hatırlatayım size filmi. Geliyor Cumhurbaşkanı'nın treni geliyor ama geç mi kalmış artık, bir şey olmuş ve kasabada durmuyor tren ve devam ediyor. Ve bunlar trenin arkasından gülerek şey çalıyor, oyun havaları çalmaya başlıyorlar kendi kendilerine. Marşı bırakıp oyun havası çalmaya başlıyorlar. İşte bu bize bir şeyleri çok iyi anlatıyor. Sonra işte hangi film geliyor efendim? Yine buradan baktığımızda işte o dönüşümün filmlerinden bir tanesi geliyor. Zengin Mutfağı geliyor. İşte burada Arzu filmin eski aile fikri neredeyse kendi kendini yargılıyor. Lütfü Usta patronun evinde aşçı, sadık, çalışkan, işine bağlı. Mutfağını kendi evi gibi görüyor. Patronuyla arasında insani bir sadakat olduğunu inanıyor. Ama ev onun değil. Mutfak üzerinde otoritesi var, mülkiyet üzerinde yok. Dışarıdaki sınıf çatışması eve girdiğinde Lütfü Usta'nın "hepimiz aynı evin insanıyız" düşüncesiyle parçalanıyor. Bu çok kritik. Çünkü eski Arzu filmlerinde, Arzu filmlerinde insanlar farklı sınıflardan olsalar bile bazen sevgiyle aynı masaya oturabiliyorlardı. Zengin Mutfağı diyor ki, "hayır, aynı evde olmak aynı sınıftan olmak değildir. Patron seni sevebilir, sen patronunu sevebilirsin. Ama kriz anında mülkiyet ilişkisi ortadan kaybolmaz." İşte Lütfü Usta'nın trajedisi patronun kötü olması değil efendim. Sınıfsal ilişkiyi kişisel sadakat sanması. İşte böylece Arzu film çok tuhaf bir yere gidiyor. Gerçekten 1970'lerde kurduğu bazı umutları 1980'lerin sonunda kendisi sorgulamaya başlıyor. Son bir iş kalıyor, kendi sinemasını parçalamak. Peki Arzu film kendi sinemasını nasıl parçalar? Yani o ana kadar yaptığı işleri nasıl parçalayabilir ki? Film adını size söyleyince, "aa evet ya, gerçekten de parçalamış" diyeceksiniz. Arabesk efendim. Arabesk filmi geliyor bu da. Çekimler 1988'de başlıyor. Gösterim 1989'da. Ertem Eğilmez'in son filmi. Şener Şen, Müjde Ar, Uğur Yücel ve Yeşilçam'ın yıllarca kullandığı bütün melodram felaketleri. Aa, kavuşamayan aşklar, yanlış anlaşılma, kaçırılma, körlük, hafıza kaybı, hastalık, gazino, mafya, silah, tecavüz, ölüm, neredeyse yeniden dirilme. Of. Normal bir Yeşilçam melodramında bunlardan ikisini koysanız film çıkar. Arabesk hepsini aynı anda aynı filme dolduruyor. Felaketler o kadar çoğalıyor ki artık acıyamıyorsunuz, gülmeye başlıyorsunuz. Filmin numarası bu zaten. Melodramı reddetmiyor, doz aşımına uğratıyor. Bana kalırsa filmin en zeki tarafı şu aslında. Yeşilçam'la dalga geçen adam Yeşilçam'ın dışından gelmiş biri değil. O melodramları yıllarca yapan ve satan Ertem Eğilmez. Sürtükü çekmiş, senede bir günü çekmiş, melodramı bütün araçlarını kullanmış. Şimdi kariyerinin sonunda dönüyor ve kendi gençlerinin sinemalarıyla dalga geçiyor. Paramparça ediyor onları. Üstelik arabesk yalnızca eski sinemayla dalga geçmiyor. Acıyla kurduğumuz ilişkiyle de dalga geçiyor. Her şey kader, her şey talihsizlik, her şey kurban. Kimsenin başına gelen olayın toplumsal nedeni yok. Hayat zalim, kader kötü, biz acı çekiyoruz. O halde haklıyız. Böyle diyorlar işte. Efendim film bunu öylesine abartıyor ki seyirci bir noktadan sonra artık karakterlere değil kendi seyretme alışkanlığına gülüyor. Ve film için özgün şarkılar yazılmış olması da bu yüzden çok önemli. Aysel Gürel ve Atilla Özdemiroğlu. Yani mesela orada bir şarkı vardı, bugün çalmayacağız ama "Allah'ım Kör Et Beni" ya. Şener Şen'in muhteşem şarkısı. Allah'ım ya, bu şarkı yıllarca aklımızda kalması peki kaç para yani? "Allah'ım kör et beni, aksın gözüm nur aksın, bundan böyle kör baksın." Yani müthiş bir şey. Yani o kendi içinde, kendi yaptığı şeylerle bu kadar güzel dalga geçebilen bir film. Ertem Eğilmez bu yüzden çok büyük bir insan. Yani yeri geldiğinde kendiyle de dalga geçiyor. Ertem Eğilmez arabeskten birkaç ay sonra 21 Eylül 1989'da hayatını kaybediyor. Nahide Taman da bundan birkaç ay sonra ölüyor. Bir üretim dönemi kapanıyor. Ama filmler kapanmıyor. Çünkü Arzu filmin esas icadı İnek Şaban değil, Mahmut Hoca değil, Yaşar Usta, Hafize Ana değil. Bence asıl icadı insanları birbirine çarpıştırma biçimi. bir eve koyuyor onları, bir sınıfa koyuyor, bir konağa koyuyor, bir mahalleye, kasabaya koyuyor. Sonra para veriyor, makam veriyor, aşk veriyor, korku veriyor, gurur veriyor. Ve bakalım şimdi kim ne olacak diyor. Bu yüzden karakterleri hala tanıyoruz. Çünkü Badi Ekrem yalnız beden eğitimi öğretmeni değil, elindeki o küçük otoriteyi devasa gösteren bir insan. Yaşar Usta yalnızca işçi baba değil, yoksulluğu aşağılanmakla karıştırmayan bir insan. Ali Rıza muhtemet değil, düz kaldığı için aptal muamelesi gören bir insan. Mesut yalnızca istasyon şefi değil, parası olduğu sanıldığı anda birinden sevilen insan. Selamsız yalnızca kasaba değil, merkez tarafından görülmek için kendini başka bir şeye dönüştürmek çalışan bir insan. Ve Arzu filmin büyük başarısı bu işte. Türkiye'yi yukarıdan bakmıyor, Türkiye'yi küçültüyor. Bir ev yapıyor, insanları onun içine koyuyor. Ve sonra kamerayı çalıştırıyor. Biz yıllarca o insanlara güldüğümüzü sandık ama aslında biz kendimize gülüyorduk efendim. İşte burada da Arzu filmin hikayesini sizler için sonlandırmış oluyorum. Yani size şunu vermeye çalıştım. Biz böyle bir hayat yaşadık gerçekten de. Biz böyle bir dünyanın içinden geçtik. Bize iyi ve kötüyü gösterebilenler vardı. Şimdiki gibi böyle pis sakalıyla karşımıza çıkıp falan deyip böyle bir eliyle 8 kişiyi öldüren, öteki eliyle silahla 65 kişi gözünden vuran adam yoktu. İşte bizim zamanımız o yüzden daha güzeldi. Herkese o zamanın filmlerini öneriyorum efendim. Hepinize mutlu günler ve mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
2: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Regista, yani yaratıcı oyun kurucu. Futbol ansiklopedisinde geldik orta sahanın en zarif, en estetik ama bir o kadar da ölümcül silahına. Onlar regista. Bu kelime İtalyanca'da yönetmen anlamına gelir ve futbolda tam karşılığı sahada oyunun senaryosunu yazan, tempo kuran, fırsatları doğuran oyuncudur. Futbol sahasında bazı oyuncular vardır ki top onlara geldiğinde her şey değişir. Tribün bir anda sessiz, rakip oyuncular alarma geçer, kendi takım arkadaşları ise rahat bir nefes alır. Çünkü bilirler ki top artık doğru ayaklardadır ya da daha doğru bir tabirle doğru akıldadır. Bu oyuncular sahada topa en fazla hükmeden ama en az koşan adamlardır. İşte bu profile futbol dünyası regista der, yani oyunun yaratıcı yönetmeni. Regista klasik bir ön libero gibi savunmanın hemen önünde pozisyon alır. Ama asıl derdi savunmak değil, oyunu yönetmektir. Onun işi rakibi durdurmak değil, takımını harekete geçirmektir. Sahada sürekli çevresini kontrol eder ve top gelmeden önce ne yapacağına çoktan karar vermiştir. Ve topu aldığı anda oyun akmaya başlar. Kısa pas, uzun pas, çapraz top, içe kıran servisler. Hepsi onun repertuarındadır. Ama hiçbirini aceleyle yapmaz. Çünkü regista zamanı hükmeder. Rakip hızlandığında oyunu yavaşlatır, takım sıkıştığında derinlemesine bir pasla nefes aldırır. Regista rolü özellikle topa sahip olmaya dayalı oyun sistemlerinde kullanılır. 4-3-3, 4-1-4-1 ya da 3-5-2 gibi dizilişlerde takımın merkezinde biraz daha geride konumlanan bu oyuncu hücumun ilk paslarını yapar. Yani oyun kurucu gibi görünür ama klasik 10 numaradan farklıdır. Çünkü o oyun kurmaya daha geriden başlar ve bunu yaparken pas isabeti kadar vizyon, soğukkanlılık, oyun zekası ve çevre kontrolü en büyük silahıdır. Bir regista'dan beklenen şey pres altında sakin kalması, hızlı ve doğru paslarla oyunu yönlendirmesi ve gerektiğinde de savunmayı arkadan organize etmesidir. Ama savunma katkısı sınırlıdır, bu da rolün en büyük zayıflığıdır. Eğer bir takım sadece bir regista'ya bel bağlamışsa ve rakip onu presle devre dışı bırakabilirse bütün oyun aksar. Çünkü takımın nabzı o oyuncunun andadır. Nabzı sıkarsan hayatı kesersin. Bu rolün en tanınmış temsilcisi şüphesiz Pirlo'dur. Onun oynadığı yıllarda regista kimdir sorusunun cevabı doğrudan onun adıydı. Pirlo, Milan ve Juventus'ta savunmanın önünde öyle bir zarafetle oynardı ki sahada adeta ağır çekimli hareket eder gibi görünürdü. Ama bir bakmışsınız 40 metrelik bir pasla forveti kalecini karşı karşıya bırakmıştır. O ne rakiple boğuşur ne dripling yapar ama topun olduğu yerde oyunu kuran, pasın yönünü belirleyen hep odur. Regista rolü sadece Pirlo ile sınırlı değildir. Xabi Alonso, Verratti ve zaman zaman Toni Kroos ve Jorginho bu rolün farklı yorumlarını sahaya yansıtmışlardır. Türkiye'de bu role en yakın isimlerden biri Selçuk İnan'dır. Özellikle Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki ikinci döneminde topa hükmeden, oyunu yönlendiren ve savunma ile hücum arasında köprü kuran bir regista gibi oynadı. Ancak Avrupa sahasında bu rolün saf hali Süper Lig'de çok fazla işlenmemiştir. Bunun nedeni yüksek tempolu oyunlardan çok fiziksel mücadelenin ön planda olmasıdır. Sonuç olarak regista sahadaki en hızlı oyuncu değil ama en zeki oyuncudur. En çok mücadele eden değil ama en çok düşünen oyuncudur. O sahada görünmez ama sahadaki her şeyi görünür kılar. Onun sayesinde futbol bir kaostan düzene dönüşür ve o düzenin senaristi, o müziğin bestecisi, oyunun görünmez patronu odur. Futbolun ansiklopedisinde bugün adı efsane futbolcu İtalyan Pirlo ile özdeşleşen regista yani yaratıcı oyun kurucuları anlattık. Sayfaları aralamaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Futbolun ansiklopedisi.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatır. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerine ise başlasın.
2: Bazen biri çıkıp en olmayacak şeye bile içerler. Üzülmeye değmeyecek bir sebepten dünya kadar yaygara koparır. Ne denir böyle birine? Hoşafın yağı kesildi herhalde. Ama durun, hoşaf yağlı olur mu ki yağ kesilsin? İşte hikaye burada başlıyor. Tarihler Sultan II. Mahmut devrini gösteriyor. Yeniçeriliğin bozulmaya yüz tuttuğu dönemlerde ocak mensupları buluttan nem kapmaya ve her yapılan işten kendileri aleyhine bir sonuç çıkarmaya başlamışlar. Bir gün Ramazan'ın 15'i geliyor ama baklava alayı bir gün gecikmeyle düzenleniyor. Yeniçerilerde bahşişleri bir gün geç geldi diye günlerce homurdanıyorlar. Ama asıl hikaye mutfakta. Mutfak meydancısı büyük bir kepçeyle önce etli yemekleri sonra da hoşafı dağıtırmış. Kepçe sıcaktan yağlanınca sonraki hoşaflarda üstten yağlı yağlı gidermiş ortalara. İster istemez hoşaf baklacının üzerinde bir parmak kalınlığında yağ yüzermiş. Günün birinde akıllı bir yeniçeri ağası bu durumu fark etmiş, meydancıyı yanına çağırmış ve önce hoşafı dağıt sonra pilavı, yahniyi. Hem tatlar karışmasın hem yemek soğumasın demiş. Meydancı emri uygulamış. Ancak bu defa sofralara giden hoşaf bakraçlarının üzerinde yağları göremeyen yeniçeriler kazanı kaldırmışlar. Hakkımızı yiyorlar, istihkakımızdan çalıyorlar, hoşafın yağını bile kestiler. Yağlı hoşaf isterük. Ve o gün tarihe geçer. Hoşafın yağı kesildi. Bugün biri sudan sebeple alınır, hiç yoktan bir meseleyi büyütürse ya da kendi çıkarı zedelendi diye yaygara koparırsa hoşafın yağı kesildi denir. Bugün bu deyimin izini Yeniçeri Ocağı'nda aradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt getirir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracın menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor değerine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz ivmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracı maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'da aşırı sıcak ve kuraklık tarımsal verimi düşürdü. Avrupa'da haftalardır etkili olan aşırı sıcaklıklar ve kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Mısırdan soya fasulyesine, patatesden şeker pancarı ve ayçiçeğine kadar birçok yaz mahsulünde verim beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yayımladığı son verilere göre özellikle Fransa ile Batı ve Güneybatı Avrupa'da sıcaklık açığı ürünlerin gelişimini yavaşlatırken bazı bölgelerde bitkilerin erken kurumasına neden oldu. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa'daki tarımsal ürünlerin gelişimi ve verim beklentilerini içeren Ağustos ayı Mars bültenini yayımladı. Bültene göre Temmuz ayının başından Ağustos ortasına kadar Avrupa üzerinde etkili olan kalıcı yüksek basınç sistemi bulut ve yağış oluşumunu baskıladı. Arka arkaya yaşanan sıcak hava dalgalarıyla birlikte topraktan ve bitkilerden gerçekleşen su kaybının yağış miktarını aşması kuraklığı Ağustos ayının ilk yarısında daha da şiddetlendirdi. Bu dönemde Batı ve Güneybatı Avrupa ile Orta Avrupa'nın güney kesimlerinde günlük ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 4 derece üzerinde seyretti. Fransa'nın bazı bölgelerinde ise sıcaklık farkı 6 dereceye kadar çıktı. Yüksek sıcaklık ve su açığı özellikle yaz mahsullerinin gelişimini olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde bitkilerin normalden erken kuruduğu belirlendi. Olumsuz hava koşulları verim tahminlerine de yansıdı. Avrupa Birliği genelinde 2026 yılı için soya fasulyesinde hektar başına verimin son 5 yıllık ortalamasının %14'ün altında kalması bekleniyor. Silajlık mısırda %12, dane mısırında ise %7'lik verim kaybı görülüyor. Patatesde verimin son 5 yıllık ortalamanın %6, şeker pancarında %5 ve ayçiçeğinde %3 altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık ve kuraklık yalnızca tarla ürünlerini etkilemedi. Çayırların verimliliği ve hayvanların yararlanabileceği mecra alanları da önemli ölçüde azaldı. Bu durum Avrupa'da hayvan yemi tedarikine ilişkin endişeleri artırdı. Kuraklığın en fazla etkilendiği ülkelerden biri ise Fransa oldu. Son 20 yılın en sıcak, 2022'den sonraki en kurak yaz dönemini yaşayan ülkede bütün yaz mahsullerine ilişkin

Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Uzmanlar uzun süreli ve yanlış klima kullanımının özellikle lejyoner hastalığı başta olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğunu söyledi. Tokmak, hastalığın özellikle oteller, büyük toplantı salonları, jacuzziler, termal tesisler, bankalar ve ofislerde bulunan merkezi iklimlendirme sistemleri aracılığıyla yayılabildiğini belirtti. Ev ve araç klimalarında su kullanılmadığı için riskin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Tokmak, klimanın aşırı ve uzun süre kullanılmasının hastalığa yakalanma olasılığını artırdığını ifade etti. Uzmanlara göre belirtiler, bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesinden 2 ila 10 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Ateş, titreme, halsizlik, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığıyla göğüs ağrısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. İshal, kusma ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerinde lejyoner hastalığı açısından uyarıcı olabileceği belirtiliyor. Doktor Tokmak, hastalığın teşhis ve tedavisinde geç kalınması durumunda sepsis, böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi ölümcül komplikasyonların gelişebileceğini söyledi. Tedavide 15 ila 21 gün antibiyotik uygulandığını belirten Tokmak, erken tanı konulan hastalarda başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade etti. Tokmak, yanlış klima kullanımının yalnızca enfeksiyon riskini artırmadığını, burun tıkanıklığı, boğaz ve alt solunum yolu hastalıkları, alerjik şikayetlerde artış, eklem ağrıları, yüz felci ve klima ateşi olarak bilinen rahatsızlıklara da neden olabileceğini kaydetti. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, özellikle merkezi klima sistemlerinde görülebilen lejyoner hastalığının erken tedavi edilmediğinde ciddi ve ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, klimaların doğru ve düzenli bakımının önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın kesin olarak belirlenmesi amacıyla yürütülen arkeolojik çalışmalar 7. sezonunda devam ediyor. Bu yıl yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında savaşa ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 380 ok ucunun yanı sıra nal, nal çivisi, silah parçaları ve sikkelerin de bulunduğu bine yakın metal obje gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi Kazı Evi'ndeki laboratuvarda temizleniyor, kataloglanıyor ve veri tabanına kaydediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen proje, Ahlat Müze Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi'nin işbirliğinde 2020 yılında başlatıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığındaki çalışmalara farklı üniversiteden arkeolog, antropolog, sanat tarihçisi ve tarihçiler katılıyor. Yaklaşık 150 kilometre karelik alanda sürdürülen araştırmalarda savaşta kullanılan metal objelerin yanı sıra insan kayıplarına ilişkin izler de araştırılıyor. 1 Haziran'dan bu yana Afşin Mezarlık alanında 42 mezar açıldı. Son 3 yılda bölgede ortaya çıkarılan mezarların sayısı ise 100'e yaklaştı. Daha önce açılan mezarların 11. ve 12. yüzyıllara tarihlendiğini belirten Çevik, bu yıl bulunan mezarlardan alınan örneklerin radyokarbon tarihlemesi için TÜBİTAK'a gönderildiğini bildirdi. Sahada bulunan metal objeler ise kazı evindeki laboratuvara taşınıyor. Buluntular burada temizlendikten sonra uzmanlar tarafından kataloglanıyor ve veri tabanına kaydediliyor. Gerekli görülen eserler için restorasyon ve koruma çalışmaları da gerçekleştiriliyor. 2026 yılı çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 380 okucu ve toplamda 1000'e yakın metal obje tespit edildi. Bunlar arasında nal, nal çivileri, çeşitli silah parçaları ve sikkeler bulunuyor. Kazıların bu yılki dikkat çekici bulgularından biri de sikkeler oldu. Projenin 7. yılında ilk kez Selçuklu dönemine ait gümüş sikkelere rastlanırken Bizans dönemine ait sikkelerde bulunmaya devam ediyor. Araştırmalar yalnızca savaş alanıyla sınırlı tutulmuyor. Ekip Malazgirt'in kale şehrinde de kazı çalışmalarını sürdürüyor. Savaş alanında bulunan objelerle kale şehrindeki kazılardan çıkarılan buluntular arasındaki bağlantının belirlenmesi ve böylece 1071 Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın sınırlarının daha net ortaya konulması hedefleniyor. Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın tespiti için yürütülen kazılarda yaklaşık 380 ok ucu ve 1000'e yakın her obje gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular laboratuvarda temizlenerek kataloglanıyor ve veri tabanına kaydediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Dünyanın en derin noktası Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru'dur. Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ile Endonezya arasında ve iki ülkeye de aşağı yukarı eşit uzaklıkta yer alır. Çukurun derinliği yaklaşık 11 kilometredir. Karşılaştırmak gerekirse dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ters çevrilip bu çukura yerleştirilebilecek olsa yüzeye ulaşmak için yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe kalırdı.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Vigil Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da daha önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin son 5 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtmişti. Novak bu dönemde net ihracatın ekonomideki payının yaklaşık 3 kat azaldığını, büyümenin temel kaynağının ise giderek iç piyasa haline geldiğini ifade etmişti. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya bu rakamla dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız? İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş günlüğü. Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahrip ateşine geçildi. Türk ordusunun aylar boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunma hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu.
2: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saatlerinde Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti.
1: Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri Yunan kuvvetleri tarafından fark edilmemesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü.
2: Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Afyonkarahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti.
1: Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alırken piyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaz Tepe, Belen Tepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu.
2: Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, tel örgüler ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu.
1: Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaz Tepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaz Tepe ele geçirildi.
2: Saat 9 sıralarında Belen Tepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti.
1: Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğil Tepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi.
2: Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü.
1: 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı.
2: Süvarilerin hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmir'le olan telgraf ve demiryolu bağlantısını kesmekti.
1: Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu.
2: 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi.
1: Yunan ordusunun ana kuvvetleri savaş alanındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek.
2: 27 Ağustos 1922. Büyük taarruzun ikinci gününde Türk ordusu gün ağrırken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti.
1: Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi.
2: Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı.
1: Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirmekle 57. Tümen görevlendirilmişti.
2: Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu.
1: Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı.
2: Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi.
1: İntiharından kısa bir süre sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi.
2: Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı.
1: Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni de çözülmeye başladı.
2: Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi. Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti. Afyonkarahisar'ın alınması harekat açısından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesiştiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarından biriydi.
1: Şehrin kurtarılmasının ardından başkomutanlık karargahıyla Batı Cephesi Komutanlığı karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı.
2: Ancak Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi.
1: Yunan ordusu batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı.
2: Süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor, geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu.
1: Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

0: 28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı. Yunan ordusu doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymaya çalışırken Türk ordusu takibini sürdürdü. Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti. Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı. Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe Yunan birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu. Cepheden ilerleyen Türk birlikleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı. Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu. 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti. Türk birliklerinin Yunan kuvvetlerinin yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı.
1: Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı.
0: ...29 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu.
1: Türk ordusu Dumlupınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı.
0: Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu.
1: Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı.
0: Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi.
1: 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. tümeni çevrildi.
0: Daha da önemlisi Yunan ana kuvvetlerinin Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı.
1: Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışırken kuşatma her saat biraz daha daralıyordu.
0: 29 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi.
1: Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.
0: Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı.
1: Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi.
0: Türk birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti.
1: Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti.
0: Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı aşamaya gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici safhası başladı. Türk askeri tarihine başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık kuşatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sek ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafer Tepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş altına alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararak batıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Muharebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleri ile birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kolordusunun komutanı, Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köyü kurtulduk, bir kilometre ileriye önümüzü bir kurt geçti. Solumuza bir kurt geçti, yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim, böyle de asker bağırdık. Hareket ettik, bir fındalığın içine gittik. Yani 26 Ağustos gecesi olacak. Orada ikindinden sonraydın, böyle komandarları bizi topladılar. Orada bir nasihat verdiler bize. Bu gece harbe gireceğiz dediler. Birbirinizden helal dediler. Alacağınız, vereceğiniz varsa birin dediler. Oradan bize hadi bakalım gittik, yürüdük. O gece sabaha kadar düşmanın istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları, yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateş etti.
0: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı. Yürü.

26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş artık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyon Karahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos

Ağustos'ta Yunan savunma hatlarının yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta takip ve kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve geri çekilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca yürüyen, saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Dan başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle 30 Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti. Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz, Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı. İnançla ölen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Ateş pahası. Bir şeyin fiyatını duyduğunuzda şöyle dediğiniz olmuştur mutlaka. Ateş pahası. Peki ama bu deyim nereden çıkmış olabilir? Hadi geçmişe, dağ başında bir kulübeye doğru gidelim. Vaktiyle Osmanlı padişahlarından biri maiyetiyle birlikte ava çıkar. Günün ilerleyen saatlerinde bir ceylanın peşine takılırlar ama zaman su gibi akar. Derken gökyüzü kararır, rüzgar sertleşir, ardından da bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlar. Padişah ve yanındakiler en yakındaki kulübeye sığınırlar. Bu küçük, sade kulübe ormanda odunculuk yapan bir gariba aittir. Oduncu gelenlerin kim olduğunu seslere sesini çıkarmaz. Hemen büyükçe odunlar atar ocağa. Kulübenin içi ısınır, dışarıda sırılsıklam olan hünkâr ve maiyetinin içi de. Geceyi orada sıcak sıcak geçirirler. Hatta padişah bir ara şöyle mırıldanır. Doğrusu şu ateş 1000 altın eder. Ertesi sabah dönüş vakti gelince padişah oduncuya döner. Efendi, bizi çok güzel ağırladın. Ateşini içimizi ısıttın. Borcumuz ne kadar? Oduncu fırsatı değerlendirir. 1000 altını hünkârım. Vekil harç hemen itiraz eder. Ne yaptın bir adam? Bir gece ateşe 1000 altın mı istenir? Oduncunun cevabı nettir. Dağ başında buharlı ateş bulunmaz efendim. Sabaha kadar yandı. Yaktı ama ısıttı da. Padişah tebessüm eder ve vekil harcına döner. Ne diyorsun ha? Ateş iyiydi. Şimdi hakkını verin. İşte o günden sonra bir şeyin değeri haddinden fazla bulunduğunda halk arasında ateş pahası sözü yayılmış. Biz de hala değeri kat be kat abartılan bir fiyat duyduğumuzda geçmişin o dağ başındaki kulübesine selam eder gibi söyleriz. Bu da ateş pahasıymış. Bugün ateş pahası deyimi hikayesinin peşine düştük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Check it out.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk Özel Öğretim Kurumlarında artık yabancı isim kullanılamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Türk Özel Öğretim Kurumlarında yabancı isim kullanımına yönelik açıklama geldi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarının Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına, düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe ad taşıması gerekecek. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek. Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak. Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Türk Özel Öğretim Kurumlarında yabancı isim kullanımına yönelik açıklama geldi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarının Türkçe ad taşıması gerekecek. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk Özel Öğretim Kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitim veren kurslarsa kapsam dışında kalacak. Mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerika'ya güvenenler kayaların arasına sıkışıyor galiba.
2: Ya, evet. Ya şimdi Ukrayna'da ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini tüm dünya gördü. Afganistan'da keza öyle. Şimdi de Körfez'deki ülkeler ve toplam olarak dünyadaki ülkelerin bir kez daha ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini net bir şekilde görüyor, yaşıyor, maliyetine katlanıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz? En ilginç rakamlardan birinin 9 olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Öyle ki herhangi bir sayı 9'lacında elde edilen sayının rakamları toplamı 9'a eşittir. Arada 9'un katlarından olan 99 ve 189 sayılarında olduğu gibi istisnalar vardır. Ancak bu sayıların basamaklarındaki rakamların toplamı 18'dir ve bunun da basamaklarının toplamı yine 9'dur.
4: Bunu biliyor muydunuz?

0: yapılan saldırılar, altyapıya yapılan saldırılar, orada hani sivillerin çok ciddi oranda zarar görmesinin iç politika açısından bir baskı olacağı düşüncesindeler kendilerince. Ama tabii bunların hepsi birer yanılgı, çünkü bugüne kadar bunların hiçbiri işe yaramadı. O nedenle yani Karadeniz'de şu anda Türkiye'de sabrını sonuna kadar koruyor. Yani ilginç bir şekilde mesela Ukrayna'ya karşı Türkiye'nin hani resmi bir tepki bizim duyduğumuz yok. Belki arka planda yapılıyordur bunlar ama bizim basında da yani akım medyada mesela Karadeniz'deki saldırıları kimin yaptığını ne yaptığını söylemiyor. Ama şunu söyleyeyim, sosyal medya kaynıyor. Gençler, insanlar, herkes bunun farkında. Ve yani Ukrayna'nın bizim gemilerimize karşı yapmış olduğu o saldırılara neden cevap verilmedi ve bunun devam etmesinden çok büyük bir rahatsızlık var Türkiye'de.
1: Hocam şimdi Türkiye'de yani bizim gemilerimiz biliyorsunuz en son bir gemimiz vuruldu ve vurulan gemide bir tane de aşçı galiba, iki çocuk babası bir aşçı öldürüldü. 8 kişi yaralandı. Yani böyle bir ortamda yani Türkiye'nin Ukrayna devletinin bağımsızlık günü kutlamalarındaki bir açıklaması var. O da biraz bana tuhaf geldi. Bu arada mesela Ukrayna'ya silah satışı söz konusu. Mesela Türkiye'deki Amerikan silahlarının Ukrayna'ya verilmesi gündemde. Biz bunu bilmiyorduk ama Amerikan Kongresi'nde bir Amerika'da Amerikan yasalarına göre üçüncü ülkeye satmak için Amerikan Kongresi'nin izni gerekiyor. Şimdi orada bu konu gündeme gelince biz anladık. Tabii Amerikalılar da bunu özellikle şeffaf yapmaya çalışıyorlar. Rusya ile Türkiye arasında sorun yaratma peşindeler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. İsmet Bey, sizin sözünü ettiğiniz bu Amerikan Kongresi'ne gelen tasarı olmasa galiba durumdan haberdar olmayacaktık. Çünkü buradaki şeylerin özelliği atak MS'ler birer balistik silah. Yani balistik olması nedir? Şu, bu hava soluyan füzeler dediğimizin dışında, atmosferin dışına çıkıp atmosferin dışından gelip savunmaları zayıflatarak, hızlanarak hedefleri vurması. Bunların da hani eldeki versiyonları, geçen haftaki yazımda yazmıştım bunu, 160 kilometrelik kısa menzilli olanlar. Şimdi tabii bunların Türkiye tarafından doğrudan verilmesi ciddi bir şekilde bence hani uluslararası hukuk açısından, tarafsızlık açısından soru işaretleri yaratıyor. Uluslararası hukuku bir tarafa bırakın, yanımızdaki komşumuzla olan ilişkilerimiz açısından çok ciddi bir sorun. Yani Amerika bunları Türkiye'den geri alabilir. Doğrudan kendisi geri isteyebilir, alabilir. Yani kendi füzeleri zaten yapılan anlaşmalar çerçevesinde iletebilir. Ama üçüncü ülkeye sen ilet dediğiniz zaman bizim envanterimize, bizim şeyimize girmiş, yani ortak envanterimize girmiş bir şey oraya iletmek zaten bizim oradaki pozisyonumuzu oldukça zor duruma düşürüyor ki zaten muhatabımız da çok net bir şekilde yanıt geldi buna yani. Zavrova bir açıklama yaptı. Hani Türkiye'nin bu süreçte hani bulunduğu durumu dikkatle izlediklerini ve bu durumdan hoşlanmadığını zaten ifade ettiler. Yani mutlaka buna bir başka çare bulunmalı. Yani Romanya'ya mı verilir, onun üzerinden nasıl gider ama ya bunun
1: biz niye verelim yani? Bizim envanterimize girmiş parasını ödemişiz bunların büyük ihtimalle.
0: Evet.
1: Yani onu niye verelim oraya?
0: Niye verelim? Amerika... Bir de tabii bunun şöyle bir sorunu var. Bir arabuluculuk rolü üstleniyoruz biz burada. Üstlendiğimiz evet. Arabuluculuk bir de hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Ki bunun özellikle altını çiziyor muhatabımız. Yani bir yandan arabuluculuk yapıyorsunuz, bir yandan bunları yapıyorsunuz diye. Ya o nedenle hani bu iş sizin tam tespitinizin ben doğru olduğunu inanıyorum. Gerçekten Amerika Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve hani o şeyde bir ne diyelim sürtüşme yaratma ihtimalini o umutla devreye soktuğunu düşünüyorum ben bunu.
1: Peki hocam, Avrupa'daki şu andaki iktidarlar çok net bir şekilde Ukrayna'nın arkasında duruyor ve Rusya'ya evet. Karşı Ukrayna'yı destekliyorlar. Fakat gelen bilgiler özellikle Almanya'dan, efendim Fransa'dan, yani bu iki ülkeyi özel olarak saymamın nedeni buraların Avrupa'nın biraz motoru durumundaki ülkeler. Yani en güçlü ülkeleri ve yönlendirmeyi genellikle bunlar yapıyor. Gerek Avrupa Birliği içerisinde gerek Avrupa Parlamentosu'nda falan. Bu ülkeler bu politikayı şimdilik izliyor. Ama buralarda öyle bir muhalefet gelişiyor ki yani çok kısa bir süre içerisinde iktidarların gidici olduğu artık iyice netleşmiş gibi bir durumda. Yani Merz için yapılan mesela dün bir makale okudum Almanya için. AfD mesela yapılacak seçimde ilk kez bir eyalet başbakanlığını alacak gibi gözüküyor. Merz'in dönem sonunu beklemeden istifa edebileceği de dillendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz?

0: Avrupa'daki bu durumu. Yani Avrupa'da çünkü mevcut yönetimler değişirse tam karşıtı yönetimler gelecek ve Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen kesimler gelecek. Çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bunlar açıkça söylüyorlar, seçim kampanyasında bunun üzerine kurmuşlar gibi. Ve biz Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz, enerji meselesini yeniden Rusya ile çözeceğiz, daha ucuza mal edeceğiz ve bununla ekonomiye yön vereceğiz diyerek oylarını arttırıyorlar. Bu durum, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İsmet Bey, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya üzerinden başlayalım. Almanya'da yıllık bu enerji fark ödemesi, yani Amerika'dan alınan pahalı LNG ve diğer opsiyonlar değerlendirildiğinde 100 milyar dolardan fazla. Yani Alman
0: Büyük bir
1: endüstri
0: rakam. 100 milyar
1: 100
0: dolar
1: milyar
0: dediğiniz.
1: dolar borçla başlıyor sürece. Çünkü Rusya'dan aldığı gazın bu kadar daha pahalısını yıllık bazda ödemek zorunda kalıyor. Bu endüstriye yansıyor. İşte özellikle Alman otomobil fabrikalarında falan büyük kayıplar yaşandı. Satış zorlukları yaşandı. Maliyetler çok yükseldiği için zararına satış sürecine girdiler. Ve bunları kapatmaya yöneldiler. Ve açıkçası sanki bunlar hiç olmamış gibi Mersin son dönemdeki bu rezerv maliyetler, daha doğrusu rezerv yatırımlar üzerine politikası korkunçtu. Tamamen 900 ila 1 trilyon, 900 milyar ila 1 trilyon arasındaki eurodan söz ediyorum. Bir parayı askeri endüstriye yatırma kararı aldı. Almanya'da beklentideki yardım bekleyen, yani çığlık atan endüstri üreticileri bir anda ortada kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Yani bu da çok uzun bir zaman olmuyor. 3-4 aylık bir süreç oluyor. Bir Alman kanalıyla röportaj yaptığımda ben bunu söylemiştim. Yani Mersin hareketi Alman anayasasındaki hani iktidar güvenceleri, halkın güvencelerine karşı da aykırı. Ya o kadar enteresan bir şey yaptı ki Alman sanayi zaten şu anda zorlanıyor. Çünkü neden? Çin'de çok büyük bir rakip var, çok rekabetçi, çok güçlü şeylerle, endüstriyel ilişkilerle, ekosistemler de geliyor ortaya ve maliyetleri düşürmüşler. Maliyetleri düşürdükleri için daha ucuz fiyata piyasaya çıkıyorlar. Ulaşım kanallarını da oturtmuşlar. Yani nihayetinde son tüketiciye ulaştırabiliyorlar bu ürettiklerini de. Ortada şimdi böyle bir rekabet varken Alman endüstrisinin ilerleme ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok.
0: Evet.
1: Alman endüstrisi hem müşterisini kaybedecek, hem maliyetler yüksek kalacak. Satış yapamadıkça kendisini de yenileyemeyecek. Şu anda Alman ekonomisinin, yani deyim yerindeyse, hani bayağı ciddi bir katastrofi içine girmiş. Bundan çıkarmak için bir şeyler yapılması lazım. Ama ilginç bir şekilde bu otomobil fabrikalarının bir kısmının zırhlı araç fabrikasına çevrildiği söyleniyor. Yani bu yatırımları hani oradan zenginleşip oradan bir alternatif endüstri mi üretilmeye çalışıyor diyoruz, ama Almanya'nın bu konuda hiçbir tecrübesi de yok işin kötüsü. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan askeri üretimi, İkinci Dünya Savaşı, yani 45 sonrası, son 82 yıl değil mi? 82 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Hani bütün her şeye buradan yeniden başlaması gerekiyor. Ama bunun mutlaka bir arka plan mantığı vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa eyvah eyvah, çünkü şu anda Alman toplumunda konuşulan şu: bu önümüzdeki kışı doğalgazsız mı geçireceğiz? Ya, tamamen üşüyerek, donarak mı devam edeceğiz hayata diye çok ciddi endişeler var. Ama diğer yandan tabii AfD şunu söylüyor, yani gerçekten AfD liderliği enteresan bir şekilde şunu söylüyor: sizin diyor hani seçtiğiniz bugüne kadarki küreselce elit yöneticiler sizinle hiçbir ilgisi olmayan, Alman halkına çıkarlarına hiçbir şekilde hitap etmeyen şeylerin peşinde koştular. Özellikle PKK'nın desteklenmesi konusunda bunun içine aldı AfD. Yani Kıbrıs'taki mesela konuları yine bunun, yani neden dedi koskoca Türkiye'yi karşınıza alıyor küçücük bir Rum kesimi için, yani ne yapabilir? Hani siz zaten, sizin isteğinizle Yunanistan Avrupa Birliği'ne girmiş durumda, yani gayet hakim olabileceğiniz bir kesim varken, kaldı ki Almanya'daki Türk toplumu da karşınıza alıyorsunuz bunun karşısında. Tabii hatta AfD daha da ileri gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyleyerek oraya birkaç
0: Evet,
1: tane
0: evet.
1: milletvekilini gönderme planlaması yaptı. Bunu Alman hükümeti işte veto etmeye kalktı falan, ama AfD benim anladığım kadarıyla Alman halkının çıkarlarını merkeze alarak daha büyük atılımlar gerçekleştirecek ve yapmış
0: Evet.
1: olduğu yayınları Almanlar okuyorlar. Almanlar okuyan bir millet. Ve benim gözlemim, önümüzdeki seçimlerde, daha büyük genel seçimler sürecine girdiğimizde, artık Mersin zaten hiçbir şansı kalmadı, ama bir koalisyon hükümeti kurulacaksa AfD bunun mutlaka büyük ortağı olacak. Zaten Mersin politikalarını desteklemeyen, işte bu Sara Wagenknecht'in seçtiği, kurduğu Sosyalist Parti de aynı görüşlere sahip dış politikayla ilgili olarak. Onların da desteğini alabileceğini düşünüyorum. Ya Almanya'da artık hani deyim yerindeyse Merz hükümeti ve hani şu küreselciyle savaş baronlarının bulunduğu ekip ciddi şekilde can çekişiyor. Fransa'ya gelecek olursak genel kamuoyuna baktığın zaman Fransa'da %60'ın üzerinde bir kesim ciddi şekilde hatta NATO'ya Avrupa Birliği'nin içindeki bulunan konuma bile karşılar. Ya inanılmaz bir şey. Orada karşıtlık var. Ve tabii bunları koyduğunuz zaman üst üste Fransa'da da durum pek parlak gözükmüyor. Avrupa Birliği'nde kuran, finanse eden bütün mekanizmaları oluşturan biliyorsunuz iki büyük çark burada iktidarlar değişecek gibi gözüküyor.
0: Avrupa bir tercihe zorlanacak muhtemelen. Avrupa halkı her ne kadar gerek Avrupa Birliği içerisindeki o bürokratik diktatörlük diye tanımlanan kesimler NATO ile Amerika ile iş yapsa da o küresel çizgide devam etse de Avrupa halkının kendi gelecekleri açısından Rusya ile ve Avrasya ile birleşme noktasında bir eğilim gösterdikleri net bir şekilde gözüküyor. Hocam şimdi buradan aşağıya geçelim. İsrail'e. Şimdi İsrail uzun süredir bir şeyler yapıyor. Biliyorsunuz Esad'ın devrilmesinden sonra iyice ipleri eline almaya çalıştı. Önce işte Fırat'ın doğusundaki PKK PYD ile bir temas içerisinde oraya ayrı bir özet bölge yapmak istedi. Sonra Dürzilerle çok sıcak temasları oldu. Oraya fiilen müdahale etti. Golan'da Gazze'den daha büyük bir yeri işgal etti. Ve Esad'ın devrildiği günlerde tarihinin en büyük hava harekatını gerçekleştirip 600'ün üzerinde sortiyle Suriye'nin bütün askeri tesislerini neredeyse yerle bir etti. Şimdi de mesela o süreçte de ilginç şeyler oldu. Mesela bir üsse girdi Şam yakınlarındaki yanılmıyorsam 24 saat orada kaldılar İsrail askerleri ve oradaki bir takım cihazları söküp götürdüler. O cihazlarla ilgili kulağımıza gelen bilgiler de ayrıca dikkat çekidir. Golan tepelerini ve Golan'daki İsrail'in faaliyetlerini izleyen bir takım teknik radarlar olduğuna ilişkin de bilgiler var. Şimdi de Türkiye sınırına çok yakın olan bölgedeki üsleri vuruyorlar. Ki bu üslere her ne kadar bizim Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada askeri bir heyet yoktu dese de orada teknik bir heyetin olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü pistler yeniden düzenleniyor, pistler tamir ediliyor falan. Yani bir garip durum var. Yani İsrail açıkça çıktı dedi ki bizim bu harekatımız Türkiye mesaj dedi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye gider bu iş?
1: Valla şu anda çok enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Galiba 5 yıl önce söylenseydi kimse bunların olacağına inanmazdı diye düşünüyorum. Ya ilginç bir şekilde şu anda hani İsrail'in şöyle bir iddiası var. Ben istersen diyor Birleşmiş Milletler'in elbisesinin içine girip, üniformasının içine girip komşum Suriye'yi silahsızlandırabilirim. Bir kere bu soru işaretiyle başlamak gerekiyor işte. Yani gerçekten bir devletin, hani benim komşum askeri üste sahip olamaz, silahlara sahip olamaz, efendim havaalanlarına, askeri havaalanlarına sahip olamaz, başka tesislere sahip olamaz, radar tesislerine sahip olamaz deme hakkı var mı? Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Benim tabii yazılarda da çok anlattığım bir husus var. İsrail özellikle son birkaç yıldır tamamen Birleşmiş Milletler sistemi terk etti. Kendi başına terk etti. Ya bu da son derece enteresan bir şey. Yani hani buna hani cesaret etmek çok ilginç. Yani bunu hani sonuçları yaptırımlar Birleşmiş
0: Milletler'e İsrail'i terk etmiyor nedense.
1: Evet. Zaten ona güveniyor. Zaten biraz ona güveniyor. Hani bunu nasıl olur da hani kendi içinde rasyonelleştirir ve yaptırımlardan çekinmez diyorsunuz. Demek ki güvendiği bir şey var. Ama bunu şöyle bir şeyde etkisi de var. Uluslararası platformda İsrail bunu yaptıktan sonra yapmayı deneyecek ve İsrail örnek gösterecek başka devletler çıkabilir ortaya. Bu doğrudan 1945 sistemini yok etmek demek. Patlatmak demek. Hani geçersiz ilan etmek demek. Yani bir kere bu soruya çok net bir soru sorulması ve cevap istenmesi gerekiyor ama ilginç bir şekilde bunu sormuyor kimse. İsrail ya senin bunu yapmaya ne hakkın var ya. Yani Türkiye'yi bir kenara bırakıp o üstü başka biri de kurabilir. Ama ilginç bir şekilde hani Türkiye üzerinden ilerletmeye çalışıyor. Az evvel hani Ukrayna'nın bu Karadeniz'deki saldırıları meselesinde de aynı şeyi söylemiştim. Yani benim anladığım kadarıyla Türkiye'yi savaşa çekip oraya Amerika'nın yeniden dönmesini istiyor. Çünkü İsrail şu anda inanılmaz derecede İran korkusu var. Amerika tamamen çekilir kabuğuna geri dönmezse şu anda tamamen boşa düşmüş konuma düşecek. İsrail'le
0: hocam, o hocam Karadeniz'deki olanlarla İsrail'in yaptıkları arası birbirinden bağımsız mı?
1: Ya şöyle, birbirinden bağımsız olacağını düşünmüyorum ben. Birlikte planlıyor. Evet. Çünkü şu anda yürütülen dünyadaki çeşitli bölgelerde çatışma ama tek bir güç karşılaşması. Yani iki taraflı bir gücün karşılaşması farklı şeylerde, fazlarda gerçekleşiyor. Bir tarafta tabii İran ile Atlantik bölgesinden gelen ABD ve İsrail'in karşılaşması. Diğer tarafta yine İsrail destekli Ukrayna'nın Rusya ile çatışması. Bunları gördüğümüz zaman zaten hani tek bir çatışmanın farklı coğrafyalarda farklı ateş bölgelerinin ortaya çıktığını görüyoruz. O nedenle hani şeyler de benzer. İki tarafta Amerika'yı yanında tutma, yani gel diyor, bana bu cesareti verdin, başlattırdın bu işi diyor. Arkamda dur diyor. Amerika ise bunu istemiyor. Gerçekten hani Türkiye bir devlet aklıyla hareket etmesi gereken bir dönemde, çünkü karşı taraf devlet aklıyla yürümüyor. Boş vites, yokuş aşağı gitmiş durumda, fren patlamış durumda. Amerika'nın buna destek verecek gücü de yok artık. Ya bakmayın, bir sürü salgılar, müzakereler, zaman kazanmalar, efendim sürekli dilde nükleer opsiyonları falan var ama hani ben bunları cesaretle İran'a karşı yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın elindeki güç, silahlar, özellikle balistik füzelerin daha en etkililerini kullanmazlar bile. Yıkıcı gücü hani nükleer silahlara ihtiyaç duydurmayacak kadar iyi. Yani evet. İran'a yapılacak herhangi bir harekatta İran'ın artık İsrail tamamen hani yaşam alanını yok edebilecek güce sahip olduğunu çok net biliyor herkes. O nedenle hani burada savaşı büyütmek için acaba Türkiye'ye bulaşıp Türkiye'yi yoluyla mı çekeyim Amerika'yı diye öyle bir deneme içinde İsrail. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bunun.
0: Hocam bu Tom Barak artık yani Türkiye Büyükelçisi mi, başka bir görevli mi, tüccar mı, ne olduğunu tam anlayamadık. Yeni bir diplomasi türü uygulanıyor. Tom Barak böyle yani bir Amerikan, özellikle Türkiye sınırındaki üssün vurulması konusunda Amerikan yayın organlarına açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamalar içerisinde önemli ayrıntılar verdi. Bu ayrıntıların başında Amerika'nın bu saldırıyı bildiği ortaya çıktı. Yani Amerika bu saldırıyı biliyormuş ve Türkiye'ye de haber etmemiş. Ve daha sonra Barak hemen başka bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık koordinasyon merkezi kurulması gibi bir şey gündeme geldi. Hatta bunun içinde açık veya kapalı ifadesini kullandı. Yani Barak bu süreç içerisinde bu olaylarla beraber Türkiye ile İsrail'i masaya mı oturtmaya çalışıyor? Ne dersiniz?
1: Şimdi burada şunu anlıyoruz açıkçası İsmet Bey, Barak ile yani Büyükelçi ile başkan farklı dilde konuşuyorlar bir kere. Şimdi Büyükelçinin...
0: Ya bu da taktikten bir şey olabilir mi acaba?
1: Şunu anlamamız gerekiyor. Büyükelçinin açıklamalarında Büyükelçinin bu saldırıdan haberi yok. Veya çok iyi bir şekilde yokmuş gibi davranıyor. Bilmiyoruz. Ama Trump dedi ki benim haberim vardı. Şimdi zaten aksini düşünmek hata olur. Bakın Türkiye gibi bir ülkenin komşusu Suriye'ye hani askeri bazı altyapıları yeniden kurmada yardım etme sürecinde özellikle yakınında köprüleri, möprüleri inşa ettiği bir üssün yapılacak saldırının Türkiye'ye mesaj anlamına gelecek bir saldırının Amerika'nın bilgisi haricinde İsrail yapma imkanı yok. Çünkü Türkiye'den ne tepki geleceği belli değil. O gelecek tepkiye karşı İsrail'in savunulması için de Amerika'ya ihtiyacı var. O yüzden zaten bizim standart mantığımız Amerikan haberi olması sonucunu doğuruyor burada. Ama Barak ilk günlerde bizi yanılttı. Haberi yokmuş gibi davrandı. Ama sonradan anladık.
0: Açıklamalarında da haberi olduğunun işaretleri var.
1: Evet, evet. Trump bunu açıkça ifade etti, haberi oldu. Evet. Demek ki haberi var bir şekilde.

0: Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ve her iki ülkenin de Batı desteğiyle çatışmaları genişletmeye çalıştığını söyledi. Mutlu, İsrail'in Türkiye'yi savaşa çekerek ABD'yi bölgeye yeniden döndürmeyi amaçladığı görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kestirmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 milimetre derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbulluların %45,8'i bir yıldır kültür sanattan uzak. İstanbul'da kültür ve sanat etkinliklerine katılım oldukça düşük seviyede. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre kentte yaşayanların %45,8'i son bir yılda herhangi bir kültür sanat etkinliğine katılmadı. Etkinliklere katılımın önündeki en büyük engelse yüksek bilet ve giriş ücretleri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi'nin Temmuz sayısında kentteki kültür ve eğlence alışkanlıklarını mercek altına aldı. 758 kişiyle yapılan araştırmada kültürel yaşama katılımın yanı sıra ekonomik koşulların ve dijitalleşmenin eğlence tercihlerine etkisi incelendi. Katılımcıların %45,8'i son bir yıl içinde hiçbir kültür sanat etkinliğine katılmadığını söyledi. Etkinliğe katılanların ilk tercihi ise konserler oldu. Katılımcıların %33,9'u konsere, %21,8'i tiyatro veya stand-up gösterisine, %21,2'si ise sanat galerisi ya da müzeye gittiğini belirtti. Kitap fuarı ve yazar buluşmalarına katılım %16,2, sokak festivali ve açık hava etkinliklerine katılımsa %16,1 seviyesinde kaldı. Araştırmaya göre kültür ve sanat etkinliklerine katılımı zorlaştıran nedenlerin başında ekonomik koşullar geliyor. Katılımcıların %45'i bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliğini en önemli engel olarak gösterdi. %38,1 ise iş veya okul nedeniyle etkinliklere zaman ayıramadığını belirtti. Ekonomik koşullar kültür ve eğlence harcamalarında da kısıntıya yol açtı. Son bir yılda en fazla azaltılan harcama %41,4 ile restoran ve kafeler oldu. Konser ve tiyatro bilet harcamalarını kısanların oranı %37,6, sinema bilet harcamalarını azaltanların oranı ise %37,2 olarak hesaplandı. Araştırmada dijital içerik tüketiminin günlük yaşamda kapladığı sürede dikkat çekti. İstanbulluların %56,9'u kültür ve eğlence etkinliklerine fiziksel olarak katılmayı tercih ettiğini söylerken %28,5'i sosyal medya ve dijital içerikleri tercih ettiğini belirtti. Katılımcıların günlük dijital eğlence içeriği tüketme süresi ortalama 3 saat 8 dakika olarak ölçüldü. İş, uyku, yemek ve çocuk bakımı dışında kalan günlük serbest zamansa ortalama 3 saat 44 dakika. Araştırma bu iki sürenin birbirine oldukça yakın olmasının İstanbulluların boş zamanlarının büyük bölümünü dijital içerik tüketerek geçirdiğine işaret ettiğini ortaya koydu. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbulluların %45,8'i son bir yılda hiçbir kültür sanat etkinliğine katılmadı. Katılımın önündeki en büyük engelse yüksek bilet ve giriş ücretleri oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun.
0: Tarihte bugün.

0: Saat 2.30. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şarap kalmaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir. Hıdırlık tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Kuzeydoğu'da güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon'a basına atlayacaktı.
1: Selam olsun. 27 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa'ya telefonda kuşattıkları tepeyi yarım saat sonra alacaklarını bildirmesine rağmen bunu başaramayınca intihar ederek hayatına son veren Miralay Reşat'a. Selam olsun demir yollarının kesiştiği yer olan Eskişehir'e bir üs kuran ve savaş boyunca derme çatma trenlerle cepheye asker, cephane, malzeme nakleden, ray döşeten, gerektiğinde ray ve vagonlardan çelik sökülüp kılıç yaptıran Miralay Behiç Bey'e. Selam olsun kanı ile cepheye silah taşıyan Fatma Nine'ye. Selam olsun 3 kızını Mustafa Kemal'e emanet edip Sakarya cephesine koşan ve yaralanan Ayşe Çavuş'a. Selam olsun geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal'e. Selam olsun Samsun'dan Dumlupınar'dan Cumhuriyet'e giden yolda canını veren binlerce isimsiz kahramana. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. O zafer ki yıllardır evlatlarını toprağa veren babalara, gençliğini cephelerde geçirmişler. O zafer ki kadere küskün bir halka aittir.
2: Ayın altında kanlar gidiyordu, kanlar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
1: Büyük taarruza giden yol çetindi. İtilaf devletleri Türkleri İstanbul ve Anadolu'dan tamamen atmak istiyordu. Ancak hesaba katmadıkları biri vardı. Mustafa Kemal. Bu milletin özgürlük umudu atanın omuzlarındaydı. Kanlar.

0: Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta.
1: Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Sevr Anlaşması gibi Türk insanını küçük düşen belgeler toplumda yavaş yavaş sabırların son damlaya ulaşmasına sebep oluyordu. Bu durumun farkında olan Atatürk bunu Türk halkının kabul etmeyeceğini biliyordu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla birlikte halkla kucaklaştı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç sinyalini verdi. Kurtuluş için tek bir kıvılcım bekleyen halk bu hareketi sonuna kadar destekledi. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması, Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması derken sırasıyla gelen bağımsızlık mücadelesi çabaları halkın beklediği liderini bulduğunu gösteriyordu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Atatürk'ün sarf ettiği "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus halini de yendiniz" sözü kayıtlara geçti. Mustafa Kemal'in kılıcı halkın üzerindeki kara bulutları keserek batıya yöneldi. Misak-ı milli sınırları belirlendi ve bu sınırlar içinde kalan her toprak için son damla kana kadar savaşılma kararı alındı. Savaş kararının ardından ilk zafer Ermeni çetelerine karşı geldi. Ardından batıya dönen Atatürk ve orduları 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda da galip taraf oldu. Küllerinden bir umutla doğan halk zincirlerini sonunda kıracaktı. Türk milleti artık savunmayacak, dolu dizgin siperlere saldıracaktı. Sabah

0: Batı cephesindeki yenilgiyi hazmedemeyen Yunan askerleri yeniden saldıracaktı. Bunun üzerine Atatürk herkesin bildiği o sözü söyledi. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatanındır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Yunan askerlerinin yeniden saldırmasıyla 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi gerçekleşti. Bu muharebe dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesiydi. 1683 yılında Viyana kuşatmasıyla başlayan geri çekilme süreci durdurulmuş, savunmadan taarruza geçişin sembolü haline gelmişti. Tekalif-i Milliye emirleriyle Türk milleti varını yoğunu ortaya koymuştu. Bu savaştan da galip ayrılan taraf Atatürk oldu. Bu zaferle ilk kez toprak kazanılmaya başlandı. Sakarya Meydan Muharebesi ayrıca Atatürk'e gazi ünvan ve mareşal rütbesini de getirdi. Savaşı saldıran sıfatıyla da idame ettirebildiğini gören halk ve ordu, misak-ı milli sınırlarını koruma konusunda cesaretlendi ve 1922 Ağustos'una kadar hazırlanmaya başladı.
1: Kanlılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti, ilk tekerlekti.
0: Taarruz harekatının prensiplerinden olan gizlilik prensibine özel önem verilmesi gerekiyordu. Çünkü İngilizlerin Black Jumbo adlı casusluk örgütü Türk birliklerinin Sakarya Muharebesi ile ilgili Sakarya doğusundaki tertiplenmeleri hakkında elde ettiği açık ve gizli bilgileri İstanbul'daki İngiliz karargahına bildirmişlerdi. Aynı durumun tekrar yaşanmaması için gizlilik konusunda özel tedbirlerin alınmasına gereksinim duyulmuştu. Bu amaçla taktik örtü ve aldatma harekatı uygulanmıştı. Mustafa Kemal'in 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı büyük taarruz ve 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi onun bütün askeri kavramları yıkan taktiği olarak değerlendirilir. Zaferin görkemini Atatürk'ün dehası şekillendirmişti. Savaş kararını futbol maçında alan Mustafa Kemal Paşa cepheye giderken tüm dünya ajanslarına Çankaya'da çay partisi verilecek haberi geçmişti. Davetliler var, çay partisi var ama Mustafa Kemal Paşa ortada yoktu. Çünkü bu bir cephede oyalama ve dikkati başka yöne çekme hamlesiydi. Çay partisi söylentisini Mustafa Kemal Paşa yaymıştı ve böylece düşman kuvvetlerinin rahatlamasını sağlamıştı.
2: Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birden bire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacak.
0: Savaş 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başladı. Savaşın başlangıcında tarafların personel, silah ve araç mukayesinde Yunan kuvvetlerinin üstünlüğü dikkat çekiyordu. Türk tümenlerinin mevcudu 7000 ila 8500 arasında değişirken Yunan tümenlerinin mevcudu 10.000'in üzerinde bulunuyordu. Tüm bunlara rağmen bağımsızlık ateşiyle tutuşan genci, yaşlısı, kadını, erkeği bir araya geldiler. Büyük taarruz adım adım 26 Ağustos'ta Afyon'un buz gibi gecesinde işlendi. Kafalarının üzerinden toplar uçarken iki milletin kılıçları günler boyu çarpıştı. Dört günlük çetin bir mücadelenin ardından 30 Ağustos'ta kesin bir zafer kazanıldı. Gözlerinde yorgunluk olması gerekirken Dumlupınar Meydanı'nı büyük bir sevinçle izliyordu Atatürk. Artık büyük taarruz başlamıştı, vakit dinlenme vakti değildi. Düşman çaresiz bırakıldı, sağ kalanlar esir alındı. Bu esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de yer alıyordu. Esir alınan Yunan başkomutanı Trikopis'in Türk basın mesleğinin duayenlerinden Hıfzı Topuz'a Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde yaşadıklarını şöyle anlatıyor. 2 Eylül 1922 gecesi Türk askerlerine esir düştüm. Sağ kalan birliklerimiz İzmir'e doğru kaçmaya çalışıyordu. Bu bizim için büyük bir mağlubiyetti. Beni önce Garp Cephesi komutanı İsmet Paşa'ya götürdüler. İsmet Paşa da beni yanına alarak Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkardı. Mustafa Kemal Paşa beni mert bir askere yakışır şekilde kabul etti. Kendisinin şu sözlerini o gün bugün hiç unutmadım. Üzülmeyin general. Siz görevinizi sonuna kadar yaptınız. Askerlikte mağlup olmak da vardır. Napolyon da vaktiyle esir olmuştu. Siz bizim misafirimizsiniz. Yakında her şey düzelecektir. İstirahat ediniz. Mustafa Kemal Paşa'nın bu ince ve nazik davranışı üzerine büyük komutana karşı içimde hayranlık duymaya başladım. Aslında bizim Anadolu'da ne işimiz vardı? Biz yabancı devletlere alet olduk. Sizden de bizden de bunca insan öldü. Bu kadar şehit verdik. Sonunda ne oldu? İşte bugün kardeşiz. Hataydı Anadolu Harekatı. Hem de muazzam bir hata. 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk milleti adına kesin bir galibiyetle sonuçlandı. Sonuç 5 gün içinde elde edilmiş ve plan başarıya ulaşmıştı. Verdiği zayiatla daha da küçülen Yunan ordusu yenilgiye uğratılmıştı. 30 Ağustos milli mücadelenin kazanıldığı gün olarak tarihe geçti. Müjdeli haber Ankara'ya tez ulaştı. Anadolu bayram ediyordu. Dönemin gazeteleri vatan gülüyor, bela kahroluyor manşetleriyle duyurdu zaferi. Cephede ise henüz her şey bitmiş değildi. Perişan Yunan ordusu Uşak istikametine doğru kaçıyordu. Mustafa Kemal ise orduyla birlikte İzmir'e yürüme kararı aldı. Başkomutanlık meydan muharebesinin hemen ardından o tarihi emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Yorgun Türk ordusu bu emirle bir kez daha dirildi. İşgal güçlerini takip eden Mehmetçik, Dumlupınar'dan sonra Uşak'ı, Alaşehir'i geri aldı. Yunan ordusu malzemesini bile terk ederek kaçıyordu. Nihayet Muzaffer Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Süvarilerin bir kısmı Belkahve'den Halkapınar'a inerek İzmir'e ulaştı. Bu sırada kahraman 4 süvari Halkapınar'da açılan ateş sonucu şehit oldu. Türk süvarisine pusu kuran işgalci Yunan askerleri kısa sürede etkisiz hale getirildi. Vatan uğruna şehit olan askerler anısına Halkapınar'da bir anıt yapıldı. Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasındaki süvari birliği hükümet konağının önüne giderek şanlı Türk bayrağını göndere çekti. 15 Mayıs 1919'da başlayan ve 3 yıl 3 ay 24 gün süren İzmir'in işgaline son verildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in de kurtarılmasıyla Türk halkı ve ordusu yurdu düşman askerinden temizlemiş oluyordu. 9 Eylül 1922'de düşmana son darbenin vurulduğu, büyük taarruzun zaferle sonlandırıldığı yer oldu İzmir. İzmir'in kurtuluşu tam bağımsızlığın yolunu açmakla kalmadı, Anadolu'nun kurtuluşunun da simgesi oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin çekilen yoksulluklara ve zorluklara rağmen küllerinden yeniden doğmasını temsil eder. Yoktan var olan bir ülkeyi, hiçten gelen bir komutanı, sıfırdan işlemeye başlayan çarkları anımsatır. 30 Ağustos evindeki ekmeği askerle bölüşen, okulunu bırakıp küçücük elleriyle silah tutan, eşinin çocuğunun geri dönmeyeceğinden emin olmasına rağmen vatan sağ olsun diyen, erkek kılığına girip bir karış toprak dahi kazanılsa kârdır diye düşünen kadınlarımız, çocuklarımız, erkeklerimizin zaferidir. Vatan uğruna verilen her cana, Atatürk ve silah arkadaşlarına, halkla iç içe geçen ordumuza sonsuz teşekkür ve şükranla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Biz orada bu fikrimizi nerede belirteceğiz? Elbette orada belirteceğiz. Mustafa Varank sadece hem kendisi 5-10 kişi herhalde tekme attılar. Ama Mustafa Varank benim ayakkabılarımı almış, ayakkabılarımı vurmaya çalıştı. Ona ben de tekme attım. Ben de kendimi savundum.
1: Ayakkabıyı
2: evet,
1: geri alabildiniz
2: mi? Alabildim evet, ayakkabılarımı geri alabildim.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Gel buraya, nereye gidiyorsun o tarafa doğru?
2: Mikrofon burada diye.
1: Hayır, tamam, sen mikrofonun karşısına geç ya. Hayır, tamam, buradasın.
2: Ne yapayım?
1: Sevgili Gülşah, hoş geldin.
2: Başladık. Çok güzel. Mı?
1: Başladık.
2: Gerçekten.
1: Ha, gerçekten.
2: O zaman hoş.
1: Numara yapmıyoruz.
2: Ya hem hoş bulduk hem de geç kaldım ya.
1: Ya hiç önemli değil ya. Olmaz, İnanılmaz olur. Bir enerjide. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sevimli değil mi? Çok tatlı değil mi? Sevdiniz mi? Alkış alayım. İşte bu.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun.